0: Dolu dolu bir lokma tabağı istiyorum. Evet Gülizar, küçük, küçük, küçük.
1: Şefim.
0: Bu olmamış.
2: Tamam, bir tane daha yaparız. Oo, olmadı gerçekten.
0: Küçük.
2: Tamam şefim.
0: Yemek kaşığıyla değil, tatlı kaşığıyla. Bu şerbeti soğutmayı düşünmüyor musunuz?
1: Şefim, soğuttum ben, buza koy.
0: Altın ne? Oğlum bunu kapağını niye açık bırakıyorsun? Kapalı tutuyorsun. Açsene. Soğudu mu bu? He?
1: Soğuk. Arkada buzlu şey yapıyorum. Soğuk ama.
0: Oğlum sen beni kanser mi edeceksin? Ne diyorsam onu yapsene.
1: Tamam, estağfurullah.
0: Daha küçük.
2: Tamam şefim.
0: Evet. Bak. Serap'ın hamurlarına bildiğin kadın budu köfte oldu mesela.
1: Serap, sen onu niye öyle yapıyorsun?
0: Serap abla.
1: Serap nasıl?
0: Ben uyarıyorum, sen beni niye dinlemiyorsun ya?
2: İşte elimle başlatmaya, böyle de rahat ol. Elime yapışsın olsun. Ben o sudan...
0: Hayır, ben diyorum ki ıslak yap.
2: Ama yağın bana sıçramasından çok
0: korkuyorum. Yandı, kaldır, yandı.
2: Yağın
0: kaldır.
2: Bana... Serap Hanım bugün lokmalarını öyle bir yaktı ki kendi tezgahımdan kokusu burnuma kadar geldi.
3: Gülizar'ın 5 duyu organında bir sorun var. Gözünde, burnunda. Benim lokmalarım çünkü yanmadı. Gayet de güzel oldu bence. İlk kez yapmama rağmen bence harika bir lokma yaptım.

0: Kaşığı suya batır. Ben sana lokma atmayı öğreteceğim.
1: Lütfen şefim, ben hayatımda ilk defa şu an...
0: Şunları da çıkar içerisinden.
1: Lokma yapıyorum.
0: Lokmaya bak, maşallah be lokmaya.
1: Ama o ilk denememdi ya.
0: Tezgahın üstüne koyma, buraya at. Dikkat et, tavayla yakma kendini. Allah!
2: Gel lokma gör, lokma. Şey, geleyim, yardım edeyim mi?
0: Bak, al.
2: Anıl, geleyim canım kardeşim.
0: Al, sık.
2: Geleyim, geleyim.
0: Sık, küçük. Onun yarısını al şimdi.
1: Anladım.
2: Anıl, bak.
1: Anladım.
2: Ben seni sevdim.
0: Şimdi yavaşça bırak, yavaşça. İşte bu.
1: Anladım, tamam şefim.
2: Bak şöyle var ya, şöyle küçük.
0: Oğlum sen para bağışlıyorsun, yardım ediyorsun. Hayırdır ya?
2: Ben bugün artık buna yardım edeceğim. Şöyle, tamam, yani kızgın mı? Kızgın.
0: Bırak abi, geç yerine, Kem, geç yerine. Hadi abi, hadi abi, hadi. Şöyle.
3: Mehmet, hem bağış yapıyor parayı, hem de gitti yardıma. Oldu olacak, nüfusunu al Mehmet.
0: Daha küçük, daha küçük, daha minnak. Daha minnak, he? Yuvarlak. Vallahi Gülizan'ınki yuvarlak olmaya başladı.

0: Bu lokmaları diyorum, şerbetin içine atmayı düşünmüyor musun?
1: Düşünüyorum şefim.
0: Ne zaman?
1: Şimdi.
0: Son ama... 4 dakika. Vallahi lokma oralı böyle bir eziyet görmemiştir.
1: Tadı belki güzeldir be şefim.
0: Mehmet, haydi.
2: Tamam şefim.
0: Kadın budu köftelerine ne diyorsun?
3: Göremiyorum, nerede?
0: Burada. Git de bir bak bir. Kadın budu köfte.
3: Hayır, bu daha çok karnabahara benziyor.
0: Ya bu ne? Pasta mı sıvıyorsun Allah aşkına?
1: Şefim, mali bir ziyan...
0: İnşaat mı yapıyorsun?
1: Hani ziyanlığa kızıyorsunuz diye böyle az koymayayım dedim şefim be.
0: Bahane bu mu?
1: Vallahi. Ha,
0: ziyanları çöpe atarken sormuyorsun.
1: Ama bugün son gün, çok şey öğrendim ya sizden. Eski Serap olsa...
0: Ben öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben tabakta böyle bir şey yapmadım.
3: Serap bugün sunumuyla gerçekten bence programa adını altın harflerle yazdırdı. Şeften asla bu sunum için puan alamayacak.
1: Benim sunumum kötü olmadı. Sadece şefin istediği gibi bir sunum ortaya çıkaramadım. Bence harika.
0: Gülizar'a bir bak, bir Gülizar'a. Aman Allah'ım. Son bir dakika.

5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri ve dokunma.

0: Bugün Mehmet Şef'e layık ve efsane bir lokma yaptım. Bu lokma sayesinde 10 puanı alacağım. Şef'ten de alacağım. Bütün puanlar benim olacağım. Ve bu haftanın birincisi de ben olacağım.
1: Bugün 10 bin lirayı ben alacağım. Ben hariç kim alırsa alsın çok üzüleceğim.
2: Bu hijyenler ne olacak? Puan kırdığım zaman kimse kusura bakmasın. Ben böyle pis çalışan bir yarışmacı istemiyorum. Final gününde bunların olmaması lazımdı. Artık lokmaları mideye indirme zamanı. Sıfırdan ona kadar puan veriyorlar. 10 bin liranın sahibini az sonra bulacağız. Hadi tadıma geçelim. Benim yemeğim. Haftanın son gününde lokmalar hazır.
0: Gerçekten çok çıtır ve çok güzeldi.
3: Mehmet abinin aslında böyle yanlış ayıklayacağını sanmıyorum.
2: Nasıl bulduk lokmayı?
1: Yıldızlı. Gerçekten. Bakın gerginim. Harika. Ellerime sağlık.
4: Güzel olmuş.
0: Efsane bir tatlıydı.
1: Bayıldım.
0: Bence benimdir.
2: Puanın gelsin.
4: Puanım 10.
1: 10, 10.
0: 0.
2: Haftanın birincisi.
1: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
2: Sakin. Benim yemeğim. Haftanın son gününde 10 bin liranın sahibini belirleyecek lokmalar hazır. Artık başlasak diyorum arkadaşlar.
3: Başlayalım şefim.
1: Başlayalım.
2: Bakalım 10 bin liranın sahibi Gülizar mı olacak, Anıl mı olacak, Serap mı olacak yoksa bağış yapacak Mehmet mi olacak? Gülizar ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur gel.
5: Allah'ım sen yardım et. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Takalım gözlüğümüzü.
5: Şefim çok heyecanlıyım. Sen yardım et.
2: Hatim indin maşallah.
5: Şefim o kadar heyecanlıyım ki gerçekten. Yani anlatılacak gibi değil ya. Hem heyecanlıyım hem biraz da buruğum.
2: Niye buruksun?
5: Çünkü son gün. Gerçekten çok keyif aldım, çok eğlendim. Sizinle tanışmış olmak çok gerçekten iyi geldi.
2: Çok
5: güzel şeyler öğrendim sizden. O yüzden öncelikle hakkınızı helal edin.
2: Helal,
5: hoş olsun.
2: Teşekkür
5: ederim, çok sağ olun.
2: Başlayalım mı?
5: Başlayalım şimdi.
2: Hadi bakalım.

0: sabios y al fin.
1: Açalım. Evet. Nasıl bulduk lokmayı?
2: Şefim, lokma güzel olmuş. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum bugün.
1: Kimin olabilir?
2: Kimin olabilir? Sanki Mehmet Bey'in olabilir gibi geldi bana. Biraz çıtır geldi çünkü. Mehmet Bey'in olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun.
1: Puanın gelsin.
2: Bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim, bunu biraz çiğnerken zorlandım. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Bu biraz hamur gibi olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Bu ya Anıl'ın ya da Serap Hanım'ın. Ama benim değil.
0: Muhallebisi nasıldı?
1: Muhallebisinden çok fazla tat alamadım açıkçası. Yani böyle şeker oranı olsun, yeşil...
0: Fıstık.
1: Fıstık olsun.
0: Antep fıstığı.
1: İle ilgili bir tat alamadım. O yüzden ya Anıl'ın ya da Serap Hanım'ın diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.
0: Unutmadın değil mi? 0'dan 10'a kadar puan veriyorsun. Hı hı.

0: Buyurun.
1: Şefim bu yemek, bu tatlı benim tatlım.
0: Nereden anladın?
1: Muhallebisinden anladım. Biraz katı kıvamdaydı. Ayrıca dışını gerçekten çok güzel kızartmıştım. Mehmet Bey de çok güzel kızartmıştı. Burada tamamıyla hissiyatıma güveneceğim. Odunki de çok güzel kızarmıştı. Benimki de çok güzel kızarmıştı. Rabbim yardımcı olsun. Eğer yanılmıyorsam bu tatlı benim tatlım açıkçası.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tatlıya puanım 10.

0: İlk olduğum için çok stres yapmıştım. Ama şimdi stresimi attım şefim. Çünkü en azından oyladım, bitti gitti.
1: Aç hanım.
2: Bunun tadı da benimkine çok benziyor.
0: Şefim...
1: Son tadımım biliyorsun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, son tadımım. Bunun da sosuyla ilgili kafamda bir şekil oluştu. Yani bu da benim olabilir diye şu an düşünüyorum. Puanlamada çok büyük bir risk var. O riske girsem mi girmesem mi onda çok kararsızım şu anda. Yani 10 puanı birine verdim artık, o helali hoş olsun, kimse kim, yapacak bir şey yok. Ama bu riske gireceğim. Bu yemeğe puanım... sıfır.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Riske gireceğim dedin.
0: İşte yani... kendime verdiğim bir puandan kaynaklı olarak buna sıfır diyorum. Çünkü şey hani... benim olmazsa başka birine yine... 10 puan vermiş olacağım. O yüzden hiç o riske girmeyip direkt artık Allah affetsin.
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Kime 10 puan verdim?
1: Bir yerine bir geçelim. Bakalım kime vermişsin 10 puanı?
0: Mehmet'e verdim. Evet.
1: Nereden anladın?
0: Çünkü direkt yemiştim. Ama gerçekten çok güzel olmuş.
3: Hakkını verdin. Evet.
0: Hakkını verdim
1: riske
0: yani.
1: Riske girmiş olduğun tabak kendi tabağında.
3: Keşke kendine olmayacak.
0: Evet, keşke riske girseydim yani. Yani
1: ben öyle deyince herhalde dedim bu tabağa da 10 verecek. Riske giriyorum.
0: Tamam, evet, güzel

0: biraz daha böyle...
1: Şok oldum yani.
0: Ben de şok oldum şu anda. Biraz daha bütün bekledim. Yarım gelmez falan diye düşündüm.
1: Mehmet abi.
2: Evet şefim.
1: Uykun mu geldi?
2: Yok, gayet iyiyim şefim.
1: Böyle bayılacakmış gibi halim var.
2: Bayılacak değil de hani böyle...
1: Gel bir ayıltayım seni, gel. Gel
2: beni.
1: Gel, damağımız senlensin şöyle. Bak, bak, bak. İşte böyle gül.
2: Gülüyorum ya.
1: Baktım orada uyuyorsun. Neşeli,
2: yok yok.
1: Tadımı sana yaptırayım dedim.
2: Hadi yaptırmanın şefim.
1: Evet. Ve sahnelerin şırdancısı. Mehmet Bey, hazırsanız.
2: Ben hazırım şefim.
1: Başlayalım.

0: Açalım.
1: Gerçekten çok çıtır ve çok güzeldi. Efsane bir tatlıydı. Benim olabilir ama bence benimdir. 0. Şefim ters köşe. Benim değil şefim, ekmek. Yani bu tatlı Serap...
0: Sen burada çiğnerken de ben şöyle geriye çekildim. Çatır çutur ne oldu diye, çıtır değil mi?
1: Çıtırdı, gerçekten çok çıtırdı. Ama şimdi sır vermek istemiyorum, biraz oynamak istiyorum arkadaşlar.
0: Son ne oynaması kaldı? Dans edeydin.
1: Yani arkadaşlarla şey yapmak istedim. Yani şimdi tatlı gerçekten güzel bir tatlıydı.
0: Kimin olabilir?
1: Serap'ındır. Ancak bunu Serap becerebilir.
0: Neye göre? Nereden bildin Serap'ın olduğunu?
1: Valla Serap'ındır diyorum.
0: Tamam, neye göre Serap?
1: Hani şimdi sır vermeyeyim ki, daha arkadaşlar var.
0: 0.
1: 0 diyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk lokmayı?
1: Az önceki bence Gülizar'ındı, bu da Serap'ındır. Asıl bu Serap'ındır. Ben ona inanıyorum.
0: Senin yorum falan yok mu? Sen hani gurmeydin, hani şeftin.
1: Gülizar.
0: Hamuru çiğ kaldı, şerbeti
1: hamurunu,
0: pişmemiş.
1: Hamurunu.
0: Dur. Muhallebisi şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunun.
1: Hepsini anlatayım mı?
0: Zahmet oldu, anlat. Son gün artık, ne kaldı geriye?
1: Muhallebin çok güzeldir. Hamurun dinlenmedi. Çok yani şey yoğurmuşsun, sen söyle, böyle sulu değil.
0: Kime söylüyorsun bunu?
1: Bunu Serap'a söylüyorum. Aslında bu Serap'ındır.
0: He.
1: Serap'la Gülizar'ın ikisini aslında oynuyorum şu anda. İkisinden biridir yani, ikisine oynuyorum şu anda. Yani oynuyorum demek istedim, iki tatlı ikisinin de yani. Kesinlikle ikisinin, biz erkeklerin değildi. Muhallebin güzeldi ama hamurunu yoğuramamışsın, hamurunu dinlendirmemişsin. Şerbetin de sıcak olduğu için tatlın olmamış.
0: Peki, puanın nedir? Kaç puan vereceksin?
1: Maalesef.
0: Sıfırdan ona kadar.
1: Sıfırdan ona kadar. Hı. 9 diyorum, 0, 0, 0.
0: 0. Sizin köyde yok mu 1, 9, 10?
1: Yani 0 diyorum.
0: Ben de şaşırdım.
1: Şefim, şimdi...
0: Ya seninse?
1: Benim değil. Ben öyle yaparsam kendimi hak etmiş olurum. Şimdi emek var ama bunu almasa bir dahaki sefere güzel yapamaz. Baktım başka yarışmalara girdi, bir şey oldu. Bari o zaman iyi çalışsın dersin.
0: Aa, bu söylediğin cümle...
1: Evet, dersini iyi çalışsın diye iyilik ediyorum.
0: Bana 10 sene önceki olimpiyatta diskalifiye olduğumu hatırlatıyor. Sana dedi, altın madalya verirsem...
1: İşte şefim bak, ben de...
0: Aynı hatayı bir daha yaparsın, kulağına küpe olsun demişti.
1: Ben de işte onu demek istiyorum şef. Ben de bir tecrübem var yani, hani yıllardır.
0: Ne tecrübesi var?
1: Restoran işletme tecrübem var.
0: Ondan açalım. Dolayı.

0: Ah Gülizar. Bence bu tatlı senin. Çünkü benim tatlım yuvarlak, bu yamuk geldi bana. Ben gerçekten çok yuvarlak yapmıştım. Ah Gülizar, bu senin olsa var ya çok üzülürdüm. Gerçi sen de bana verdin 10 puan. Anıl, bu senin de olabilir. Benim de olabilir. Ama inan ki ben şu anda çok kararsızım. Gerçekten çok kararsızım. Hamuru çok güzel olmuştu. Biraz içi pişmemişti. Çıtırlığı iyiydi. Gerçekten çok beğendim.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi bu kiminse de ben ona helal hoş olsun diyorum. Yani gerçekten tatlı çok beğendim. Şimdi ben buna 0 verirsem gerçekten vicdan azabı çekerim. Söyleyeyim puanımı şefim?
1: Buyurun puanın gelsin.
0: Tabii ki 10.
1: 10.
0: Hatta yıldızlı 10 verebilir miyim?
1: Verebilirsin.
0: Yıldızlı 10 veriyorum. Anıl'ın da olabilir, benim de olabilir ama bu yıldızlı 10'dur.
1: Gülizar dedin. Gülizar dedin.
0: Ah Gülizar.
1: Karar veremedin.
0: Yetişir ha. Kendini dedim yani. Daha iyi şeyler yapmaya çalış. Ama gerçekten başarılı yani.
1: Açabilir miyiz ağzımızı?

0: Evet.
1: Senin bu tatlı da fena değil.
0: Son tadım.
1: Son tadım. Allah ne çabuk bitiyor. Bu yani aslında Anıl'ın da olabilir. Benim de olabilir.
0: Ne oldu, beğenmedin mi tatlıyı?
1: Yok az önce şeyin Gülizar'ın değil de şeyin Serap'ın tatlısını yemeyeceğim. İçim şişiyor yavaş yavaş. Şimdi hamur yeni yeni mayalanmaya başladı içimde. Serap ölürsen var ya, bak sebebisensin.
0: Mehmet, tatlıyı nasıl buldun?
1: Bu tatlı, yani tadı güzel olduğu için bu tatlı benim değil tabii ki. Buna da 2 puan veriyorum.
0: 2 puan veriyorum.
1: Evet. Yani eline sağlık, emek var sonuçta. Kesinlikle hepsi emek vermişler. Elinize sağlık. 1 metre başımızdan fazla. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Ama bir yarışmadır. Burası merhamet yeri değil. Yani yarışmada puanlarımızı hakkıyla kullanacağız.
0: Peki. Çıkartalım gözlüğü. Üstten. Yani bugün 5. gün öğretemedim sana.
1: Teşekkür ederim abi.
2: Serap kadar kafana taş düşsün inşallah.
1: Vallahi hepsini çıkardım.
3: Gerçekten mi? Serap ne kadar.
1: Vallahi ama ben gurmeyim. Serap, yemin ederim gurmeyim. Kafana taş bak düşsün. Bak ben daha önce de çok yemek tadına ben bakmışım. 12'de vurmuşum.
2: Sinir krizi yok.
1: 12'de vurmuşum.
2: Şişirdi.
1: Ama kanım.
4: Ama sesi kendi duydunuz. Yemeğine net değildin.
1: He?
4: Kendi yemeğine net değildin. Kendini, bala şansa gitti.
2: Şov yaptı be.
1: Ben net bayağı değildi aslında
2: yok,
1: ağzımda.
2: Yok şov yaptı.
1: Benim ve Anıl'ın ortada şey yapabilir ama.
2: Ya neden bu kadar Anıl'ın anlamadım ben yani.
1: O kadar bir şey vardı ki.
2: Sen var ya Anıl'ın nüfusunda.
1: O şerbeti bak.
2: Gerçekten.
1: Soğuk şerbete koydunsa o tatlının tadını ben anlarım.
0: Evet Serap. Hazırsan Mehmet'in gazını almak için seni bekliyorum. Buyur.
2: Geliyorum.
4: Evet al lütfen gazını. Gazını al.
2: Çok gerginim. İnanılmaz gerginim.
0: Masanın artık, içine girdin ya.
2: Artık final.
0: He. Farkına vardın yani.
2: Farkına vardım.
0: Takalım gözlüğü.
2: Takalım.
0: Serapcığım hazır mısın?
2: Hazırım. Ay sinirlerim gerçekten. Bakın gerginim. Çok gerginim. Çok hırslıyım.
0: Gergin gibi gözükmüyorsun ya.
2: Elim ayağım titriyor. Gerçekten. Yani zor bir süreç be.
0: Açalım.
2: Kurtlar sofrasına düştüm.
0: Açalım.
2: Mahvoldum ben ya.
0: Ne oldu?
2: Dağıldım.
0: Evet. Nasıl bulduk tatlıyı?
2: Bence

0: Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama yani tatlı olduğu için bilmek gerçekten çok zor. Benim yemeğim de olabilir bu. Olabilir yani. Olmaya da bilir.
1: Kimin olabilir?
0: Sanki Gülizar'ın gibi geldi bana.
1: Puanın gelsin.
0: Ama ya çok korkuyorum ya.
1: Neden?
0: Yanlış bir şey yapmaktan.
1: Evet, son kez soruyorum.
0: Tamam, ben...
1: Puanın gelsin.
0: Ben buna bugün sıfır vermeyeceğim. 5 puan veriyorum.
1: 5.

0: Yabanın eline sağlık. Güzel olmuş. Ama bu tatlı benim tatlım değil. Benimki de çok güzel.
1: Kimin olabilir?
0: Bence bu tatlım Mehmet'in. Ve ben buna 0 veriyorum, 0. Final günü. Sinirim bozuldu ya.
1: Finalin sonu da olsa ne olursa olsun.
0: Ama yaşam koçu...
1: Sinirli olmaz ki. Yaşam koçu uhlevi olur efendim.
0: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii ki ederim.
0: Koçum olur musunuz benim?
1: Tabii ki ben sizin...
0: Çünkü yaşam koçların da koçlara ihtiyacı var.
1: Öyle mi?
0: Çok çaresizim. Darda kaldım.
1: Kıyamam sana. Hemen sadece iyi konsantre olalım. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Yavaş yavaş açalım ağzımızı.
0: Yıldızlı. Harika. Ellerime sağlık. Bayıldım. Bayıldım. Bu benim mi yemeğim? Tabii ki puanım 10. Ay çok eğleniyorum. Hakikaten çok. Ay bu şu an çok eğleniyorum ya. 10, 10.
1: Mehmet de orada eğleniyor.

0: Ay, 10. 9, 8, 10.
1: Karşıya.
0: Nereye?
1: Yani hani 10 diye duvara bağırdın da.
0: He.
1: Hani 10 diye nereye bağırmak istiyorsan.
0: Ha tamam. Bu benim yemeğim. 10 puan veriyorum. Neredeyiz ya? Vallahi ben çok... Gözlerim kapalı ya.
1: İyi ruh. Misiniz?
0: Ha?
1: İyi misiniz?
0: Çok iyiyim.
1: Bak ben sizin yerinizde olsam... sakin... bir yudum su almak ister misiniz?
0: Koçum.
1: Gecenin son tadımını yaptıracağım size. Son tadımda... yavaş bir şekilde... hissederek tadımızı yapalım. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Bağırmak yok, tamam. Sakin. Şimdi yavaş yavaş ağzımızı açalım. Buyurun, çiğnemeye devam edin.
0: Çiğnemeden yutarım. Çiğnemeden de yutarım.
1: Nasıl buldunuz?
0: Ben bu yemeği hiç güzel bulmadım. Çünkü bu... ya Mehmet'in ya Anıl'ın yemeği. Sıfır.
1: Arkadaşlar burada mı? Sen duvara konuşuyorsun şöyle.
0: Ha, nerede bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
1: Bak şurada. Şöyle çevireyim
0: tamam.
1: Ben sizi.
0: Tamam çevirin.
1: Şöyle hanımefendi.
0: Ha, tamam.
1: Dilediğini söyleyebilirsin duvara.
0: Haykırsam dünyaya falan. Yani...

0: Şefim, siz sorun, ben söyleyeceğim. Şefim? Şef? Şefim, koçum?
1: Nasıl buldunuz?
0: Ben yemeği hiç güzel bulmadım.
1: Tadım bitti ama.
0: Nasıl bitti?
1: Ne bekliyordunuz?
0: Bitti.
1: Gözlüğü yavaş yavaş çıkarttınız. Bak Gülizar'a verdin 10 puanı. Nasıl gülüyorsan oradan. Yıkılma, at kendini yerlere.
0: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
2: Yavaş, sakin.
1: Sakin.
2: Miden bozulmasın, dikkat et.
0: Ay çok sevindim ya. Helal olsun kız. Güle güle kullan. Kendi yemeğimi buldum ya. Gerçekten. Bak dedim ama adaletle davrandım. Ben dayanışma falan yapmıyorum.
1: Sana ne oldu böyle bir çıldırdın?
2: Ne zaman sen dayanışma yapmış?
1: Ben bile tırstım yerimden.
0: Allah'ım. Şu adalet yerini bulsun. Ben vicdanlı bir insanım. Ben öyle merhametli bir insan değilim. Dayanışma da yapmıyorum kimseyle. Anıl'la Mehmet'im ben...
1: Adalet yerini bulsun derken birine laf mı...
0: Ha ben buradakilere. Siz hala hiç şefim kurban oldum. Adalet mümkün temeli. Siz zaten yarışmanın en başından beri adaletten bahsediyorsunuz. Buraya çok teşekkür ediyorum yönetmenlere, burada kanala. Burası çok adaletli bir yer. Bize valla prensesler gibi baktılar. Valla ekmek elden su gölden.
1: Anıl! Şefim. Oğlum bir ses ver. Kadın hepimizi bastırdı burada, çıldırdı. Bir yorum falan yok mu sende?
3: Şefim ne yapılabilir ki? Gerçekten artık tepkisiz ve duygusuz kaldım bugün.
1: Niye duygusuz tepkisiz kaldın? Aranızda bir puan var sayın lider.
0: Ellerime sağlık be.
1: Gel lider gel. Şampiyonu sen belirleyeceksin gel. Hazırsak artık başlayabiliriz.
3: Hazırız.

0: Shalom. Evet, nasıl buldunuz lokmayı?
1: Şefim, bu lokma olmamış bir kere.
0: Ne olmuş?
1: Biz kadın budu yaparız, bu kreması, yani bu unla bir şey yaparız ya üstüne. Hı. Şu an ismini unuttum. Hani artar, sonra yağda onu kızartırız ya. Bu olmuş, bu kesinlikle lokma değil. Ne şerbetini çekmiş, ne tadı var, tuzu var. Kreması da bildiğiniz şey olmuş. Krema değil, yani muhallebiyle gitmiş gelmişler.
0: Ne yapmışlar?
1: Böyle. Karar verememiş, ortada kalmış.
0: Kimin olabilir?
1: Aslında Serap'ın olduğuna eminim şefim. Fakat Gülizar'da olabilir. İkisinin arasındayım. Ama tercihim Serap'tan yana.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak 0 veriyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Şefim, kreması çok güzel olmuş. Ben vanilyasını sonradan eklemiştim. Vanilya tadını aldım. Lokması da güzel. Belki bir tık daha güzel olabilirdi. Ama güzel yani. Beğendim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak ya benim... ya benim.
0: Puanın gelsin.
1: 10 veriyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, aslında hamuru güzel mayalanmış. Fakat bunu yapan arkadaşım soğuk şerbeti atmamış, sıcak şerbeti atmış. Bu yüzden de lokmamız hamur olmuş. Kremasına geldiğimizde ise... unu çiğ. Yani un tadı geliyor şefim. Güzel yapamamış kremasını.
0: Evet, kimin olabilir?
1: Şefim, bu Gülizar'ın.
0: Gülizar'ın.
1: Gülizar'ın.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Açalım. Evet, son tadım ve gelsin son yorumlar.
1: Şefim, benim yorumum bu tabağa lokması maalesef gerçekten hamurdu. Yani direkt kızartmamış, önümüze koymuş. Ne şerbetini çekmiş, ne tadı var, ne tuzu var. Muhallebisinden de pek bir şey anlayamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Çok dengesiz bir tabaktı. Bu... Bu tabak aslında... Mehmet abinin aslında böyle yanlış ayıracağını sanmıyorum. Ya Gülizar'dır ya Mehmet abidir. Ama aflarını dileyerek bu tabak Mehmet abinin.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım maalesef arkadaşlar, kusura bakmayın, 0.
0: Mehmet abinin 0.

0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Bakalım kime kaç puan vermişsin.
1: Evet, yüzler gülmüyor. Demek ki doğru işler yapmışım.
2: Demek ki çok güzel taktik yapmışsın Vanilya'yla.
3: Valla adam güzelmiş.
2: Taktik yapmış, çok güzel taktik.
1: Şefim konuşabilir miyim, izniniz olur mu?
0: Tabii ki, memnuniyetle, özgürsün.
1: Tamam doğru yapmışım. Arkadaşlar Vanilya'yla taktik yapmışsın demişler ama şunu bilmeli gerekiyor. Belki yani yanlışım varsa lütfen düzeltin.
0: Hayır, istediğini söyleyebilirsin.
1: Kremaya vanilyasını ocaktan altından sonra koymak gerekiyor diye biliyorum. Bilmem beni doğrular mısınız ya da yalanlar mısınız, size kalmış. O yüzden vanilya sonradan eklemek gerekiyor diye biliyorum. Doğru mudur şefim?
0: Benden aldığını bana mı söylüyorsun?
1: Hayır, ben teyidin...
0: Burada sormuştun ya.
1: Sormuş muydum? Büyük ihtimalle teyidini almak için sormuşumdur. Ki yumurtasını da ben sonradan koydum. Çünkü eğer ocaktayken koyarsanız arkadaşlar
0: herkes,
1: yumurta pişer.
0: Herkes yumurtasını en son koydu.
2: Evet.
1: Onu bilmiyorum. Ben sadece...
0: Mehmet vanilyasını...
2: Ben de en son koydum.
0: Mehmet vanilyasını ocaktan indirdikten sonra koydu. Gülizar da ocaktan indirdikten sonra koydu.
1: Doğrudur şefim.
0: Serap'ı görmedim. Allah var şimdi.
4: Ben... Vallahi vanilyayı falan.
0: Ne bulduysan doldurdum.
4: Ben ne bulduysam yok vanilyayı koydum ben ama ben sütün pardon aklıma geldi şimdi. Ben bütün malzemeleri çiğden koyduk ya o esnada koymuştum vanilyayı. Benim
0: yemeğim. Dördünüz için de test ettim burada sıcak çıkar çıkmaz yedim. Farklı bir yorum katılmış. Muhallebi üzerinde karnabahar. İnşaat ustası gibi sıvama dedim bunu.
4: Peki neden hiç kimse limon kabuğu var demedi?
0: Ben evde bunu böyle yapıyorum.
2: Yemin ediyorum en saf trik benmişim.
0: Bu benim tabağım. Bu limonları ne yapacaksın? Gel yanıma gel. Çok güzel cam gibi parlayan lokmayı neden çiğ bıraktın? Gelir misin? Kabukları birazcık da sen ye. Vallahi yer misin daha kabuk? Vereyim mi? Yerimize geçelim. Nasıl lezzetli ama değil mi?
4: Çok güzel.
0: Muhteşem. Benim yemeğim. Evet. Hazırsanız benim tadımım başlasın. Gülizar.
2: Efendim.
0: İlk seninle başlamak istiyorum.
2: Tamam şefim.
0: Kamera yakından görebiliyor mu bunu acaba?
2: Şefim ben bir şey söyleyeyim ama diğer daha güzel ortadaki.
0: Tamam. Şu mu?
2: Sanki o daha iyi gibi geldi. Ya da bir yanındaki falan diye ben böyle hepsini. Ama soğudu şefim ya.
0: Ya ben ne dedim? Ben bunu zaten dördünüz gün de test ettim burada. Sıcak çıkar çıkmaz yedim. Hı hı. Çiğ olmaz. Çünkü...
2: Dışı çok kızardı.
0: Kızgın yağ. Direkt attın, yağ beklettin. Dışı altın şeklinde hızlı bir şekilde pişti. İçi...
2: Çiğ kaldı.
0: Buradaki gibi... Şöyle göstereyim. Hamur.
2: O da işte ilk defa yapınca...
0: İlk defa...
2: Tecrübesizliğe defa, denk geldi.
0: Bilemem. Lokma çiğ, muhallebisi ve vanilyası muhteşem. Güzel. Emeğinden dolayı sana vermiş olduğum puan. Dört.
2: Sağ olun şef.
0: Gelelim Serap. Muhallebi üzerinde karnabahar şeklinde yapılmış. Farklı bir yorum katılmış. Lokma görünümlü. Hangisini yiyeyim bunu?
4: İstediğinizi yiyin.
0: Bu da tamamen pişmemiş çiğ bir hamur. Kızgın yağ. İstersen şöyle göstereyim. Evet. Hamur. Ve bu bir lokma hamuru değil. Bu bir çiğ börek hamuru, mayalı. Bunu incecik açtığın zaman çıtır çıtır muhteşem bir eski börek, muhteşem bir Eskişehir çiğ börek derler aslında. Çiğ de değil. Çiğ börek hamuru bu. Bu lokma değil. Yani. Bunları ben tadına baktım biliyorsunuz dördünüze değil mi? Pişer pişmez. Bu limonları ne yapacağız düşünüyorsun?
2: Limon mu rendeledin?
0: Muhallebinin içerisinden çıkan... Gel, gel, gel yanıma gel, gel. Gelir misin? Muhteşem bir aroma ya, ben bayılıyorum limona. Aç, aç. Kabukları birazcık da sen ye. Vallahi yer misin daha kabuk, vereyim mi? Gel, gel, gitme, gel.
2: Aa.
0: Limonu... Ne dedim az önce? Şerbete atacaktınız, üç kişi attık, bir kişi atmadı. Muhallebinin içerisinde ince ince doğradın. Gördüm, uyardım.
2: Öyle işte.
0: Yerimize geçebiliriz. Nasıl lezzetli ama değil mi?
2: Çok güzel.
0: Muhteşem.
2: Muhteşem.
3: Aynen sen.
0: Dedim ki, benim yapmış olduğum tarzda 5 günden beri söylüyorum. O illa ben evde bunu böyle yapıyorum. Bu benim tabağım. Ben bunu böyle yaptım sürekli. İnşaat ustası gibi sıvama dedim buna. Sana puanım. İki. Pişmemiş, farklı bir aroma ve içerisinde limon kabuğu.
2: Sen yemeğini bilirken kabuktan mı yola çıktın?
0: Ya işte, taktikler, taktikler, taktikler.
2: Yemin ediyorum en saf dilik benmişim hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten.
0: Hiçbir şey söyleme.
4: Şefim, bu siz anlamayı çok dikkatlisiniz bitireyim. Ve nasıl? Şefsiniz.
0: Evet, buyurun.
4: Bunu biliyorsunuz. Peki neden hiç kimse limon kabuğu var demedi? Demek evet. Ne kadar... Lezzetten çünkü. Limon kabuğunu unuttular. Mesela.
2: Hayır, vermedi şefim.
0: Ben yerim. İyi yiyeceğim. Herkese bu zulmü...

0: çektirmemek için kabuğundan ayırdık. Size de kabuksuz verdim aslında. Evet, sırada Anıl var. Anılcığım.
1: Şefim.
0: Bu çok güzel cam gibi parlayan lokmayı neden çiğ bıraktın? Sorabilir miyim?
1: Şefim, sürem çok az kalmıştı.
0: Bu hamuru... Bu da bazlama hamuru olmuş. Bol mayalı. İnanılmaz güzel mayalandırdın.
1: Çok güzel mayalandı.
0: Ama sıkıp atamadın buraya. Sıkmayı, bak, sıkmayı bir hızlı yaptın, iki kızgın yağ attın.
1: Evet.
0: Hafif, iyi bir lokma hamuru, 160 derecelik bir ısıtılmış yağda kendiliğinden altın sarısı gibi hem içi hem dışı kızarasıya kadar kızartılır. Sonra şerbet atılır. En doğru olanı sen yaptın, şerbeti soğuttun, attın ama bu dışı çiğ kaldı. İçi çiğ kaldı, dışı sarıydı. Şerbet içine çekmedi hamuru. İyi pişseydi içinden böyle şırıl şırıl şerbet akardı. Hamur olduğu için şerbet çekmedi. Ben yedim zaten bunları. İlk pişer pişmez. Evet, çok güzel bir vanilya tadı. Sana puanım. Dört. Gelelim Şırdancı Mehmet'e. Seninkini yedim zaten, seninkini yedik. Çıtır çıtır.
2: Şerbeti soğuttum.
0: Yok, onda derdimiz yok.

0: Normalde ilk tattığımda şurada. Serap'ınkini tattım. Arkasından Mehmet'inkini tattım. Sonra Gülizar ve Anıl. Normalde burada iki tane favorim vardı. Bir tanesi Mehmet'inkindi. Bir tanesi Anıl'ınkiydi. Ancak aranızda çok büyük bir fark yok. Bana göre lokma buydu. Çıtır çıtır. Onun da vanilyası ve dışının rengi çok güzeldi. Evet, sana puanım.
1: Ne like verirsin?
0: 6. Bir onluk değil yani. Daha iyi yediklerimi biliyorum ben. Lokma dediğin zaman çıtır çıtır içerisinden şerbet akar. Şerbet akacak bir lokma değil. Evet, kıvam olarak lezzetli, güzel, pişmiş. Anıl'ınkinde en güzel görüntü de Anıl'ınkiydi. Ama onun içi de hamuru çiğ. Şimdi toplamda 5 günün sonunda almış olduğumuz puanlar gelecek. Ve ardından haftanın finalinde 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Evet, hazır mıyız? 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağım. İlk önce haftanın dördüncüsünü açıklayacağım. Sonra üçüncüsünü, sonra şampiyonu açıklayacağım. Haftanın dördüncüsü 36 puanla Gülizar, eline, emeğine, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Bize renk kattın.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de bana çok güzel bilgiler kattınız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Hayatımda hiç yapmadığım yemekleri yaptım. En önemlisi. Şey beni benden aldı zaten açıkçası. Vişneli yaprak sarması.
0: Artık iyi yaparsın onu.
2: Evet, kesinlikle ve mutlaka deneyeceğim bir yemek olacak. Çünkü ben kendi yemeğimde de zaten o vişne tadını çok alamamıştım.
0: Evet.
2: Evde yaptığımda daha detaylı, daha güzel yapacağım.
0: Süper. Çok yap, at bana resmini.
2: Tamam şefim.
0: Ve haftanın üçüncüsü. Benim yemeğimde haftanın üçüncüsü

0: Yani.
1: Özellikle ben çok teşekkür ederim. Benim yemeğimde bu kadar pozitif, bu kadar enerji dolu ilk defa bir yarışmacı gördüm.
0: Ben de vallahi.
1: Sana kim ne derse desin, sen gerçekten kalbin, yüreğin, o içindeki çocuğu hiçbir zaman öldürme, olur mu?
0: Çok teşekkür ederim. Burada yarışmak gerçekten benim için çok büyük keyifti.
1: Enişteme bir selam söyle.
0: Aşkım seni çok seviyorum. Ben senin gönlünün şampiyonuyum, biliyorum. I love you.
1: Evet, gelelim şimdi 10 bin liranın sahibine. Benim yemeğimde... Bu haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibi... Haftanın birincisi.
2: Biraz çabuk söyleseniz. Vallahi tansiyon mansiyon gidiyor.
1: Şırdancı Mehmet.
2: Hayır. Haftanın birincisi bunlardır. Bence bu melekler. Gel buraya, gel buraya.
3: Hiç bu melekler Mehmet.
2: Bunlardır. Bunlardır benim için kesinlikle.
1: Mehmet.
2: O kadar aslan yürekli yemek yaptılar ki.
1: 58 puanla.
2: Teşekkür ederim.
1: Benim yemeğimin bu haftaki birincisin.
3: Bravo.
1: Anıl.
3: Bravo.
2: Neşe verdiniz.
3: Bravo.
1: 51 puanla haftanın, benim yemeğimde haftanın ikincisi seçildin. Mehmet gel sen de şu çeki elimden alsan.
2: Şefim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle size de çok teşekkür ederim.
1: Ben
2: bütün ekibe teşekkür ederim. Emek verdiniz bu kadar gün. Sizin evet. De elinize yüreğinize sağlık.
1: Ben de. Yanımıza gel.
2: Evet.
0: Mehmet para parayı çeker be.
3: Aynen öyle. Para parayı çekti.
2: Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten yani gönlümle kalbimle geldim. İlk iki gün yapamadım. Yani bazen çok iyi bir şef olabilirsin. Çok iyi bir usta olabilirsin. Ben yalan konuşmayayım. Gerçekten iki yemeği canı gönülden yaptım ama beceremedim. İşte ne diyorum, en büyük şefler ev hanımlarıdır. İki hanım vardı. Gerçekten güzel yaprak dolması yaptılar. Anıl da güzel yaptı. Çok başarılıydı. İlk iki gün yemeği yapmadım. Aslında çok da uğraşmadım. Ama son günler, son üç günde kesinlikle yüreğimi ortaya koydum. Ve elimin lezzetiyle yaptım. Ama hak ettiğime de inanıyorum. Güzel bir yemek yaptım. İki yemeği de güzel yaptım. İçli köfteyle dolmayı iyi yaptım. Ve ödülü aldığım için de çok mutluyum.
1: Eline, emeğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Müsaadeniz varsa şu ödülü aslan yürekli kardeşime. Ama
1: gel.
2: Burada özür dileyerek, sen benim kardeşimsin. Hiçbir şekilde kendini şey etme. Önemli olan bir
0: Mehmet
2: insan yüreğin var olması.
0: Üçe bölsen.
1: Gel tabii.
2: Üçe bölsem bir şey değil.
1: Anıl, dik dur ya, gözlerin dolmasın.
2: Ben bu sevgili kardeşime ya hediye ediyorum. Bu bir abi hediye.
0: Helal olsun.
1: Anıl.
0: Allah helal olsun.
2: Ana çok güzel, helal olsun.
0: Helal olsun.
2: Çünkü ihtiyacım yok,
1: çok
2: her zaman
1: kazanırım. Ama, çok duygulandı
2: ama. Ben iki gözümsün, kesinlikle. O da benim kardeşimdir. Bu 10 milyarı her zaman kazanırım. Çünkü işletmem var. Ben kendim kazanabiliyorum. Çok şükür.
1: Evet.
2: Herkesin tabii bu pandemide ihtiyaçları var, şeyleri evet var. Ama ben şu an 10 bin lira ihtiyacım yok.
1: Tamam. Anıl, ne hissediyorsun?
4: Ya şefim şu an çok çok karışığım aslında. Yani teşekkür ederim gerçekten.
1: Kaldır kafanı.
4: Evet yani gönlün yüce olduğunu bir kez daha gösterdin.
2: Çok teşekkür
4: evet
2: ederim. Senin elin lezzetin de çok iyiydi yani, başarılıydın.
4: Teşekkür
2: yani
4: ederim abi, sağ olsun.
2: Bir gözümsün.
4: Allah daha fazlasını sana versin.
2: Helalı hoş olsun. İnan ki 3 ödül alsaydım bölüştürdüm ikinize de. Ama yani kendi içimde
1: Anıl,
2: ki Anıl daha uygun.
1: Ne yapacaksın 10 bin lirayı?
4: Şefim biraz borçlarım var pandemiden ötürü, onları ödeyeceğim.
1: Annenle birlikte.
4: Evet.
1: Peki, hayırlı uğurlu olsun. Bol, bereketli bir şekilde harcarsınız. Efendim sizleri yerinize alalım.
2: Helal hoş olsun.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz? Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Strotenike'ye hoş geldiniz.

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu cadde.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümüne aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümüne aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçükeren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması. Eyvah. İle başlıyor.
0: Bir üvey anne var işin içinde.
1: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.

0: şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet. ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
1: sanki
0: bir evlenme.
1: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
0: Yani ama o galiba
1: yok, o
0: başka
1: tamamen
0: bir konu.
1: Yanlış anlaşılma
0: üzere. Bu tuhaf bir evlenme, diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhur yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buleteryon'un oraya kadar gidiyor.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: Ha, ip izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış, mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini süs amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç arkeolog arkadaşlar. Hocam, bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına koyup motifleri öyle
0: uygulamış. Şöyle bir mantık bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim, bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet. Bir meydan var. Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir yani ana cadde var, mermer bir cadde. Evet. Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden
1: kadar
0: bir caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok,
0: edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Herhalde
0: çatısı aşağıda.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde, o yazı olan, o da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test sıralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test sıralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız.
0: Sonuna kadar gidecek misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca yine açılıyor. Evet.
0: Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İşiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz durum. İsteyerek evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Yani daha çok hani, mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim yeteneği de gerekiyor. Resim, evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam. Ha,
1: bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde bir Osmanlı'da. Burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet. Harika bir yer.
2: Acayip inanılmaz konumlanmış. Yani yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkartırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evin aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik Kuzey Kapısı'ndan değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim Kuzey Kapısı'na geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o Kuzey Kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'da yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spiros.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Evet. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlık.

0: Başka bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin, orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, doğru, aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz.
0: Şimdi.
1: Borsa duvarından var. Geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat 12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsettiğimiz olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: evet, orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burasıyla ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Mucidi,
1: yaratıcısı. Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir.
0: Evet.
1: Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
1: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisi.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz. Ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye. Ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı, evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir
0: veya
1: çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım. Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Hiççi olacağım. Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var,
0: ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
2: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar insanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılır.
0: Sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var.
1: Bayağı.
0: Soğuk su odası diye geçen bir oda var.
1: Şok.
0: Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
1: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
1: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiriyorlar.
1: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
1: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa, mesela çok iyi bildiğimiz İsimler var, gladyatörler mesela.
1: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
1: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitellius diye bir isim biliyorum buradan.
1: Chrysos var benim bildiğim.
0: Chrysos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
1: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
1: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
1: İsmi
0: onun
1: neydi?
0: Gibi.
1: Benim havuzum.
0: Droseros.
1: Droseros. Strotenikeyalı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye filan götürebilir.
1: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
1: gibi.
0: 300 filan.
1: Augustus işte dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu işte tabii her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
1: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
1: tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefelerini.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı. Evet. Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
1: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
1: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca binayı görünce...
1: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine. Kademeli.
1: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparator.

0: imparatorluk döneminde yani bir kral adına yapılmış.
1: Evet, birine Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
0: krala
1: kültü falan yani yok herhalde yani.
0: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
1: Evet.
0: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
1: Bir tanesi burası Zeus adına yapılmış.
0: Bir tanesi
1: yapılmış.
0: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
1: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten.
0: Evet,
1: yani
0: istinat duvarının
1: üstünde.
0: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
1: Evet.
0: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve... Kentin en tepesine konumlanıyordu. Bergama'nı hatırlasanız.
1: Tabii. Bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
0: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Stratonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi belirliyor.
1: Sonra ama sen baktığın zaman oraya ait bir rapora...
0: Evet. 15 bin olduğu
1: evet. söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey. Çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısında hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı
1: localar var.
0: Nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği, alışverişini yaptığı
1: tiyatroya yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
0: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik bazı dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
1: Evet, farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde, antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Gördük bunları.
0: Assos'ta görmüştük.
1: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
0: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodikea'ya gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka,
0: yani.
1: Şaka söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi, demek ki böyle oluyormuş. Bu aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil, aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde, hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda lojada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin lojası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok, yok. Deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre evet, kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde.
1: Bunun güneyinde.
0: Hemen evet, hayır. Biraz güneyinde üstünde mi kalıyor? Bitişikler yani. Böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani. En belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde
0: anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Liman şarkı tabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Mozoleus'la birlikte anılır. Yani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış. Ama burası da Laodikea vardır biraz önce
1: Denizli
0: aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran işte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü 4

0: komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in, birinci Selevkos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık, Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu. Ve o krallığın şehri. Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman, yürüyebiliyorsanız tabii, ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, 4 yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada kuzey şehir kapısına girip Buleterion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı, çok doğru.
1: Propilion'dan geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet, yani onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilion alanından girdikten sonra halka ait insanlar, eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa, sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının yanına alıyorlar.
0: Ve onda da büyük tribünler var, evet, oraya oturmak
1: zorundasınız. Evet, büyük basamaklar var, oraya oturuyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: giriyor. Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. Ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: Elde kitap olduğuna göre sanırım bizle bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçası da ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
0: Hekate'ye
1: ait.
0: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
1: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
0: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
1: Evet, hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim, burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar. Şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
0: bütün
1: bir yer buranın.
0: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
1: Orada da bir evi var şu anda hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
0: Yani... İlk
1: Ethem Bey'le birlikte. Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir tanrıça dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
0: Cadı var falan.
1: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına, binicilerden de dilediğine yardım eder,

Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse Hermes'le sürüler.

0: bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü ama evet. Pişmana uğramadan isterseniz bir evet. Şeyine tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
2: Hocam basamaklar kaç? Kaç adet?
3: Bilmiyorum önemi mi var?
2: Aa tabii ki olmaz mı?
3: Sen mi söylüyorsun?
2: Evet gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
3: Allah Allah.
2: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa aynı ayakla tapınaktan içeri
3: tek
2: girmiş
3: tek sayı olduğu için.
2: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
3: Dur o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
2: Tapınağın yani. İçerisine adım atmanız
3: öyle
2: gerekiyor.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Allah Allah.
2: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
3: Evet.
2: Çok önemli bu.
3: Evet.
2: Yani mimari
3: az bir örnek var.
2: Evet, herhalde. Az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş 3 başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
0: Tanrı'ya şarap sunuyorsun
2: evet,
0: yani.
2: Evet ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
0: Toplanıyor
2: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
0: Hı.
2: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
4: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
2: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz.
0: Evet.
2: Hekate'ye orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz. Sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz. Bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
0: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları
2: evet.
0: Bir mesela. Öneri ya evet. Da bir emir mi veriyor evet. Acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize evet. Filan gibi.
2: Tanrıça Hekate'yi de kullanarak böyle evet. Gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
0: Evet.
2: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üstünde yönetici adamlar.
0: Doğru söylüyorsun.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil, dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü

hayatın canlı cesedi olmaktır. Strotanikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Strotanikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Ve dört yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz sizler de.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Aybala Hanım merhaba.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Ben 1992 Malatya doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum.
0: Rekorların adamı Mehmet Bey.
1: Benim.
0: Bugün beyazları giymişiz.
1: Evet. Umarım daha büyük bir rekor kıracağım bugün.
0: Kaç puanla dün finale çıktığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Maalesef.
0: 21.700. Tüm güzel. Zamanların en fazla puan alan yarışmacısı Mehmet Bey. Kendileri bir doktor efendim ama finalde 1000 TL ile yetinmek zorunda kaldı. Cevap vermeme hakkını kullandı.
1: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Evet, ben de bugün heyecanım birazcık daha yendim. Dün çok heyecanlıydım. İnşallah Mehmet Bey güzel bir rakip olacağım bugün.
0: Aynı iddia var mı Ulaş Bey?
4: Ben de bugün daha iyi hissediyorum. Birazcık dün heyecandan elim ayağıma karıştı.
0: Bakalım. Gömlek değişmiş, kolye gömleğin üzerinde. Beğendiniz. Ama ne aynı?
4: İçindeki.
1: Saçlar.
0: Saçlar aynı. Peki başarılar diliyorum. 3 etap var önünüzde. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı, bu kez puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı, 3000 puan değerinde. Toplam 4'er soru yönelteceğim. 5000 lira para ödülünü de kazanmak için en fazla puan toplayan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniye süreniz var. Eğer hazırsanız başlıyoruz yarışmaya. İşte cevap soruda ve 1. etapla yolumuza başlıyoruz. Cevap soruda. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor. İştah açıcı bir soru var karşınızda. Üzüm, incir, keçi boynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen Anadolu'ya özgü, yoğun ve tatlı bir şuruptur. Üzümden yapılan tatlı olmasına karşılık duttan yapılanı biraz acımsıdır. Karbonhidrat içeriği dolayısıyla iyi bir enerji kaynağıdır. Şifa amaçlı kullanılırken kaşıkla ilaç niyetine içilebileceği gibi tahinle karıştırılarak sofrada gıda olarak tüketilebilir. Sorumuz gelsin. Üzüm, incir gibi meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen tatlı şurubun adı nedir? Süreniz başladı.

0: ki şifreyi eğer duyabildiyseniz herhalde hemen anında yazmış olmanız gerekir. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Pekmez dedim.
2: Pekmez.
0: Mehmet Bey'in de cevabı aynı. Meltem Hanım.
3: Pekmez.
2: Pekmez.
0: Ve Ulaş Bey. Tayine kadar kafanız karışıktı değil mi?
2: Yok.
3: Yok.
0: Emin misiniz? Evet. O zaman ben yanılmışım. Ulaş Bey, yorum
4: gelmedi. Şurup dediğinizde birazcık tahmin ettim.
0: Şurup deyince tahmin ettiniz. Peki, acaba pek...

0: pekmez doğru cevap mı? Pekmez doğru cevap olacaktı. Güzel başladık. Sever miyiz pekmezi?
1: Evet. Severiz.
0: Aybala Hanım.
1: Çok değil.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Malatya'da, Elazığ'da, oralarda.
1: Yoğun da ben çok sağlıklı beslenmediğim için.
0: Vallahi çocukken 7-8 yaşında sabah kahvaltıdan önce annem babam zorla yarım çay bardağına pekmezi koyar, aç karnına içerdik. Ama çok faydasını gördük daha sonra. Aybala Hanım, efendim? Şimdi geçtiğimiz günlerde yine böyle pekmezle ilgili bir soru geldiğinde ben kar pekmezden bahsettim. Siz Malatyalısınız, siz Diyarbakırlısınız.
1: Duymadım.
0: Hayda.
2: Çok güzel
0: siz
2: olmuş.
0: Siz de mi duymadınız?
1: Yok, duymadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben biliyorum, biz küçükken yapardık. Temiz karı toplayıp üzerine pekmez dökersin.
0: Koşa koşa buradan evet. Size sarılmak istiyorum. Sonunda kar pekmezi bilen biri çıktı ya. Ya şu evet. Ana kadar kar pekmez deyince böyle bakıyorlar. Ne dedi acaba diye. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
2: Ne demek?
0: İkinci sorumuza geçiyoruz.

Yedik yedik, biraz da spor yapalım değil mi? Atletizmde uzun mesafeli sert tabanlı cadde ve sokaklarda yapılan koşudur. İlk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu. Bugünkü resmi mesafesi olan 42.195 metre 1908 Londra Olimpiyatları'nda tesadüfen belirlendi ama dünyanın farklı ülkelerinde bu mesafe değişebiliyor. İstanbul'da her yıl düzenlenen uzun mesafeli koşu, dünyada iki kıta arasında koşulan tek uzun mesafeli koşu olma özelliğine sahip. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu spor dalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Maraton koşu dedim.
2: Maraton.
0: Mehmet Bey.
2: Maraton.
3: Ben de maraton dedim.
0: Meltem Hanım da maraton diyor ve Ulaş Bey.
2: Maraton.
0: Dörtte dörtle başladık. Yine aynı şekilde devam ediyor muyuz bakalım? Geliyor cevabımız. Maraton doğru cevap olacaktı. Sporlarımız nasıl Aybala Hanım?
1: Ya pilates ya da yürüyüş tarzında daha hafif sporlarla aramayı.
0: Pilates?
1: Evet.
0: Dün bizimle birlikte olmalıydınız.
1: Neden?
0: Hep beraber yarışmacılarımızla pilates yaptık.
1: Ha, öyle mi?
0: Peki, sırada üçüncü sorumuz var.

Bakalım bu gördüklerimizin içerisinde hangisi var? Oldukça zehirli bir balık türüdür. Aslen Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kesimleriyle Kızıldeniz'de yaşarlar. Ancak son yıllarda küresel ısınma nedeniyle ülkemizin Akdeniz ve Ege sahillerinde de yoğun bir şekilde görülüyorlar. Çok fazla doğal düşman olmadığı için ekosisteme oldukça zararlı bir türdür. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insanla temas etmesi durumunda zehirlenmelere hatta ölüme bile sebep olabilir. Sorumuz gelsin. Son yıllarda ülkemiz sularında da görülen bu zehirli balık türünün adı nedir?

0: Süreniz başladı. Görünüşüne aldanma derler ya. İşte aynen öyle bir balık. Aslında güzeldir. Ay canım benim dersin ama... işte öyle, öyle kolay değil, öyle ay canım gibi değil. Cevaplarınız lütfen. Aybal Hanım.
1: Ben salladım açıkçası. Vatoz yazdım.
0: Vatoz. Evet. Yiyor musunuz vatozu peki?
1: Yok, sadece zehirli ve böyle bir balık gibi geldi bir an.
0: Akvaryumunuz oldu mu hiç?
1: Yok, olmadı.
0: Olmadı. Peki. Mehmet Bey, diğerlerinin cevapları da bakıyor.
2: Çünkü emin değilim hiç. Balık türünü bilmiyorum ama deniz kestanesi dikenli oluyor. O yüzden yazdım.
0: Deniz kestanesi.
2: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Balon balığı dedim. Ben de bir kitapta okumuştum. Zehirliydi.
2: Onu ben de
3: biliyorum. Oradan aklıma geldi.
0: Hatta balon emin balığı değilim. Dünyanın en zehirli balığı. Ama cevap doğru mu acaba?
3: Sularımızda var mı?
0: Ulaş Bey.
4: Bahsettiğiniz hayvanın tipini biliyorum ama isminden emin değilim. Böyle saçaklı falan bir hayvan değil mi?
0: Ve cevabınız o yüzden?
4: Aslan balığı.
0: Aslan balığı. Görmüşlüğünüz var yani.
4: Evet.
0: Gözünüzün önüne geliyor.
4: Evet.
0: Dört tane ayrı cevap var. Biraz...
2: Balon balığı.
0: Denizli olan haşır neşirlerinde acaba... Çarpı 2'yi kim kazanacak? 2000 puan vereceğim bir yarışmacımıza. Hazır mısınız? Geliyor doğru cevap. Aslan balığı Ulaş Bey. 2500. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Aslan balığının özelliğini bilir misiniz peki?
4: Pek bilmiyorum ama...
0: Bunun için su altında çalışan motor bile yapmışlar. Aslan balığını avlasın diye. Kısa bir bilgi oldu. Sırada yeni sorumuz var.

Sinema dünyasında yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 2010'da gösterime giren serinin ilk filminde Sylvester Stallone hem yönetip hem oynadı. İlk çekilen filmde birkaç paralı askerin Güney Amerika'da bir diktatörü devirme macerası konu edildi. İkincisi 17 Ağustos 2012'de, üçüncüsü 15 Ağustos 2014'te çekildi. Bruce Willis, Mel Gibson, Jason Statham gibi pek çok ünlü isim bu seride rol aldı. Bulgaristan'da çekilen ikinci filmde Sofya'da bir patlama sahnesinin çekimi sırasında 26 yaşında Çinli bir dublör hayatını kaybetti. Serinin dördüncü filminin çekimlerine 2021 Eylül ayında başlandı. Sorumuz gelsin. İlk filmi 2010 yılında gösterime giren bu serinin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Türkçe ismini hatırlayamadıysanız orijinal ismini de yazabilirsiniz dediğim an bir süre bitti.
1: Ya yazmıştım ama İngilizceye çevirdim sadece.
0: Neden?
1: Türkçe isminden emin değilim.
0: O yüzden İngilizce yazayım dediniz ama sürekli onu da zamanında yazamadınız. Süre bittikten sonra hala kalem oynuyordu çünkü.
1: Aynı isim aslında.
0: Peki göreceğiz bakalım. Cevaplarınız lütfen.
2: Cevap vermedim Ersin Bey.
0: O yüzden üzgün bir surat evet. var.
3: Ben Cehennem Savaşı diye biliyorum.
0: Cehennem Savaşı.
3: Evet.
0: Meltem Hanım.
4: Ben izledim ama aklıma gelmedi ya. Terminator dedim. Doğru değil biliyorum ama.
0: Terminator
4: evet.
0: ve Ulaş Bey.
1: Türkçesi Cehennem Melekleri olsa gerek ama
3: melekleri
1: emin evet. olamayıp İngilizcesini yazmak istedim.
0: İngilizcesini yazarken de
3: zaman
0: The Expendables diye yazdınız ama süre yetmedi.
3: Evet.
0: Türkçesini yazmış mıydınız, sildiniz?
1: Yazdım evet. Siz söyledikten sonra değiştireyim dedim.
0: Emin olamadığınız için.
1: Garanti olsun diye diyelim.
0: Garanti olsun diye. Mehmet Bey.
3: Cehennem Melekleri'ydi evet ben kafam.

0: Kritik şey.
1: Peki. Şimdi ben soruyla ilgili detayları aktarırken aynı zamanda zaman zaman dışarıda da soruyorlar. Ya izleyicilerimiz görmüyor mu oradaki görüntüleri? Nasıl bu kadar kolay soruları cevaplayamıyorlar diye. Efendim hatırlatayım. Stüdyo ortamında o görüntüleri soru esnasında yarışmacılarımız görmüyor. Ama ekranları başındaki izleyicilerimiz görüyor. Bu bakımdan aslında çok kolay gibi görünen bazı sorulara cevap verememe durumlarıyla karşılaşılabiliyor. 4 tane cevap var. Bir tane üzgün surat tabii işlerinde. Bir de süresi yetmeyip de cevabı son anda değiştiren Ulaş Bey var. Acaba doğru cevap ne? Cehennem melekleri doğru cevap olacaktı. Eğer Ulaş Bey zamanlamayı iyi yapabilseydi, işte o zaman tek başına bilerek böylelikle 2000 puanı son ilk etabın son sorusunda kazanacaktı. Puan durumuna bakalım. 2500 puanla liderliğiniz devam ediyordu. Biraz daha arayı açabilirdiniz. Diğer yarışmacılarımızın da 500'er puanı var şu anda. Meltem Hanım, Mehmet Bey ve Aybala Hanım. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: göz rahatsızlıkları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Hipermetrop olanlar uzağı iyi görür ancak yakın mesafeler bulanıktır. Miyop, yakındaki cisimleri iyi gördüğü ama uzaktaki cisimleri net göremediği bir durumdur. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını yitirmesinden ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlıktır. Gece körlüğü halk arasında tavuk karası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Halk arasında çarpık ve bulanık görme olarak adlandırılan hastalığın adı astigmatizmadır. Kişi nesneleri çarpık, şekilleri bozuk bir halde görür. Sıklıkla kırmızı, yeşil gibi renklerin karıştırılması şeklinde ortaya çıkan göz bozukluğu ise renk körlüğüdür. Sorumuz gelsin. Gece körlüğünün halk arasında bilinen adı nedir? Süreniz başladı. Genetiktir ve yapılan araştırmalara göre 4000 kişide bir de görülür bu rahatsızlık. Cevaplarınız lütfen. Ayval Hanım.
1: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey.
2: Tavuk karası artı çirkin bir tavuk.
0: Meltem Hanım.
3: Tavuk karası.
4: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey, dün de zaman zaman gösterdiniz aslında böyle resim yaparak. Resme karşı ilginiz var mı?
2: Aynen. Çizmeyi seviyorum. Resim yaparım evde.
0: Ne güzel. 4 tane tavuk karası. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Gece körlüğü halk arasında tavuk karası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap geldi ve yeni etaba ne güzel böyle yeşil yeşil başladık. Devamı gelsin diyelim. Sırada yeni sorumuz var.

Yönetim biçimleri konu başlığımız. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Komünizm, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzenidir. Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Teokrasi, siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Monarşi, siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzenidir. Meşrutiyet, hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan bir yönetim biçimidir. Sorumuz gelsin. Ülkeyi zenginler ya da aydınlardan oluşan bir grubun yönettiği devlet düzenine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle eski zamanlarda, Roma döneminde, Yunanistanlarda, oralarda, Rusya'da mesela yine yakın döneme bakıldığında çok meşhurdur. Cevaplarınız lütfen.
1: Oligarşi.
0: Aybal Hanım'ın cevabı oligarşi. Mehmet Bey.
2: Oligarşi.
0: Meltem Hanım.
3: Oligarşi benimki de.
4: Oligarşi.
0: Ve yine aynı cevapları görüyorum. 4'te 4. Yeşile döner mi Aybal Hanım?
1: Döner.
0: Döner mi?
1: Evet.
0: İddialıyız.
1: Siyaset bilimi okudum.
0: Doğru adrese sormuşum bu arada ben de. Peki ben ne demişim? Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Cevap oligarşi olacaktı ve çok çekişmeli bir yarışma olduğunu söyleyelim. Mehmet Bey, dün tek tek bugün bakıyorum da bugün fonda, evet, değiliz.
2: Aynen. Bugün yarışmacılar arkadaşlar başarılı gayet. Heyecan atılmış üzerinden.
0: Ulaş, düne göre daha iyiyiz ama.
2: Yani dikkat soruları birazcık basit sanırım.
0: Öyle mi? Zorlarını da sorarız. Sorun değil. Ve 7. sorumuzda sizleri baş başa bırakalım.

0: Düşünen adam heykeli konu başlığımız. Fransız heykeltıraş Rodin'in ilk önemli yapıtı Kırık Burunlu Adam'dır. Kırık Burunlu Adam adlı çalışmasındaki modeli atölyesini temizleyen Bibi diye çağıran yaşlı bir işçidir. Rodin'in Düşünen Adam heykeli modern sanat alanında dünyada en çok bilinen yapıtlarındandır ve genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılmaktadır. Düşünen Adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Rodin, pek çok versiyonunu ürettiği heykelin ilk bronz dökümünü 1904 yılında tamamlamıştır. İlk versiyonu günümüzde Paris'teki Rodin Müzesi'ndedir. Türkiye'de 1951 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine bir kopyası yapılmıştır. Sorumuz gelsin. Düşünen Adam heykeli, Rodin'in hangi eserinin üstüne yerleştirmek üzere ürettiği bir figürdür? Süreniz başladı. Rodin aslında onu yaparken Dante'yi yapar. Dante'yi temsil eder o. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Cehennem Kapısı.
0: Mehmet Bey.
2: Cehennem Kapısı.
0: Meltem Hanım.
3: Kapısını unuttum.
0: Kapıyı unuttunuz. Sadece cehennem kaldı. Allah korusun diyelim.
2: Cehennem Kapısı.
0: Cehennem Kapısı. Bilir misiniz peki, hiç gördünüz mü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki Düşünen Adam heykelini?
1: Evet.
2: Ben görmüştüm.
0: Evet. Aybala Hanım, hikayesini bilir misiniz?
1: Hikayesini hatırlayamıyorum.
0: O dönem oranın birinci sorumlusu bir masa üzerinde.

0: Deki kitapçıklarda düşün adam heykelini görüyor. Daha sonra hastanenin bahçesine yaptırmak istiyor. Ve o ilk heykeli de orada bulunan bir hasta yapıyor, bir heykeltıraş yapıyor. Fakat yaptıktan sonra belirli bir süre sonra para istiyor. Para isteyince para vermiyorlar. Sağ kolu ve sol eli yapılmamış bir vaziyette. Sonra başka bir hasta aradan belirli bir zaman geçip o heykeli tamamlıyor. Böyle bir hikayesi var. Eskiden hep filmlerde daha çok görürdük ve hala orada bir kopyası bulunmakta ki dünyanın birçok ülkesinde de görüyoruz. Bir sorumuzun cevabına gelirsek eğer, puanları kimlere veriyoruz? Ben ne demişim? Buyurun. Cevap soruda. Düşünen adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Cevap soruda. Cehennem Kapısı doğru cevap olacaktı. Meltem Hanım.
1: Dördüncülüğe düştü.
0: Puan olmadı tabii.
1: Aslında toparlayacağız.
0: Evet, şu anda 1500 puanınız var ve son sıradasınız. Ama toparlamak için zaman da var, soru da var. Ve işte şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. 8. sorumuz.

renk dünyasındayız. Galibar da kırmızı ve mavinin eşit tonlarda karıştırılmasıyla elde edilir. Magenta adıyla da anılır. Pas, demir oksitten meydana gelmiş kırmızı turuncu kahverengi bir renktir. Sahne aydınlatmasında yaygın olarak kullanılır. Burgonya, koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgonya bölgesinden alır. Falu, tahta kulübe ve ambarların boyanmasında kullanılan kırmızının tonu olan bir renktir. Adını İsveç'teki minik Falun kentinden alır. Prusya, demir içeren tuzların oksidasyonuyla ortaya çıkan koyu mavi bir renktir. Paris mavisi olarak da bilinir. Ekru, krem rengine yakın beyaz renktir. Kirli beyaz olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre koyu kırmızımsı mor renge ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Ben hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
0: Ve hatta üzgün suratın gözleri de...
1: gözleri de düştü.
0: Gözleri de yok. O kadar üzgünsün ki.
1: İnşallah Ekru'yu sorarsınız demiştim ama...
0: Akılda bir tek o mu kaldı?
1: Ya o daha bilinen bir şey olduğu için...
0: Diğerlerini duymadınız mı hiç?
1: İsimleri çok garip geldi bazı söylediklerimizin.
2: Zor bir soruydu. Ulaş isteyince geldi zor soru gerçekten de. Ben de pas dedim ama boş bırakmamak için.
0: Boş bırakmamak için. Siz de kendi cevabınızı daha söylemeden... Bütün yarışmacıların cevabına bakıyorsunuz. Kameralar merak. Yakalıyor yalnız, onu söyleyeyim ben. Benim de gözümden kaçmıyor.
2: Ben yazmıştım artık, o yüzden sıkıntı olmaz diye şimdi.
0: Peki, Meltem Hanım.
3: Falu yazdım ben ama Burgunya mı vardı?
2: Burgunya,
3: o olabilir.
2: Evet,
3: evet. Burgunya ya da Falu'ydu. Sonra Falu'ya karar verdim.
2: Burgunya.
0: Ulaş Bey.
4: Ben de zor istedim ama emin olamadım. Aklıma bu geldi.
0: Aklınıza ne geldi?
4: Begonya.
0: Begonya. Begonya...
4: Bir çiçek ismi. Belki aynı ismi taşıyorlardır diye.
0: Ama ona benzer bir şey duydum diyorsunuz herhalde.
4: Gementa mıydı?
2: Burgunya mı?
3: Burgunya.
2: Burgunya.
3: Burgunya'ydı değil mi? Burgunya zor. Vardı
0: sanki. Burgunya mıydı?
3: Ona benzer Burgunya vardı.
0: Aybala Hanım, ne diyorsunuz Begonya'ya?
1: Burgunya gibi başta bir şey söylediniz. Hatta eş seslisini de söylediniz ama Magellan gibi bir şeydi o da. O olabilir ama emin değilim.
0: Oo, bütün renkler birbirine karıştı.
2: Karıştı hepsi.
0: Vallahi. Magellan'da, Burgunya'da, zor. Begonya'da, bir tarafta Falu, Pas, her şey var. Bu renk cümbüşünde acaba ben ne demişim? Buyurun.

0: Burgonya koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgonya bölgesinden alır. Cevap soruda. Burgonya olacaktı doğru cevap ve bizim rengimiz kırmızı oldu efendim. Kıpkırmızı bir vaziyette şu anda yarışmacılarımız. İkinci etabı bitirdik. 8 soruyu geride bıraktık. Hemen puan durumunu hatırlatalım. Ulaş Bey'in 4200 puanla birinci sıradaki yeri devam ediyor. Her şey yolunda.
1: Yolunda.
0: Daha zorları gelecek ama merak etmeyin. Siz bana bir meydan okudunuz ya.
1: Ben kesinlikle meydan okumadım. Ne zaman?
0: Peki ikinci sırada Mehmet Bey ve Aybal Hanım'ı görüyorum. Aynı puanlarınız var. 2200. Ve Meltem Hanım. Üzgün surat. Meltem Hanım, uçuş hevesi nasıl başladı? Bir tesadüf mü, var mı bir hikayesi? Şu anda siz?
2: Kabin memurluğu yapıyorum. Olarak. Lisede uçağa binmiştim ilk defa. O zaman çok hayran kalmıştım. İnanılmaz büyülü bir ortam gibi gelmişti bana. Ondan sonra da hep ben havacılık okuyacağım. İşte kabinde olacağım, kabinde olacağım dedim. 3,5 senedir de o yüzden bu işi yapıyorum şimdi. Hayalimdeki işi yapıyorum.
0: Çok çalıştığınız takdirde onu... Evet. Yaşayabilme şansı da var. Memnunsunuz, mutlusunuz.
2: Mutluyum şu anda evet. Ne her güzel. Şey yolunda.
0: Üçüncü etapla yolumuza devam ediyoruz. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek akıl oyunu etabı. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Notre Dame Katedrali yeni sorumuzun konu başlığı. Hristiyanlık tarihinin en önemli yapılarından olan Notre Dame Katedrali Paris'te bulunuyor. Katedralin yapımı 1163 yılında Kral 7. Louis döneminde başladı. Katedral 130 metre genişliğinde 37 şapel ve 75 dev sütundan oluşuyor. Aynı anda 9000 kişinin ibadet edebilmesine de olanak sağlıyor. Katedralin yapımı 1345'te tamamlandı. Yapı Fransız devrimi sırasında 1790'larda ciddi hasar gördü ve ihmal edildi. Victor Hugo 1831'de ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburunu yazarak yapının tekrar dikkat çekmesini sağladı ve 1864'te 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girildi. 2019 yılında çıkan bir yangında büyük hasar aldı. Katedralin 2024 yılına kadar restore edileceği ve eski haline geleceği söyleniyor. Sorumuz gelsin. Notre Dame Katedrali'nin yapımı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: 2019 yılındaki o yangın yaklaşık 8-8,5 saat sürmüştü. Ve ardından da tam 2 gecede oranın yeniden yapılması için yapılan yardım kampanyasında 1 milyar euro para toplanmıştı. 2024 yılında da bitmesi bekleniyor. Ben de 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da, Paris'te bir ay boyunca oradaydım. Gezdiğim yerlerden, hatta önünde fotoğraf çektirdiğim bir yerdir. Acaba kaç yılda tamamlandı diye sorduk. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: 182 dedim.
0: 182 diyorsunuz. Mehmet Bey.
2: 182.
1: Meltem Hanım. 182.
2: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Bir şeyler yazmışsınız.
2: Yapılış tarihini yazdım ama bitiş tarihini hatırlayamadım.

0: 1173 mi yazıyor? Evet. Kaç yazıyor orada?
1: 1173.
2: 63'te yapıldı.
1: 63 mü?
0: 63 müydü?
1: Evet.
0: 3 tane 182 var ve bir de cevap veremeyen Ulaş Bey var. Doğru cevap ne peki? 182 olacaktı. Yeni etaba 3 yarışmacımız puanlarla başlıyor. Tabii bu Ulaş Bey için kötü, diğer yarışmacılar için iyi oldu. Çünkü siz lider durumdasınız ve aradaki puan farkı azalmış oldu şu anda.
2: Yarışma arkadaşlar da çok iyi yarışıyorlar.
0: Puanlar bölüşülüyor, evet. Değil mi?
2: Bakalım.
0: Sırada 10. sorumuz var. İşte konu başlığı. Turgut Reis'le cevap soruda devam ediyor. Turgut Reis, Osmanlı donanmasında amirallik yapmış Türk denizcisidir. 12 yaşında mızrak ve ok kullanmaktaki kabiliyetinden dolayı orduya alındı. 1540'ta Korsika'da bulunduğu sırada Cenovalılara esir oldu ve 4 yıl bir gemide tutsak olarak çalışmak zorunda kaldı. 1546'da Barbaros'un ölümünden sonra Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının başına geçti. Trablusgarp'ı fethetmesi nedeniyle Trablusgarp Fatihi adıyla anıldı. 1565'te Malta kuşatması için 1600 askeriyle sefere katıldı. Ancak kuşatma sırasında kaleden açılan top ateşinde ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Turgut Reis, Osmanlı donanmasının başına geçmesinden kaç yıl sonra vefat etmiştir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. 1-0. Son anda Aybala Hanım bir şeyler yazdı sanırım. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Yanlış oldu da yazamadım, yetiştiremedim. 25 dedim ama 25 değil.
0: Değil mi?
1: Değil değil.
2: Doğru.
0: Mehmet Bey?
3: 19.
0: 19. Siz 1565 eksi 1546 yapmışsınız.
2: Ben tamamen salladım. Doğru çıkarsa çok şaşıracağım.
3: Gerçekten. Yanda.
0: Yanda bir şeyler görüyorum ama.
2: Ama tarihleri tam hatırlayamadım. Orada aklıma gelen tarihleri yazdım sadece.
0: Uğurlu rakamınız var mı?
2: Yani 7'yi 9'u falan severim. Önce 9'u yazacaktım. Sonra 9 çok kısa dedim. 19 yazayım.
0: Salladım. Mehmet Bey'le aynı cevap çıktı diyorsunuz. Ulaş Bey.
4: Ben de 23 dedim.
0: 23. Siz niye 23 dediniz?
4: Yaşımdan dolayı
3: aynı çıkarttık.
0: 25 var. 2 tane 19 var. Bir tane de 23 var ama herhalde yani çıkarma işleminden gördüğüm kadarıyla bilinçli cevap veren tek kişi sizsiniz.
4: Evet.
0: Mehmet Bey. Doğru cevap ne?
3: Şans.
0: Doğru cevap 19. Mehmet Bey ve Meltem Hanım. Tebrik ediyorum. Sallayıp tutturandan da bugün Meltem Hanım'a ayrıca alkışlayalım.
2: Ama bana de, ben herkese bugün bana şans dileyin, bana şans dileyin dedim. Gerçekten olmuş demek ki. Şansımı kullandım.
0: Şansınızı kullandınız. Yani ben de tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: 9 yazıp sonra yanına bir de koy.
2: 9 çok kısa dedim. Çok,
0: çok kısa dedim. Tebrik ediyorum
2: sizi.
0: Teşekkürler. Ulaş Bey biraz önce yaklaştılar dedim. Şimdi de geçen var sizi. Farkında mısınız?
4: Tahminimce yine aynı finalistimiz.
0: Kim? Mehmet Bey değil mi?
4: Evet.
0: Mehmet Bey şu anda lider. 4700 puanda. Çok kolaydı ya.
3: Meydan okumuş oldu.
0: Değil mi? Ne oldu?
4: Yani bakalım.
0: Ama final öncesi iki sorumuz daha var.
2: Evet.
0: O yüzden her şey değişebilir. Yalnız çok ciddi bir çekişme var. O kesin. Şu anda puanlar birbirine yakın. Ve işte yeni sorumuz ve konu başlığı. Şöyle biraz Hatay'a doğru gidiyoruz şimdi. Hatay'ın 600'e yakın özel yöresel lezzeti vardır. Belen tava, kuzu eti, tereyağı ve biberle hazırlanmaktadır. Domates, safran ve biberle hazırlanan kepse pilavı üzerine bütün tavuk eklenerek servis edilir. İnce bulgur, irmik ve salçayla hazırlanan fellah köfte sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunulur. Patlıcan ve yeşil mercimekli şeh muallağı

Hatay'ın en meşhur lezzetlerinden biridir. Kuşbaşı kuzu eti, nohut ve arpacık soğanla hazırlanan kumbursiye çorbası daha az bilinen Hatay lezzetlerinden biridir. Salça, sarımsak, ceviz içi, bayat ekmek ve baharatlarla hazırlanan muammara genelde kahvaltı sofralarında sunulur. Kapalı lahmacun olarak da bilinen sembusak, kıyma ve patatesli iç harç ile doldurulur. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz yemeklerden kaç tanesinde et çeşitleri bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben soruyu sorduktan sonra yarışmacılarımızın yüzündeki ifadeler... Bu ne ya? Der gibi.
1: Kolay dedik diye.
0: Kolaydı değil mi? Cevaplarınız lütfen.
2: 5.
0: Bilerek yazılan bir 5 mi? Yoksa yok. Meltem Hanım gibi sallayarak mı?
2: İçimden geldi diyelim.
0: Peki Mehmet Bey?
3: 4.
0: 4.
3: Aynen. 3.
0: Meltem Hanım?
4: 3.
0: Salladık mı?
4: Salladım ama doğru çıkmayacak bu sefer büyük ihtimal.
0: Doğru
4: şansımı
0: çıkmış.
4: Kullandım çünkü.
0: Ulaş Bey?
1: Ben 2 tanesini hatırladım ama.
0: Niye? Çarpı 2 mi yapayım dedim.
1: 2 tane daha vardır gibi geldi. Çok fazla opsiyon vardı.
0: 2 tane 4, 1 tane 5 ve bir de 3 var şu anda. 3, 4, 5 diye gittik. Puanlar nereye gidiyor? Hatay'a selamlar diyerek verelim puanları.
3: Oh,
0: puanlar Mehmet Bey'e ve Ulaş Bey'e gidiyor.
3: Çok iyi.
0: Bu işe Mehmet Bey en çok sevinen oldu çünkü liderliği devam ediyor şu anda. Sizin nasıl yemeklerleriniz?
1: Ben çok yemek yerim ama saydıklarınızın hiçbirini bilmiyorum.
0: Hatay'a giden yok mu aramızda?
4: Ben gittim.
0: Var değil mi? Çok güzel yerdir.
3: Güzel.
0: Künefe'ye de bayılırız.
3: Evet.
0: Yemek saydık ama tatlıyla bitirelim bari. Yeni sorumuza da öyle geçelim. Finalisti de belirleyecek, aramızdan ayrılanı belirleyecek sorumuz geliyor şimdi. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan süperstarımız 12 Şubat 1946'da dünyaya geldi. Sahnelere adım atmasını sağlayan İlham Gencer'le ilk tanışması pembe bir yalanla olmuştu. Emel Sayın'ın akrabası olduğunu söylemişti ama değildi. Sahnelere adım attığında yıl 1963'tü. O zamanlar Türkçe pop yoktu. İtalyanca söylüyordu. Aynı yıl Ses dergisinin açtığı Ses Sinema Artisti yarışmasına katıldı. Erkeklerde Edison, kadınlarda Ajda Pekkan birinci oldu. Aynı yıl çekilen Adanalı Tayfur filminde usta oyuncu Öztürk Serengil ile başrolü paylaştı. Fecre Ebcioğlu imzasıyla ilk plağı olan Her Yerde Kar Var'ı yayınladığında daha 20 yaşındaydı. En son Ajda isimli albümünü 15 Ekim 2021'de yayınladı. İlk albümünü çıkardığı yıldan bugüne kadar sesinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve o her zaman Türkiye'nin süperstarı olmayı başardı. Sorumuz gelsin. Ajda Pekkan'ın sahnelere ilk adım attığı yılla ilk planı yayınladığı yıl arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Sadece İtalyanca değil, İngilizce ve hatta Fransızca albüm bile yapmıştır Ajda Pekkan. Türkiye'nin süperstarına selam ve saygılarımızı iletelim. Ve 12. sorumuz, her şeyi netleştirecek olan bu sorumuzun cevaplarını görelim. Buyurun lütfen.
1: Ben elendim ve 17 diyorum.
0: Yenilgiyi şimdiden kabul ediyorum diyorsunuz. 17 neden?
1: Ya sadece 46 ve 63'ü tuttum aklımda. Diğer şeyleri kaçırmışım. O yüzden öyle bir 17 oldu.
0: Peki Mehmet Bey?
2: 3 diyorum.
0: 3. 1966 ve 63 yazmışsınız. Meltem Hanım?
3: 10 dedim. Ben bütün...

0: tarihleri aklımda tuttum.
1: Neymiş mesela o tuttuğunuz tarihler?
0: 46 doğdu.
1: 46'da doğdu.
0: Evet, 63'te sahnelere çıkmış. Evet.
1: 63'te evet. Sahnelere çıkmış.
2: 20 yaşında ilk albümü çıkarmış.
0: 20 yaşında ilk albümü
3: çıkarmış. Tamam, şu an geldi bilgi.
1: Evet. Evet.
2: 66.
3: Ay, 66. Evet.
0: 46'ya 20 ekleseydim daha sonra da 63'ten çıkartırdım.
2: Evet.
0: Evet. Evet, şu an kendimi düzelttim.
1: Hayır, onu nasıl buldunuz? Onu anlayamadım ben. Bütün tarihler doğru gerçekten.
0: Onu salladım. İşte onu salladım.
1: Salladınız
0: 46'ya 20'ye eklemeyi akıl edemedim o an. Şu an düştü.
1: Doğru aklıma cevap peki geldi. Ne olacaktı?
0: 20 ekleyince 66, 1 oluyor.
2: Yok, 63.
0: Hayır. 46.
1: Bak, sizin yaptığınız hesap makinesi bile çatlar diyorsunuz. Ulaş Bey.
4: Evet, 3.
1: 3. Siz emin misiniz?
4: Emin olduğumu düşünüyorum, evet.
1: 2 tane 3 var. 1 17 ve 1 10. Finalist belli oluyor.
4: Maalesef.
1: Veda edecek olan yarışmacımız belli oluyor. İşte yarışmanın finalden önceki en heyecanlı anı. Doğru cevap geliyor. Üç olacaktı doğru cevap ve Mehmet Bey 7700 puanla bu akşamın yine finalisti oldu. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı arkadaşlar. Sağ olun.
1: Son özellikle etaptaki puanlar Ulaş Bey'e geçmenizi sağladı ama o da son bir hata kalksa da yetişemedi size.
4: Aynen. Cehennem meleklerinden birazcık yatmış oldum.
1: Her şey orada değişti değil mi? Meltem Hanım.
0: Elenmedim. Yarın beraberiz.
1: Evet. Puanınızı biliyor musunuz?
0: Bilmiyordum.
1: Nereden biliyorsunuz elenmediğinizi? Elenseniz de ben kalayım diyorsunuz herhalde. Sevdiniz mi burayı?
0: Sevdim.
1: Peki. Aybala Hanım.
5: Efendim.
1: Size veda ediyoruz maalesef.
5: Evet. Kısa ve öz bir yarışma oldu.
1: Olsun, iyi ki geldiniz.
5: Çok sizi güzelmiş tanıdık. Ve çok hızlı geçti. Teşekkür ederim, ben de çok eğlendim. Üçüncü etapta dikkatimi toplayamadım yani. O yüzden biraz üçte zorlandım ama çok güzeldi.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bu kitapta size bir hediyemiz olsun. Ederim. Bizi hatırlamanız için. Ve dün finalde Mehmet Bey ki 4 yeni yarışmacımız aramıza katılmıştı. Onlardan birisiydi Mehmet Bey. Finale çıktı. 5000 lira para ödülü için yarıştı ama cevap vermeme hakkını kullandı. Cevap soruda, cevap soruda. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve yine Mehmet kardeş bizimle birlikte dün olduğu gibi. Neler hissediyorsunuz?
2: Çok çekişimli bir yarışmaydı. Arkadaşlar bayağı başarılıydı. Son anda, son etapta öne geçtim neyse ki. Mutluyum burada olduğum için.
1: Dün puan rekoru vardı, bugün daha çekişmeliydi.
2: Evet, bugün düşük puan ama çok çekişmeli geçti. Beklemiyordum final çıkmayı ama son anda sürpriz oldu.
1: Ulaş Bey bayağı bir önde götürdü.
2: Evet, üzüldüm onun için.
1: Son düzlükte müthiş bir atak ve ardından yeniden final.
2: Aynen.
1: Bugün kasadaki parayı 6000 yapma ihtimali var. Cevap verirseniz ve doğru olursa ya da yine cevap vermeme hakkıyla birlikte yarın bizimle bu kez 2000 lirayı kasaya koyarak yarışabilirsiniz.
2: Bugün cevap vereceğim inşallah.
1: Cevap vereceksiniz.
2: Öyle düşünüyorum.
1: O zaman hiç bekletmeden madem o heyecan biraz da sabırsızlık da var. Final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
2: Buyurun.
1: Geliyor final sorumuzun konu başlığı.

0: Güneş sistemindeki gezegenler final sorumuzun konu başlığı. Güneş sistemindeki en küçük gezegen olan Merkür aynı zamanda en hızlı gezegendir. Kendi etrafında 58 günde döner. Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'tür. Güneş'in etrafında 225, kendi ekseni etrafında 243 günde döner. Kızıl gezegen olarak anılan Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'in bir günü çok kısadır. Kendi etrafında yaklaşık 10 saat, Güneş'in etrafında yaklaşık 12 yılda dönmektedir. 62 uydusu olan Satürn, Güneş'in etrafında yaklaşık 30 yılda dönmektedir. Kendi etrafında 11 saatte dönen Uranüs, Güneş'in etrafındaki dönüşünü 84 yılda tamamlar. Güneş sisteminin en soğuk gezegeni Neptün, kendi etrafında yaklaşık 165 yılda döner. Dünya ise kendi etrafında 24 saatte, Güneş'in etrafında 365 günde dönmektedir.
1: Çok fazla sayı var.
0: Daha sorum gelmedi. Sorumuz gelsin. Mars, Güneş'in etrafındaki dönüşünü Venüs'ten kaç gün fazla sürede tamamlar? Süreniz başladı.

0: Finali sorumuz için süremiz bitti. Gezegenler dedik ama başımız bayağı bir döndü değil mi rakamlarla?
1: Ya aslında akla tutmuşsun biraz ama emin değilim yine.
0: Neleri tuttunuz aklınızda? Bir şeyler yazdınız. Yani bir ara bir heveslendiniz.
1: Evet, şu an cevabım var aslında ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Peki nedir aklınızda tuttuklarınız?
1: Şöyle ki Venüs için 58 gün demiştiniz sanırım.
0: Venüs için 58 gün demiş miyim?
1: Mars için de 243 gün demiştiniz. 185 olması gerekmekti. Cevap vermeme hakkımı kullanmak istemiyorum.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
1: Maalesef çok fazla sayı vardı, aklımı tutamadım.
0: Zor bir soru oldu değil
1: mi? Çok zordu.
0: O halde ben size 1.000 lira daha takdim ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Kasa
1: cevap verseydim şöyle...
0: 2000 oldu. Ve cevap verseydiniz ne olurdu?
1: 185 olurdu ama bilmiyorum.
0: Cevap verseydim 185 cevabını verirdim diyor. Biz de doğru cevabı görelim o halde. ...462 olacaktı. Doğru cevap 687'den 225'i çıkartmış olacaktık böylelikle. Çünkü Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. 225'i doğru hatırladınız aslında.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum yine de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ Yarın olun. Yine beraberiz.
2: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
3: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
4: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, pıştık bile.
5: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
3: Size de.
5: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
3: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
4: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
5: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
3: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız
2: dünya. Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
6: Kamyonla çarptığım zaman... ...biri değil de 300'lü varsaydı...
4: Defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
3: Sana geldi.
7: Sisli Hatıralar. Bugün 18'de TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
2: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Yani Süheyla hamile mi?
2: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
3: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
6: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: O zaman sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır, hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle bir kucaklayıp geçeyim.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün olacak.
0: Şu arkada dursun böyle.
2: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
1: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Ya bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar kol. Yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
1: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
2: Kalıbımızı çıkarabiliriz. Şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki
0: üzerine cep
2: olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
1: Leyla hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
2: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
0: Solağım bir de tersten tersten keserim.
2: Nereden
0: şimdi
2: rahat
0: çift katı da keseceğim
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
0: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
1: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
0: Buluşuyoruz burada.
2: Buluştuk şeyde az kaldı. Buluşma anımızda. Evet, çok teşekkür ederim.
0: Buyuruz devam edin.
2: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
0: Son noktayı koyduk. Evet.
2: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
0: Onu da mı çizeceğiz şimdi?
2: Bunu da çizip keseceğiz.
0: Başka bir yerden keseceğiz onu şu parçadan.
2: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
0: Üzerine kesiyor bunu
2: neredeyse. Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
0: evet,
2: devam
0: sol
2: edelim.
0: Evet, sol alım zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
2: Hemen bunu

0: alıyoruz, iğneliyoruz ve etrafını çizip keseceğiz.
1: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum, hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
0: Her zaman bekleriz.
1: Ne güzel.
0: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
1: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
2: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
1: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
2: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
0: Şimdi bunu da etrafını keselim.
1: Bu tek kat mı
0: tek
1: hocam?
0: Bir tane cep yapacağız doğru. Diye tamam, karar tamam. Aldık ya. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha
1: tamam.
0: Alabiliriz.
1: Tek iyidir. Bir tanesini yapabileyim de.
0: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
1: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
0: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
1: başlangıç geleyim. Başlangıç seviyesinde bir makine falan. Çok yok, gayet normal kullanılan evet. Makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle. Tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
0: Evet.
1: Madem kolay sandın.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandın?
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
2: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Az kaldı.
0: Buradan da geleyim mi ben?
1: Gelin buluşalım şurada.
0: Buluşalım ortada hemen.
1: Büyük buluşma.
2: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
1: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
0: Evet, lacivert. Sizin için seçtik bunu.
1: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
0: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
1: Tamam.
0: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Hemen açalım iğnelerimizden.
1: Tamam,
0: kurtulalım.
1: Hocam.
2: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
0: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, hemen başlayalım dikişimize o zaman.
1: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
2: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
0: Kolay mı?
1: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
2: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
1: Kayıttan çıkabilir miyim?
2: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
1: Yok.
0: Artıncığım. Oğlum bundan başlayalım. Çıkaralım onu direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
1: Yok. Bir şey olmaz.
2: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
1: Hocam aklıma ne geldi? Ben geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
0: Abiye'den başladınız yani.
1: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
0: Ama tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
1: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
0: Şimdi bu teyellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
1: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
0: Hemen kestim.
2: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
0: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
1: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence bu, yeter.
0: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
1: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
0: Şöyle tamam, iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teyelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
1: Bu kadar basit mi?
0: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Tabii ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
1: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
0: Evet,
1: böyle
0: evet,
1: bir model tercih etti. Yoksa hemen böyle hadi ince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
0: Evet, beğendiysen
1: o zaman
0: şekil.
1: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
2: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
1: Evet hocam.
0: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
1: Ay, bismillah. Hocam siz yine de oraya elimizi çok yaklaştırmayın.
0: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
1: Ne kadar ciddiyim ya.
0: Aa, evet.
1: Hadi gül Tuğba, gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne
0: gayet
1: güzel ya, çok
0: gül.
1: Zevkli.
2: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
0: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekil buradan.
1: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Geçirmek.
0: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız. Işte.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz değil mi?
0: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
1: Düşündüm.
0: %80'ini. İlk, valla ilk kez oturmanıza rağmen
1: gerçekten
0: çok iyi oldu.
1: Gerçekten ilk defa deniyorum.
0: Evet,
1: çok
0: elimizi
1: gitti.
0: Sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan. Daha kolay.
1: Tel sökülecek gibi değil.
0: Buyurun.
1: Çünkü niye ben diktim?
0: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel.
1: Ay,
0: bayağı hızlandık. Bayağı birden hızlandık, tamam.
1: Ben ki o konuşan gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş
0: çok
1: yapıyorum
0: çok
1: var ya.
0: Çok ciddiyim. Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
1: Ne diyor hocam?
0: Bakın
1: el,
0: orada. Tam o elimle göre. Tam bu. Çünkü dönmemiz gerekiyor artık. Şu şekilde.
2: Tuğba baya dikiş dikiyor.
0: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz?
1: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
0: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Oradaki şeyleri de
1: bir dikmek dakika.
0: İçin bir...
1: Cemeğinize dikkat edin.
0: Tamam, benim elim uzakta. Hiç merak etme, sen yaklaştırma. Evet, şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şeklini göreceksin. Yavaş yavaş yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
1: Yine Ayberk telefonun ekranına bir şey yazmış. Hocam terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
0: Ay burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
1: Şöyle.
0: Yuvarlak yerlere geldik de. Evet. Tamam, dur yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim abi.
1: Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse cebimiz biraz böyle.
0: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadık uzun da doluyor.
1: Ve...
0: Dışarı çıkıyorum neredeyse. Az kaldı. Tamam. Tamam. Dur. Şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
1: Oh.
0: Cebimiz de bitti.
1: Ay vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
2: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
1: Şuraya geçtik hocam şimdi.
0: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
1: Tamam, ütü de bitti.
0: Ütü de bitti.
1: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
0: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
1: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyoruz.
0: Gitti mi?
1: Evet.
0: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
1: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
0: Güle güle kullan.
1: Elinize, emeğinize sağlık.
0: Senin de eline, emeğine sağlık.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizi kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
0: Her zaman bekleriz. Tuba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugün konusunu teknoloji ve teknoloji bağımlılığı. Teknoloji hayatımızın her alanında iyi ve kötü özellikleriyle bulunmakta. İşin psikolojik tarafını konuşacağımız bu programda acaba bir teknoloji bağımlılığım var mı? Online oyun oynuyorum ama bu artık bir bağımlılık noktasına doğru gidiyor mu? Akıllı telefonuma elim sık sık gidiyor gün içinde belki 100 kere, 150 kere. Acaba burada bir sorun var mı sorularına cevap arayıp hem de bunlara çözüm önerileri sunacağım. İsterseniz önce bir teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını, böyle bir dertten muzdarip olup olmadığımı anlamak için hangi soruları soracağımızla programımıza başlayalım. İşte bunun için size 4 tane madde önereceğim. Bu maddelerden birincisi yoksunluk. Hemen her programda olduğu gibi tahtamıza yoksunluğu yazalım. Bir, tabii ki tebeşir kullanmanın bu tatlı romantik hali de var. Bu sesler çıkacaktır. Yoksunluk şu. Yoksunlukta ben telefonumu evde unuttum diyelim. Ya da telefonum uzanamayacağım bir yerde. İşte orada yaşadığım duygu çok olumsuz bir duyguysa, kendimi telefon elimde yokken zorlanır halde buluyorsam ya da günde 2-3 saat bilgisayar oyunu oynayan ben o gün sadece yarım saat oynadığım için uykuya dalmakta zorluk çekiyorsam, diğer işlerime odaklanmakta zorluk çekiyorsam, işte buna teknolojiden uzak kaldığım zamanlar olumsuz duygular ve hisler yaşamaya teknoloji bağımlılığının yoksunluk kriteri diyoruz. Şayet teknolojiden uzak kalmak zorunda kaldığınızda siz olumsuz duygu ve hislere kapılıyorsanız yoksunluk maddesi gerçekleşmiş demektir. İkincisi, hemen hemen her bağımlılıkta karşımıza çıkan bir kavram. Onun adı tolerans. Tolerans geliştirilir her bağımlılıkta hemen hemen. Ufak bir dozla başlarsınız keyif veren şeylere. Sonra zamanla bu artar. Bir süre sonra siz 2 saat bilgisayar oynarken artık bu 3 saate çıktıysa, aynı keyfi almak için bir hafta sonra 4 saate çıkardıysanız, aynı doyuma ulaşmak için 6 saat, 7 saat bu sürekli artıyorsa, siz bu bağımlılık yapıcı riskli olaya tolerans geliştirmişsinizdir. Yani tolerans sizin o işi yaparken eşit derecede doyum almak için sürekli süreyi arttırmanıza denir. Tolerans varsa bağımlılık şüphesi oluşur. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı anlamaya çalışırken üçüncü maddemiz inkar. Hemen hemen bütün bağımlılıklarda inkar edilir. Birileri size söyledi, bunu çok kullanıyorsun, bunu fazla tüketiyorsun, bunu fazla yapıyorsun. İşte o noktada bağımlılık riski olan kişiler fazla yapmadığını savunurlar. Ve sizin ona bu şekilde yaklaşımınızdan memnun kalmazlar. Hayır, fazla kullanmıyorum der. Hani çocuğunuza evde bilgisayarı fazla kullandığını söylediğinizde yapıyor ya size. Ya da eşinize, ya elinden de telefonu hiç bırakmıyorsun dediğinizde yapıyor ya. İşte ona inkar deniyor. İnkar bağımlılık riskini artıran faktörlerden bir tanesi. Hemen dördüncüsüne gelelim. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü çözüm önerilerine vakit kalsın istiyorum. Dördüncüsü işlevsellik. İşlevsellikte düşüş. Bu şu anlama geliyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda ona o kadar çok odaklanır, o kadar çok onu yapmak istersiniz ki hayatın diğer alanının işlerini ihmal etmeye başlarsınız. Bu tütün için de geçerlidir, başka bütün bağımlılıklar için de geçerlidir. Zihninizde hep o madde ya da o iş vardır. Bu nedenle

okul hayatınız varsa okulu, iş hayatınız varsa işi, eşinizle ilişkinizi, sosyal ilişkilerinizi madde dolayısıyla azaltırsınız. Teknoloji bağımlılığında şayet karanlık bir odanın içinde siz oturup da bir bilgisayar ekranında bütün gününüzü geçiriyorsanız orada çok renkli bir dünya yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayat odanın dışında ve o odanın dışında işiniz, eşiniz, belki çocuklarınız, aileniz, anneniz, babanız var. İşte bunları ihmal ettiğiniz noktada işlevsellikte, sosyal işlevsellikte düşüş ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim çocuklara bu konuda bir problemleri varsa nasıl destek olabiliriz bunu anlamaya. Şimdi ilk yaptığımız şey genelde yasaklamak oluyor. Benim daha eskiden böyle üniversitenin ilk yıllarında bilgisayarlar yeni yeni çıkmaya başladığında çok kullanan çocukların bilgisayarları hemen rafların üzerine yerleştirilir. Çocuğun ulaşamayacağı bir yerlere koyulur. Ve daha doğrusu o teknolojik cihazlara ulaşım tamamen engellenirdi. İşe yarıyor mu? Hayır. Bugün hiç işe yaramaz. Bir çocuk fazla internet kullanıyor diye elinden tabletini aldığınızda onun internetini almış sayılmazsınız. Çünkü internete her yerde ulaşabilir. Bu manada yapmanız gereken şey birincisi onun internette teknolojiyle ya da akıllı telefonuyla neler yaptığını öğrenmek ve biraz da yanında olmak. Oturdunuz çocuğunuzun yanına, online oyun oynuyor. Şöyle bir bakın, ne oynuyor acaba? Tabii ki onun özel hayatına girmeden, onun sınırlarını aşmadan oyun hakkında sorular sorun. Hatta siz de biraz oynamayı deneyin. Bilgi sahibi olursanız korkularınızdan kurtulursunuz. Bilgi sahibi olup korkularınızdan kurtulursanız zihninizdeki çocuğum internette kesin kötü bir şeyler yapıyor fikrinden de kurtulursunuz. Çünkü artık yeni nesil bizden bu konularda daha bilgili olabilir ve aslında kötü bir şey yaptığını düşünmemiz bizim zihnimizdeki bir hata olabilir. Ne kadar bilgi alırsak o kadar rahatlarız. İkincisi, mesela çocuğumuza evde akıllı telefon kullanımı ile ilgili bir kural koyduk. Dedik ki yemek masasında akıllı telefon istemiyoruz. Bu çocuğa bu kural koyuldu. Fakat kendi biz oturduk yemek sofrasında sürekli elimiz akıllı telefonda. E oğlum ben işim gereği kullanıyorum canım dediğinizde o sizin işinizi falan anlamaz. O sadece şunu görür. Kural sadece benim için var, diğerleri için yok. O yüzden evde teknolojiyle ilgili kuralları koyarken herkes için koyun. Sadece çocuğunuza kural koyarsanız o sizin görmediğiniz her yerde kuralı çiğneyecektir. Bu kuralı neden koyduğunuzu bilin ve kurala lütfen evde herkes uysun. Yasaklamak yok. Kural koyuyorsak biz de uyuyoruz. Çocuğumuzun internette yaptığı şeyler hakkında bilgi sahibi olup korkularımızı azaltıyoruz. Peki bu kullanımları azaltmak için bunun hocam bir kısa yolu yok mu diye soracak olursanız hemen tahtamı silip size çok pratik bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Tahtamı önce şöyle güzelce sileyim. Yoksunluk, tolerans, inkar ve işlevsellik demiştik. Evden okula giderken tertemiz olan gömlekler okuldan eve dönerken biraz tebeşir tozu olur. Bu işin doğasında bu var. Şimdi 4 adımdan bahsedeceğim size. 4 adımda akıllı telefonların kullanımını nasıl azaltabiliriz? Birincisi yatak odası. En kısa zamanda cep telefonlarının yatak odasına girmesini engelleyin. Tabii bu kuralı nasıl koyuyoruz? Demin bahsettiğim gibi. Ailece uyacak şekilde koyuyoruz kuralı. Cep telefonu yatak odasına girdiğinde ne yazık ki gençler 16-24 yaş arası gençler özellikle cep telefonunu sürekli check ediyorlar. Özellikle online oyun oynayanların sık sık cep telefonlarını kontrol ettiklerini biliyoruz. Bakınız kulaklarınızı 4 açın. İnanılmaz bir oran vereceğim size şimdi. Her 4 gençten bir tanesi 24 saat online. Bu ne anlama geliyor? Yani şu anlama geliyor. Çocuklar uyku sırasında sık sık uyanıp telefonlarını kontrol ediyorlar. Şayet telefon yatak odasında olursa gözlerini açar açmaz elini telefona götürebiliyor. Peki size diyecekler ki ya anne baba yatak odasına telefonu sokmak zorundayım çünkü alarmını kullanıyorum. Asla kabul etmeyin bunu. Çünkü alarm için bir alarm saati de

işi çözer, bugün işten eve giderken hemen bir alarm saati alıp evde kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci yer, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonları ikinci adımda getirmememiz gereken yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği yerdir. Yemek masası ailelerin birbirlerinin sorunlarını dinlediği, şikayetlerini dinlediği, mutluluklarını paylaştığı, birbirlerine minnettarlık ifadelerinde bulunduğu yerlerdir. Şimdi bir yemekte bir bakıyoruz ailedeki bütün bireylerin kafası telefonun üzerinde. Hepsi telefonla özel, kendine özel bir şeyler yaparken hızlıca yemeklerini yiyip kalkıyorlar. Oysa ki bir aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o sofrada bir araya gelmektir. İşte telefonlar yemek masasına getirilmesin kuralı koyduğunuzda paylaşımlarınız da artacak. Aile üyelerininle daha derin bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Bu sosyal desteğinizi arttıracak ve aslında aile ortamının size akıllı telefonunuzun ekranından daha fazla şey getirebileceğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bir manevi doyum sağlayacak. Ama kuralı tekrar hatırlatıyorum. Yemek masasına artık telefon getirilmeyecek dediğimizde hepimizin ailece bu kurala uyması lazım. Hiçbir şekilde arada istisnai bir kişi olmasın. O zaman kural inandırıcılığını kaybediyor. İkinci aşamayı geçtik diyelim. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neden var? Onu şimdi açıklayacağım ama hemen o demeyin. Arabada herkes, büyük yazdım çünkü çok önemli. Arabada herkes cep telefonlarını bir kenara koysun. Arabada giderken cep telefonu kullanılmasın. Neden biliyor musunuz? Çünkü arabada yolculuk yaparken siz dış dünyayla temas edersiniz. Çocuklar zaten evin içinde, evden çıktığında okulda. Arabadayken de bütün yolculuk boyunca o telefona bakarlarsa dış dünyayı tanımıyorlar. Oysa ki arabanın camından dış dünyaya açılan o muhteşem pencerede çocuklarımız hayatı öğrenirler. Yaşadıkları şehri iyisiyle kötüsüyle öğrenirler. Bu manada arabada telefonu kapatmak birincisi sizin ve çocuklarınızın şehirle kurduğu bağlantıyı, hayatla kurduğu bağlantıyı arttırırken aynı zamanda akıllı telefona maruz kalma süresini de azaltacak. Hadi gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde. Ama unutmuyoruz ha, bu araba kuralına siz de uyacaksınız muhakkak. Özellikle arabayı kullanan sakın. Dördüncü madde okul. Artık şimdi öyle bir noktaya getirdim ki zaten okullarda telefonlar toplanıyor girişte. Hadi bakalım deyin çocuğunuza. Sen hiç götürme telefonu. Hiç götürme. Neden götürüyor çocuklar? Çoğu zaman bizim endişelerimizden dolayı götürüyor. Ya başına bir şey gelirse, ya kaybolursa, ya arkadaşlarıyla bir yere gider ben haber alamazsam gibi korkulardan götürülüyor. Ama burada bir denenebilir. Çünkü çocuk okula telefonu götürdüğünde bir şekilde onu açabiliyor. Açtığı anda okulun ona vereceği birçok şeyden de uzaklaşmış olabiliyor. Korkmadan, teknolojiden ve akıllı telefonlardan, dört adımda sorun çıkardığı yerlerden telefonumuzu arındırabiliriz. Şimdi size bir hikayeyle, güzel bir insanın hikayesiyle bugünkü programı sonlandırmak istiyorum. Bu güzel insan benim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamandan gelen bir arkadaşım. Hiç çıkmazdı bilgisayar laboratuvarından. Bütün gün bilgisayar laboratuvarındaydı. Biz futbol maçı yapardık, kafelerde otururduk, arkadaşlarımızla gezerdik. Çimlerin üzerine oturduk, çayımızı içerdik. O hep laboratuvardaydı. Ve dedik ki bir gün, oğlum sen niye çıkmıyorsun bu laboratuvardan? Ya hayatını çarçur ediyorsun laboratuvarın içinde. O da bize dedi ki, ileride herkes hayatını bilgisayarlarla geçirmeye başlayacak. Ben sadece ona hazırlanıyorum. Ondan sonra bize dedi ki, ben internet üzerinden çiçek satmayı düşünüyorum. Ya dedik, internet üzerinden çiçek mi satılır? Her yerde çiçek var. O dediğini yaptı. Bunu başardı. Ve şimdi artık kendisiyle görüşmek istediğimizde randevu almamız gereken tek arkadaşımız o. Bu hikayeyi niye anlattım, bu güzel insanın hikayesini? Çünkü teknolojiden korkarsak çocuklarımızın ileride bir meslek sahibi olmasını da engellemiş olabiliriz. Gelecek teknolojinin içerisinde, gelecek belki o telefonlarımızın içerisinde. Fakat biz bir şekilde teknolojinin zararlarından korunduğumuz, teknolojinin faydalarından

yararlarından maksimum yararlandığımız, gelecekte teknolojinin nimetlerinden de bir şekilde faydalanabileceğimiz bir yaşamı teknolojinin tam orta yerinde kurabilmeliyiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim reçellerden birini yapacağız. Ne yapacağız? Nar reçeli yapacağız. Taneleriyle, böyle güzellikleriyle, rengiyle, kokusuyla nar reçeli. Malzemelerimiz çok basit. Narlarımız var, şekerimiz var ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de hemen yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Nar reçeli nasıl yapacağız peki? Narı önce iki parçaya ayıracağız. Önce bir parçasını haşlayacağız. Yani o parçayla birlikte önce bir pişirme işlemine başlıyor olacağız. Daha sonra geri kalan yarısını koyacağız. Çünkü bunun sebebi şu, amacımız burada baktığımız zaman o reçel olduktan sonra hepsinin güzel güzel bütün taneleriyle görebiliyor olmak. Hemen sözü hiç uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Dediğim gibi yarım narımızı aldık. Yani hazırlamış olduğumuz narın yarısını aldık. Tenceremize ekledik. Üzerine bir miktar su ekleyeceğiz. Ocağın altını açıyoruz. Ve burada bunları önce bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra üzerine şekerini ekleyeceğiz ve bir şerbet oluşturacağız. Daha sonra da üzerine kalanları ekleyeceğiz. En sonunda reçelimiz kaynadıktan sonra, böyle o reçel olma haline geldikten sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçel yapmanın aslında birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi bu. Bir yöntemi güneşte reçel pişiriyor olmak. Bir yöntemi şekersiz reçel pişiriyor olmak. Ama reçel yaparken en önemli hususları birazdan şimdi hemen size anlatayım. Şimdi önemli olan noktalardan birisi. Bir, iyi meyve kullanıyor olmanız. Yani bozulmamış, zedelenmemiş, böyle ezilmemiş meyveleri kullanıyor olmanız burada önemli bir sonuç doğuruyor olacaktır. İki, eğer ki reçeli bir gün önceden şekere bekleteceksiniz, yani üzerine şekeri koyup bir gün boyunca bekleteceksiniz, mutlaka üzerine bir tülbent örtün. Bu tülbent o içerisinde bir şey girmesini engelliyor olacaktır. Güzel güzel reçeliniz sulanacaktır. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmayı mutlaka unutmayın. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz tencerenin alt zemini birazcık geniş olmasına dikkat edin. Yani dikine bir tencere kullanmaktansa daha yayvan bir tencere kullanmayı tercih edin. Çünkü reçelin o meyvelerinin hepsinin aynı şekilde pişmesi, aynı lezzete sahip olması bizim için önemli. Yani ateşi bir yerden alıp o yukarıdaki meyvelerin pişmesini engellemek için böyle bir yöntem tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş burada ocağımızın altını yaktık. Kaynamaya yavaş yavaş başlayacak. Dediğim gibi kaynadıktan sonra onlarlar rengini salıyor olacak ve reçelin o güzel görüntüsü ortaya çıkıyor olacak. Bu diğer narlarda o tanelerinin güzelliklerini ortaya çıkarıyor olacak. Biz reçel yapmaya ilk başladığımız zamanlarda annemle birlikte yaptığımız ilk reçellerden birisi nar reçeliydi. Birazcık zahmetli bir reçel aslında. O narların hepsini çıkarıyor olmak birazcık zor. Bunun kolayı da şu, narı ortadan ikiye bölün. Bir tane kaşık alın, kaşıkla birlikte arkasına böyle tık tık tık tık vuruyor olun. O vurdukça böyle bütün narlar tek tek dökülecektir. Tam da mevsimi şu an. Besleyici özelliği çok yüksek, antioksidan özelliği çok yüksek olan bir besin nar. Umarım siz de bu lezzeti tarifi evinizde deneyip afiyetle yiyeceksiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Çok güzel, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Evinizin oğlu olduğu kadar şeyler yazıyorsunuz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer o hissiyatı size hissettirebildiysem, çünkü ben öyle hissediyorum. Sanki hepinizin evindeyim, evinizin mutfağındayım ve mutfağınızda size bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan yazdığınız o güzel şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel kahvaltının aslında vazgeçilmez bir besini. Kahvaltı denince de akla aslında, hani ben hep anlatıyorum ya, yani herkes de kahvaltı yapmak istemiyorsunuz. Ya kahvaltı yaptığınız insan özel insan olmalı. Ben geçen programda bahsetmiştim, eşimle dükkanda tanışmıştım. Dükkanda gördüm, dedim ki bu nasıl bir güzellik, yani hani böyle bir güzellik olamaz. Benim bir şekilde eşim dikkatini çekmem gerekiyordu. Sonra ben gittim, önce bir reçelli kek ikram ettim. Sonra bu beni beğendi. Keki. Keki beğendikten sonra da biz böyle tatlı tatlı muhabbet etmeye başladık. İşte buradan anlaşılacağı gibi kahvaltının birleştirici özelliği hayatımızın her anında mevcut. Sonrasında da o böyle günlük kahvaltılar etmeye başladık ve
şu an nur topu gibi bir oğlumuz var. Hani öyle denir ya. Gerçekten de nur topu gibi. Hani birazcık babasına benziyor. Biraz ağır doğdu galiba bizim oğlan. 4 kiloya yakın bir şekilde doğdu. Ama nazar değmesi çok uyuyan, çok güzel, böyle iyi beslenen bir çocuk. Hani babasını çekmiş yani. Uyumlu, keyifli, hayatı böyle güzel güzel yaşayan bir durumda. Bu arada gördüğünüz gibi narlar, nar suyu rengini salmaya başladı. Suyun rengi değişiyor şu an. Birazdan hemen şekerimizi de ekliyor olacağız. Kaynama aşamasına gelmek üzere. Kaynadıktan sonra, yani böyle birazcık fokurdadıktan sonra hemen şekeri koyacağız ve eritmeye başlayacağız. Daha sonra da geri kalan narları ekleyeceğiz. Şekerlenmemesi de uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçelinizi sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtüyle örterseniz, o orada kendi kendini pastörize edecektir ve bir yıl boyunca yaklaşık bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu geleneksel bir yöntem. Annelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin yapmış olduğu bir yöntem aslında bu. Gördüğünüz gibi su yavaş yavaş kaynıyor. Hemen ben şekerimizi ekleyeyim. Şekeri ekledim. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırarak şekeri yavaş yavaş eritiyorum. Tek yöne doğru karıştırmanız önemli. Nar narin bir meyve değil ama yine de tek yöne doğru karıştırın ki o meyveler hiçbir şekilde ezilmesinler. Bakın şeker yavaş yavaş eridi. Kıpkırmızı bir su ortaya çıktı şu an. Şimdi içerisinde geri kalan narları da ekleyeceğim. Reçel yapmak çocuk büyütmek gibiyle hemen hemen aynı. Onunla sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Onu sevmeniz gerekiyor. Ona vakit ayırmanız gerekiyor. Gerçi tüm yemekler öyle değil mi? Hemen geri kalan narlarımızı da ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi hem suyu kırmızı olsun hem de taneleri böyle kırmızı kırmızı ortaya çıksın istiyorum. Şimdi diğer narı ve şekeri eklediğimizden dolayı tabii ki kaynama derecesi düştü. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyeceğiz ve reçelimiz olacak. Dilerseniz reçelimiz burada keyifli keyifli, güzel güzel yavaş yavaş olmaya devam etsin. Ben size sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz fas usulü nane çayı. Hemen malzemelerimizi sayalım. Nanemiz var, limonumuz var, yeşil çayımız var ve şekerimiz var. Faslı bu çok fazla tüketilen bir çay. Aslında bizim de yeşil çay günlük hayatımızda çok fazla tükettiğimiz çaylardan birisi. Yani metabolizmayı çok hızlandırdığından dolayı aslında diyet yapan birçok insan yeşil çayı tercih ediyor. Ama yeşil çay içerken en büyük problemimiz şu, lezzeti güzel değil, tadı güzel değil. Faslılar bunu genelde şekerli olarak tüketiyorlar ve kahvaltılarının vazgeçilmez bir besin aslında. Hemen burada şöyle bir işlem yapacağız. Önce yeşil çayları birkaç kere, daha doğrusu bir kere yapsanız da yeterli olacaktır. Önce süzgeçten geçirin. Şurada hemen sıcak suyumuzla birlikte yavaş yavaş bunları bir kere bir sudan geçirelim. Bunun sebebi şu, yeşil çayın birazcık acılığını almak istiyorum ben. Şöyle birazcık geçirdiğiniz zaman, geçirdiğiniz yeşil çayları da hemen kabımıza yerleştirelim. Diğer yeşil çayı da koyalım. Bu yeşil çayın acılığını alacaktır. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit bir tarif. Yeşil çayı farklı yöntemlerle de tüketebilirsiniz. Örneğin yeşil elma ile birlikte yeşil elmanın suyunu sıkın, yeşil çayı demleyin. Yeşil çayı demledikten sonra da çok güzel ve çok lezzetli bir diyet ürünü ortaya çıkacaktır. Bu çok diyet bir çayı değil aslında. Çünkü içerisinde şeker var. Şeker atmazsanız tabii ki farklı bir durum ortaya çıkar. Ama Faslılar, yani daha doğrusu Araplar genel olarak tatlıyı çok sevdiklerinden dolayı bu onların vazgeçilmez bir çayı. Evet,
yeşil çaylarımızı koyduk. Buraya kalan çayımızı ayıralım. Birazcık nane alacağız. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Üzerine hemen sıcak su ekleyeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Limonumuzu ayıralım. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş demleyeceğiz. Yavaş yavaş demlenirken de içerisine şöyle 3-4 dilim limon da ekleyelim. Hadi bir dilim daha ekleyelim. Bu yarım limonumuz kalsın. Bu yarım limonu da reçelimizde şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için reçelimizde kullanalım. Dediğim gibi Fas'ta çok fazla tüketilen bir çay bu. Ama en önemli özelliği içerisinde şekerin oluyor olması. Hemen şekerini de ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla karıştırarak şekerini eritiyoruz. Evet, şekeri eridi. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da süzeceğiz ve çayımız hazır hale gelecek. Bu arada reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz bir taşım kaynadı. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri alacağız. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi şu. Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak halde olacak. Hemen şöyle. Kenarlarda oluşan köpükleri alıyoruz. İyice kaynamaya devam ediyor. Nar reçeli birazcık daha sıvı olan bir reçel. O yüzden reçel yaptıktan sonra sonuç olarak çok böyle katı portakal reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Ya da çilek reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Yarım limonumuzu da sıktık. Bu yarım limon bu reçelin şekerlenmemesini ve daha uzun ömürlü olabilmesini sağlayacak. Hemen yarım limonumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Reçelimiz hazır. Reçelimizi sıcak sıcak böyle metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada çayımız da kaynama aşamasına geldi. Hemen çayımızı da süzelim. Şurada şöyle küçük bir karıştıralım. Çok acı olsun istemiyorum. O yüzden bunu kendi damak tadınıza göre demleyebilirsiniz. Hemen ocağın altını kapattım. Bu işlemi birkaç kere yapıp çayı demlemeye devam edebilirsiniz. Bunu hemen geri aktaralım. Ve Fas usulü nane çayımız da hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri deneyip evinizde afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yemez. Işık aşka gelmez. Ama aşk benim. Böyle güzel. Hayatımda benim. Hadi aşka gel.
7: Karacık. Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
16: Çok naziksiniz beyefendi.
17: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
18: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
19: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
16: Size de.
19: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
17: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
16: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
9: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
8: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
16: Ne güzel. Bir sen bir de ben varız dünya.
17: Dürrüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
4: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de üçüzlü varsaydı.
5: Defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
16: Sana geldi.
0: Sisli Hatıralar. Bugün 18'de TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda.

0: yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvine Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı 16 inç 350 nit ekran.

0: ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek.

0: Cimri saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız mı buraya da?
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Aşka gelmez ama aşk benim. Öyle güzel hayatımda benim. Hadi aşka gel.
18: Karacık sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Dini gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
6: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
5: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
6: Ne kadar para lazım doktor bey?
5: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
6: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
5: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
6: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
7: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
5: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
6: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
7: Sağ olun efendim. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
6: Yani Süheyla hamile mi?
5: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
7: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
6: Ne oluyor?
7: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
8: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.

yolculuğumuza devam ediyoruz. Praha'nın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovy Vary.

ve Carlo Vadin'in simgelerinden biri bu tarihi otel. 18. yüzyılın ikinci yarısında açılmış olan bu otelin en önemli özelliği ise dönemin ünlü krallarının, çarlarının, aristokratlarının bu oteli tercih etmesi. Bölgenin en eski oteli olan bina hali hazırda otel olarak kullanılıyor.

Karlovari'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de film festivali. Her yıl düzenlenen film festivali için gelen ünlü yıldızlar da bu oteli tercih ediyormuş. Ve otelin önünde bir kırmızı halı gösterisi gerçekleşiyormuş.

Dünyanın en ünlü oyuncuları şu anda bulunduğumuz yerde halkı selamlıyorlarmış. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen bu film festivalinde Karlovari'ye giderseniz hemen hemen her köşede kahvesini yudumlayan, çayını içen bir Hollywood yıldızına denk gelebilirsiniz.

Önder Mustafa Kemal Atatürk'te takvimler 1918'i gösterdiğinde Karlovari'ye yolu düşenlerden. Böbrek taşı şikayetiyle Karlovari'ye gelen Mustafa Kemal Atatürk tam 28 gün bu şirin kentte konaklayarak şifa bulmuş. Ve otelin hemen önündeki kafede tedavilerin arasında kahvesini yudumladığı, kitabını okuduğu kafe olarak biliniyor. Kafe Pup hali hazırda aynı noktada gelen misafirlere hizmet vermekte. Ulu Önder'in hatıralarında da hem Karlovari hem de bu kafe yer almakta. Afet İnan'ın yazmış olduğu Atatürk'ün günlüklerinden derlenen Atatürk'ün Karsbaht hatıraları olarak bilinen kitapta Karlovari'den ve burada geçirdiği 28 günden detaylarıyla bahsedilmekte.

Ve işte şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı evin önündeyiz. 1918 yılında 28 gün boyunca böbrek taşı tedavisi görmüş olduğu bu şehirde kaldığı ev ve evin önünde bizleri gururlandıran bir tabela var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu evde kalmış. Tabelada da bu belirtiliyor. Karlovati'nin en büyük özelliklerinden biri de bu. Dünya çapında önemli insanların geldiği Karlovati'de bu önemli insanların kalmış olduğu evlerin duvarlarına o ünlü isimlerin hangi tarihte bölgeye geldikleriyle ilgili tabelalar asılıyor. Dünyaya mal olmuş devlet adamları, önemli politikacılar, bilim adamları, Karlovati'ye gelenler işte bu tabelalarda ölümsüzleştiriliyor. Ulu Önder'in de yaklaşık bir ayını geçirmiş olduğu Karlovati'de o zaman otel olarak kullanılan bu binanın hemen dışında bir tabelada adı ve hangi dönemlerde Karlovati'de kaldığı yazıyor.

Değerli izleyenlerimiz, turumuzun 3. gününde Carlo Vari gezimizi burada noktalıyoruz. 5 saat kadar bir vakti burada geçirdik. Çok da keyif aldık. Gördüğünüz gibi yemyeşil tabiat harikası ve aynı zamanda termal kaynaklarıyla şifa kaynağı bir kent Carlo Vari. Bundan sonra nereye gidiyoruz derseniz, yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Prag'a geri döneceğiz. Ve Prag'da kale bölgesini sizler için gezeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra, ki insanoğlu kuş misali, Prag'da olacağız. Carlo Vari'ye hoşça kal diyor. Prag'a geri dönüyoruz. Prag'da mutlaka gezmeniz gereken bir yer, kale bölgesi. Burada tepeden Prag'ı görme şansınız da var elbette. Evet değerli izleyenlerimiz, tekrar Prag şehir merkezindeyiz ve şu anda bulunduğumuz alan kale bölgesi. İşte görmüş olduğunuz gibi bu nokta yüksek bir nokta. Tabii ki her şehirde olduğu gibi kaleler yüksek tepelere kuruluyor. Bizi de sağ olsunlar en uç noktaya getirdiler. Arkamızda görmüş olduğunuz

Gördüğünüz bu güzel manzara Pırak'a ait olan tablo gibi bir manzara. Burada neler var derseniz Cumhurbaşkanlığı Sarayı var. Kalenin surlarını göreceğiz ve aynı zamanda kalenin içinde bir katedral var. Katedrali görmüş olacağız. Bir güvenlik noktasından geçip kale bölgesine dahil olacağız. Ve şimdi Pırak'ı şöyle bir gösterelim size. Ondan sonrasında ise kaleyi gezmeye başlayacağız. Ve kale meydanındayız. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler kale meydanındayız, kale bölgesindeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bu bölgede bulunuyor. Hemen sağ tarafımda bir de katedral var. Kentin ilk kurulduğu nokta elbette bu kale bölgesi. Kentler eski çağlarda ki antik çağlardan beri burada bir yaşamın olduğundan bahsedebiliyoruz. Hep su kenarlarına kuruluyor. Elbette yaşam orada devam ediyor ama korunma amaçlı da bu kaleler yapılıyor. Bizim Türkiye'mizde de aynı kalelerden var elbette, hepimiz biliyoruz. İşte herhangi bir saldırı olduğunda kent halkı bu kale noktasına doluşuyor ve burada kent savunmasını gerçekleştiriyor. Tabii şu anda artık burası turistik bir bölge. Bir savunma söz konusu değil. Burada tamamen bir turizm söz konusu. Dünyanın dört bir yanından gelen, Uzak Doğu'dan gelen, Amerika'dan gelen, Avrupa'nın dört bir yanından gelen insanlar burayı geziyorlar diyoruz. Bizim neyimiz eksik deyip gezintiyi sürdürüyoruz. Yeah.

eski kale olarak bilinen noktadayız. Bu katedral ise tarihi çok eskilere dayalı bir katedral. Bu bölge bir dönemin yönetim merkezi olarak düşünülmüş. 14. yüzyıldan kalma, eski, tarihi değer arz eden bir nokta Prag'da. Bölge hali hazırda Prag'ın ve Çekya'nın yönetim merkezi. Başpiskoposluğun da burada bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgedeki St. Vitus Katedrali ise bölgenin en eski yapılarından biri. Yapımı uzun yıllar almış. Bu katedral gotik mimarinin de en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. Katedralin en önemli özelliklerinden biri de yapımının 1000 yıldan fazla sürmüş olması. 800'lü yıllarda başlanan katedral 1800'lü yıllarda şu andaki halini almış. Orta Çağ döneminde Avrupa'nın yaşamış olduğu savaşlar, yoksulluk ve para bulunmaması nedeniyle katedral yavaş yavaş tamamlanmış. Bir başka deyişle katedral eklene eklene büyümüş ve 1800'lü yıllarda şu andaki halini kazanmış.

0: yeni bir gün, yeni bir yarışma ve 4 yarışmacımızla birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramızda yeni bir isim var. Sevgi Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Sevgi Turhan, 86 Adapazarı doğumluyum. Şu an ev hanımıyım. 2 çocuğum var. Biri 10 yaşında, biri 9 aylık.
0: Allah bağışlasın.
2: Öyle.
0: Size 2 final ama ikisinde de 1000 liraya razı oldunuz. Bugün hedef?
3: Maalesef. Bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ve 5000 liraya alacağım inşallah. Hırslıyım bugün biraz daha.
0: O yarışmacılara şimdiden gözdağı verdi.
3: Evet.
0: Bulaş, dün bana Hodri meydan dedin ama Mehmet Bey'e bir şeyler söylemen lazım herhalde.
3: Güzel yarıştı. Kendisini tebrik ederim. Bugün 5000 lira için bakalım neler olacak.
0: Meltem Hanım.
4: Ben de bugün ikinci olmak istiyorum artık. Ben yavaş yavaş basamakları atlamak istiyorum. Bakalım ne olacak?
0: Dün kaçıncı oldunuz?
4: 3.
0: Finalle kapatıyorum.
4: Ay inşallah.
0: Peki başarılar diliyorum. Hem Sevgi Hanım için hem de izleyicilerimiz için programımızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap, bu kez dikkat etabındayız. 2000 puan değeri var. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı, puan değeri 3000 olacak. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Ve finalde de tabii ki 5000 lira para ödeyeceğiz. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız.
2: Hayır.
0: 20 saniye süremiz var. Eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
2: Başlayalım.
4: Evet.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne olacak? Önce konu başlığı.

Kelebeklerle başlıyoruz. Kelebek özellikle renkli kanatlarıyla bilinen bir böcektir. 150 bin kadar türü bilinmektedir. Vücutları renkli, gözle bile zor görülebilen tullarla örtülüdür. Tat alma cisimcikleri ayaklarında bulunmaktadır. Faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar. Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Sorumuz gelsin. Kelebeklerin yumurtadan çıkan larvalarına ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Mehmet Bey yine bir şeyler çizdi oraya her zamanki gibi. Resimdeki yeteneğini bize göstermek için şu anda hazır.
1: Hazırım.
0: Buyurun cevaplar lütfen.
2: Koza dedim, tırtıl aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Tırtıl mı olacak diyorsunuz? Ulaş Bey?
3: Tırtıl dedim. Ay, evet, aklımda tırtıl başka bir şey yoktu.
1: Mehmet ben de Bey? Tırtıl diye düşündüm.
4: Ben ve tamamen farklı düşündüm galiba. Koza dedim.
0: Koza. Kelebekleri sever misiniz?
2: Ben çok severim.
4: Evet aslında. Ama
0: Konya'ya hiç gitmişliğiniz var mı?
1: Evet, evet. Kelebekler Vadisi.
4: Yok, ben gitmedim.
0: Gitmediniz mi Sevgi Hanım?
4: Hiç gitmedim.
0: Kelebekler Bahçesi var orada.
4: Duymuştum, evet, izledim hatta ama gitmek nasip olmadı.
0: Yani çeşit çeşit kelebekler,
4: evet,
0: var.
4: Evet evet.
0: Bitkiler var. Aynı zamanda böcekler var. Eğer yolunuz düşerse şu anda mutlaka Avrupa'da birinci.
4: Hele bugünden sonra mutlaka itibariyle gideceğim.
0: O halde iki koza iki tırtıl. Cevabı görelim. Cevap tırtıl olacaktı. Pupa adı verilen kozaya girerdi tırtıl. Ve ondan sonra kelebek olarak da dünyaya devam ederdi yaşamına.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Tırtıllar kelebek oluyor ama aynı zamanda tırtıl haliyle de, evet, evet, yeşilliklere bir aile zararı olduğunu da biliyoruz herhalde. Bitki örtüsünü çünkü çok fazla yiyorlar. Bununla ilgili mücadele yapan özellikle tarım işçileri de fazla. İki yarışmacımız puanla başladı ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Sinema dünyasıyla devam ediyoruz. 2013 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer almıştır. Film Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu alır. Film yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi ve 69 milyon hasılat elde etti. Bu başarının ardından filmin ikincisi 2015 yılında vizyona girdi. Sorumuz gelsin. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı 2013 yapımı filmin adı nedir? Süreniz başladı. Birinci sırada Recep İvedik var. Recep İvedik 5. İkinci sırada Recep İvedik 4. Üçüncü sırada da bu film var. En çok izlenen Türkiye'de üçüncü film. Acaba yarışmacılarımız hatırlayabildiler mi? Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
2: Düğün dernek dedim.
0: Ulaş Bey.
3: Çalgı çengi dedim ama yanlış olduğunu şunu duyunca hatırlamış bulundum.
0: Meltem Hanım söyleyince mi?
3: Evet.
0: Mehmet Bey.
1: Düğün dernek.
0: O soldaki ne?
1: Konfeti.
0: Konfeti. Ve Sevgi Hanım.
4: Düğün dernek.
0: Üç düğün dernek cevabı, bir de çalgı çengi. Cevaba gidiyoruz. Düğün dernek olacaktı. Gerçekten güzel bir film. Bilmiyorum izlediniz mi?
2: Evet, evet, çok güzel.
4: Bu ikilinin tüm filmlerini izlemeye çalıştım. Çok zevkli, çok eğlenceli.
0: Hangi tarz filmlerden hoşlanırsınız Sevgi Hanım?
4: Komedi.
0: Komedi.
4: Evet.
0: Mehmet Bey?
1: Ben daha çok tarih filmlerini hoşlanıyorum.
0: Tarih filmleri. Ulaş'tan da farklı bir cevap bekliyorum.
3: Ya çok çeşitli tarzda film seviyorum, biliyorum. Seçebileceğim direkt bir tür yok sanırım.
0: Alternatif film olabilir mi?
1: Alternatif mi?
0: İpek Hanım'ın kulakları çınlasın. Alternatif evet, müzik diye.
3: Evet, severim alternatif falan.
0: Peki. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.

0: İngiliz çayı konu başlığımız. Çay ilk olarak Uzak Doğu'da keşfedildi. Çayın Batı ile tanışması 1559'da Venedikli tüccar Gian Battista Ramusio sayesinde oldu. İngiliz parlamentosunda Lordlar Kamarası'nın üyelerinden Lord Forbes çayın yalnızca soylular tarafından içilmesini istedi. Böylece 1860'tan itibaren İngiltere'de 5 çayı bir moda haline geldi. İngilizlerin çay yaprakları kocaman ve gevşektir. Fazla demlendiğinde acı bir tat bırakır. Sorumuz gelsin. İngilizler acı tadını alması için çaya ne ekleyerek içerler? Süreniz başladı. O çayın içinde bir asit vardır. O asidi alması için İngilizler çaylarına onu eklerler. Bizim kahve kültürümüz de var, çay kültürümüz de var ama kahveye dökerler, çaya dökerler mi?
1: Hayır. Bence dökülmesin de zaten.
0: Peki cevaplarınızı göreyim bakayım, ne dökülmez diyorsunuz? Meltem Hanım?
2: Süt.
0: Ulaş Bey?
3: Süt.
0: O bir süt mü?
3: O bir süt.
0: O bir süt. Mehmet Bey?
4: Süt.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Süt.
0: Çay sever miyiz?

0: Kahve mi çay mı?
1: Kahve.
2: Çay. Ben de çaycıyım.
0: Çaycı olmanız lazım. Peki, cevaba gidelim. Doğru cevap süt olacaktı. Hiç denediniz mi?
1: Ben denedim. Ben denedim, hiç hoşuma gitmedi.
3: Güzel oldu.
0: İlk etabın artık son sorusu gelecek. 1000 puan değerindeki son...
4: Bir varmış, bir yokmuş. İnsanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Bu sırada Peter Pan'ın arkadaşı Küçük Peri...
0: Kaçıncı sıradasınız?
1: 3.
0: Puanınız?
1: Oraya yerleşti.
0: 950. Sevgi Hanım, Hanım'ın en meşhur yemeklerinden biridir. Kimyon ve pul biberli servis edilen şırdan elle yenir, böyle tavsiye edilir. Diğer çorbalara göre daha zor bir şekilde hazırlanan yüksük çorbası mantığı, nohut, kıyma ve et suyu ile hazırlanır. İç harcı bulgur, soğan ve cevizle doldurulan mumbar dolması Adana'nın yöresel lezzetlerinden biridir. Sorumuz gelsin. İçinde envai çeşit baharat bulunan lohusa şerbetinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: Kaynar dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Kaynar.
0: Mehmet Bey.
2: Kaynar.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Kaynar.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyoruz. Hiç peki içtiniz mi kaynarı? Deneyen yani, var mı?
3: İçtim.
0: İçtiniz mi?
3: İçtim.
0: Onu beğendiniz mi?
3: Yani sanki evde kendi çocuğuma yaptığım daha lezzetli gibiydi. Bilmiyorum. Gittiğimde içmiştim.
0: Bu yemeklerin içerisinde Mehmet Bey size en yakın olan hangisi?
2: Mumbar severim ben de.
0: Değil mi?
2: Aynen.
0: Diyarbakır usulü de vardır.
2: Aynen.
0: Mardin usulü de vardır.
2: Fatma Gül ablamız var bir tane bizim sağlık ocağımızda. Ona selamlarımı gönderiyorum. Adanalı kendisi.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Güzel yapar mı?
2: Evet, bize yapar bazen.
0: Ben de çok severim. Çok da fazla bilmezler aslında.
2: Evet.
0: Yani o yörenin çok güzel lezzetleri vardır. Mumbar dolması Sevgi Hanım hiç biliyor musunuz?
3: Biliyorum ama yemem, yemedim.
0: Yemediniz mi? Meltem Hanım?
1: Biliyorum ama yemeği tercih etmedim.
0: Sakatatla pek aranız yok, iyi
1: yok,
0: değil herhalde.
1: Hiç yok, evet.
0: Peki. Dört tane kaynar cevabı. Acaba ben de kaynar dedim mi? Cevap soruda. Kaynar, Adana'nın lohusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Cevap soruda. Kaynar doğru cevap olacaktı. Hem şerbet hem de çay niyetine de aynı zamanda içilir. Ve son derece şifalı, güzel, leziz bir içecek olarak da adlandırabiliriz. Yeni sorumuzla devam ediyoruz.

birbirinden şeker köpekleri gördük. Dünyanın en itaatkar köpekleri Golden Retriever'lar, bebekler ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Sibirya kurdu olarak da bilinen Husky'ler, yüzyıllarca kızak çekme, çobanlık ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Kanişlerin işitme ve yön bulma duyusu mükemmeldir. Kanişler söylenen sözleri öteki köpeklere kıyasla daha kolay anlayabilirler. Güçlü fiziki yapısıyla bilinen St. Bernard cinsi köpekler, metrelerce karın altında kalmış bir insanın yerini tespit edebilirler. Sivas Kangalı, Türk kökenli bir çoban ve bekçi köpeğidir. Sahibine olan sadakati ve koruma içgüdüsü en belirgin özellikleridir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre

0: Altıncı sorumuzun süresi bitti. Sevgi Hanım.
1: Yazmışım, kapatmayı unuttum.
0: Kapatmayı unuttunuz. Kimse bakmadı, merak etmeyin.
1: Tamam. Görmediniz, biliyorum ben.
0: Evcil hayvanlarla aranız nasıl? Var mı köpeğiniz, kediniz ya da?
2: Benim bir köpeğim var. Köpekleri de çok severim.
0: Nedir cinsi?
2: İngiliz Cocker.
0: Ne güzel. Mehmet Bey?
3: Ben de çok severim. Arkadaşımın köpeği var bir tane. Çok severiz. Pico.
0: Onun cinsi ne?
3: Yorkshire sanırım.
0: Yorkshire.
1: Uzaktan sevmeyi tercih ediyorum. Elleyemiyorum çünkü.
0: Köpekleri mi? Kediler?
1: Köpek, kedi, herhangi... Hiç elleyemem. Hoşlanmıyorum.
0: Hoşlandığınız
1: ama severim,
0: bir hayvan var mı?
1: Düşman değilim.
0: Ama... Hoşlandığınız bir hayvan var mı? Sevdiğiniz?
1: Ya çok ev besleme şeyim yok ya benim. Ya çünkü bakamıyorum zaten. Ya ellemem falan gerekiyor. Uzaktan seviyorum.
0: Anlatırken bile hiç haz etmediğinizi
1: evet, aynen.
0: O yüzden zorlamayacağım. Hiç
1: bazılarının ismini bile duymaya tahammülüm yok, o derece.
0: Eyvah eyvah. Meltem Hanım.
4: Bizim Eskişehir'de ailemlerde var. Jack Russell'ımız var bir tane. Ben çok seviyorum. Çok özlüyorum onu hatta görmediğim zamanlar.
0: Peki. Benim de bir köpeğim var. Diego. Akita cinsi bir köpek.
1: Ne güzel.
0: Bu saydıklarım içerisinde yok. O yüzden ekip arkadaşlarımıza buradan gönül koyduğumu ifade etmek istiyorum. Neden Akita'dan bahsedilmemiş acaba? Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Meltem Hanım.
4: Alman kurdu dedim ben.
0: Alman kurdu dediniz. Ulaş Bey.
2: Alman çoban köpeği.
0: Mehmet Bey.
3: Çoban köpeği.
1: Ben tamamen kaçırdığım için yazmış olmak için yazdım.
0: Ben yurt içinde kalayım dediniz. Siz kangal
1: aynen,
0: olarak.
1: Evet. Bu olmadığını çok iyi biliyorum.
0: Şimdi yarışmamızın bir kuralı var. Bu etapta bildiğiniz gibi dikkat etabı. Dikkat etabı demek benim verdiğim bilgilerin içerisinde zaten cevap gizli.
1: Var.
0: Yani o bilgileri takip edip ben ne dediysem aynı şekilde sizin onu aktarmanız gerekmekte. Bu bakımdan aynı köpeği tarif etseniz dahi burada cevap ne ise onun doğru olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Ve buradan da ben ne demişe gidiyoruz. Cevap soruda. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Cevap soruda. Alman çoban köpeği doğru cevaptı. Az önceki uyarımı bu yüzden yaptım. Çoban köpeği dediniz, Alman kurdu dediniz. Evet, Alman kurdu olarak da biliniyor ama Alman çoban köpeği olarak ifade etmiştim. Ulaş Bey tek başınıza doğru cevap. Alkışlar Ulaş Bey'e.
3: Tebrikler.
0: Dün de yalnız böyle sevinmeler görmüştük değil mi Mehmet Bey?
3: Evet.
0: Son gülende yine siz olacak mısınız acaba? İşte Diego. Kara bayılır. Bayılır.
3: Evet.
0: Evet. Peki, Diego'dan yeni sorumuza gidiyoruz. Denizcilik terimlerine kulak vereceğiz şimdi. Aborda bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşmasına verilen addır. Karina bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmıdır. Çamçak, teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçedir. Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. İskarça, bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne grubuna verilen attır. Yoma, gemileri bağlamada kullanılan kalın halatlardır. Manika, bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş borudur. Palanga, bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizmasıdır. Sorumuz gelsin. Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovaya ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Hayatı açık sularda geçenler için bunların her biri çok kolaydır aslında. Daha önce duymuş muydunuz bunları? Maalesef. Çoğunu herhalde ilk defa duydunuz.
1: Evet. Gemiyi duyduk.
0: Acaba doğru duyabildiniz mi? Şimdi onu göreceğiz. Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
2: Gendal. Ya bilmiyorum, yanlış kaldı galiba aklımda.
0: Gendal.
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Çamçak.
0: Mehmet Bey.
3: Gerdel diye hatırladım.
0: Ve Sevgi Hanım.
1: Kalila kaldı aklımda sadece.
3: Karineydi.
0: Beni net duyabildiniz ama değil mi?
3: Duyduk.
0: Özellikle o umarım kelimeleri bastırdım, vurgulayarak söyledim ki bir harf hatasına benim yüzümden kurban gitmeyin diye.
3: Demek ki gittik.
0: Ama görüyorum ki duymaların sonrasında yeni denizcilik terimleri de üretilmiş.
3: Yanlış mı?
0: Kalila ve Gendal gibi. Bunları da görmek nasip oldu bize. Acaba ben ne demişim? Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. Gerdel olacaktı ve Mehmet Bey görüyorum ve arttırıyorum dedi. Ulaş Bey'in az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinin ardından alkışlar bu kez Mehmet Bey için.
3: Teşekkür ederim.
0: Sırada 8. sorumuz, yani ikinci etabı bitiriyoruz.

zıt anlamlı sözcükler. Türkçe'de birçok eş ve karşıt anlamlı sözcük vardır. Ve sizlere bazı zıt anlamlı sözcükleri sayacağım şimdi. Aşırı, ölçülü. Durağan, dinamik. Elzem, gereksiz. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Vebal, sevap. Habis, iyi. Cenup, kuzey. Semiz, cılız. Umumi, hususi. Teşhir, gizleme. Sorumuz gelsin. Maraz sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: İçine bir de marazı çıkardık diye bir ifade vardır. Dert çıkardı, başımıza bela olma tarzında filan böyle. Aynen. Değil mi? Böyle bir ifade de vardır. Acaba karşıt anlamlısı nedir? Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
1: Sıhhat dedim ben.
0: Sıhhat dediniz.
2: Evet. Ben sihal gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ama tam nasıl yazacağımdan emin olamadım.
0: Sihal ne demek, onu biliyor musunuz?
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Benim de fikrim yok. Mehmet Bey, sizin bir fikriniz var mı? Bir tıp adamı olarak soruyorum.
3: Maalesef sıhhat olması gerekir.
0: Sıhhat olması evet, gerekir. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de sıhhat diyebiliyorum.
0: Meltem Hanım.
1: Ya ben teke ile yazmışım ya, neden böyle oluyor?
0: Ne yapacağız şimdi?
3: Kabul edelim bence.
0: Kabul edelim mi?
3: Evet.
0: Ama doğru yazmak tabii ki gerekirdi. Doğru sıhhatse eğer. Üzüldünüz ama.
3: Tek H de olabilir.
1: Aynen.
0: Ben ne demişim? Hep birlikte gidiyoruz doğru cevaba.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?
11: Adımlarım.

0: kendini gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım.

0: servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
8: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
7: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
8: Ne kadar para lazım doktor bey?
7: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
8: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
7: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
8: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
9: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
7: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
8: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
9: Sağ olun efendim.
10: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
8: Yani Süheyla hamile mi?
7: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
9: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
11: Ne oluyor?
9: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
12: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysanız.
5: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan, nasıl, hani daha neyi bitti ya?
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Cevap soruda.
11: Etken, edilgen. Maraz, sıhhat.
10: Cevap soruda.
11: Sıhhat.

0: doğru cevap olacaktı. Maraz kelime anlamı hastalık olarak geçiyor ve sıhhat herkese, başta yarışmacılarımız olmak üzere, sıhhatli, sağlıklı günler diliyoruz. Ve ikinci etabı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Mehmet Bey, 6950 puanla şu anda birinci sıradasınız.
1: Tebrikler.
0: İkinci sırada Ulaş Bey var. 5600 puanınız bulunuyor. Sevgi Hanım, biraz kötü başladınız ama sonra puanlar gelmeye başladı. 2100 puanınız var. Üçüncü sıradasınız.
1: Ay süper.
0: Meltem Hanım, 3'ten 4'e indiniz.
2: Evet, iyi olacak derken daha kötü oldu. 3 olmak iyiymiş aslında, kötü değil.
0: 1450 puanınız var ama.
2: İnşallah bu etapta toparlayacağım.
0: Bu etap dediğiniz akıl oyunu etap. Ve artık önünüzde 4 soru var. Final öncesinde 4 soru kaldı. Ve 4 kritik soruda da bakalım neler yaşanacak. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor yarışmamızda. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada yeni sorumuz ve önce konu başlığımız var.

Semih Saygıner. Konu başlığımız. Profesyonel bilardo oyuncusu. Lakabı Bay Sihir ya da Türk Prensi diyebiliriz. 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 14 yaşındayken anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu trajik olayın ardından lise eğitimini bıraktı ve 16 yaşında bilardo oynamaya başladı. 17 yaşındayken katıldığı İstanbul Şampiyonası'nda birinci oldu. 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı yıl bilardonun en önemli ligi olan Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. 4 Aralık 2021 tarihinde milli bilardocumuz 3 bant Dünya Kupası'nda 7. kez şampiyon oldu. Sorumuz gelsin. Semih Saygıner ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kaç yaşında kazandı? Süreniz başladı.

0: Evet, bu ay büyük bir başarıya imza attı. 7. kez dünya şampiyonu oldu. Ustayı buradan hep birlikte bir alkışlayalım isterseniz. Sevgi Hanım aynı zamanda hemşehriniz biliyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adapazarı doğumlu.
2: Evet.
1: Ya ben önce normalde Sinopluyum aslında. Anne, baba hep Sinoplu. Adapazarı'nda doğdum. Sadece 2 yaşında İstanbul'a geldim ben. Adapazarı'nı çok bilmiyorum aslında. Adapazarılıyım da
0: Semih
1: diyemiyorum.
0: Semih Sagi nerede? Adapazarı doğumlu.
1: Aa, çok güzel. Hemşehrim, severim kendisini.
0: Siz az önce ben
1: Adapazarı
0: detayları
1: doğumluyum.
0: Aktarırken... Evet. Siz
1: Adapazarı
0: neredeydiniz?
1: Doğumluyum.
2: Semih Bey yakını söylüyor.
1: Ha, ben tarihleri...
0: Siz tarihlerde miydiniz?
1: Ben gittim
0: miydiniz?
1: Tarihlere odaklandığım için oraları kaçırdım herhalde.
0: O
1: pardon.
0: Zaman cevabınız %100 doğru olmalı
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum. Bakalım peki, görelim lütfen cevaplarınızı. Meltem Hanım?
3: 23 dedim.
0: Nasıl buldunuz 23'ü?
3: 87'de ilk oldu diye düşünüyorum. 64'te doğum tarihiydi, öyle buldum.
0: Peki, Ulaş Bey?
4: Ben 22 dedim. Diğer bütün tarihleri hatırlıyordum ama... İlk şampiyon olduğunu...
0: İlk dünya şampiyonu
4: 80'lerde tarihi. Olduğunu anımsadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben 30 diyorum. 87'de Türkiye şampiyonu olmuştu, 94'te dünya şampiyonu dedi.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Ben de 30 diyorum, ben de öyle hatırlıyorum.
0: Siz de aynı yanıtı veriyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman doğru cevabı gidelim. 30 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Sevgi Hanım.
1: Çok sevindim.
0: Mutlu oldunuz.
1: Evet, çok mutlu oldum.
0: Hiç sevmez misiniz bilardoyu? Istafayı içeğinizi almadınız mı?
3: Aldım ama beceremiyorum o yüzden galiba. Aynen.
0: Hazır tabii ustadan bahsetmişken 7. kez dünya şampiyonu olan Semih Salgıner'in o muazzam sayılarını bir hatırlayalım. Bir klip halinde ekrana getirelim şimdi.

Nice başarılara diyelim ve sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Yine denizlere açılıyoruz. Deniz feneri çeşitli ışık yayıcı sistemler vasıtasıyla gemilere rehberlik etmek amacıyla kıyılarda yapılan bina türüdür. En eski deniz feneri milattan önce 7. yüzyılda Sigeion, bugünkü adıyla Çanakkale Kumkale'de yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fener Fenerbahçe feneridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirilmiştir. Türkiye'de yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerleri sayacağım şimdi. Rumeli feneri 30 metre, Ahırkapı feneri 26 metre, Mehmetçik burnu 25 metre, Hoşköy 20 metre, Fenerbahçe feneri 20 metre, Şile feneri 19 metre. Sorumuz gelsin. Ahırkapı feneri Hoşköy fenerinden kaç metre daha uzundur? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 5 dedim ben.
0: Ulaç Bey.
2: Ben de 5 dedim.
0: Hatırlıyor musunuz peki?
1: Ağır kapı sanki 25'ti. Ben öyle hatırladım. Hoşgörü de 20 diye hatırladım ama sanırım doğru değil, bilmiyorum. Şu an emin değilim.
0: Mehmet Bey, ne diyorsunuz?
3: Ben 26'ya 20 diye hatırladım ama 25'e 20 olabilir.
0: Siz de emin değilsiniz.
3: Evet.
4: Ben de emin değilim ama 3 dedim.
0: Siz
4: çok hatırlayamıyorum çünkü.
0: Evet. Siz ne olarak hatırlıyorsunuz metreleri?
4: Çok hatırlamıyorum. Yani 30, 26, 25, 20 diye saydım ama isimlere çok odaklanamadığım için tamamen biraz atmış oldum yani.
0: 2 tane 5, 1 tane 6 ve 1 de 3 yanıtını görüyoruz.
2: Şunu da bilme.
0: Nereye gidiyor puanlar?
3: Size yazsın ya. Arkadaşlara gidecek bence.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Ulaş Bey ve Meltem Hanım'a mı gidiyor puanlar?
3: Öyle düşünüyorum. Demek.
0: Şu anda birincilik koltuğunda olan Mehmet Bey diyor ki puanlar 5 yanıtına gidiyor. O zaman görelim puanlar nereye gidiyor? Puanlar Mehmet Bey'e gidiyor. Mehmet Bey bile şaşırdı bu işe.
3: Okay.
0: Alkışlıyoruz. Tek başınıza 14.450 puan oldu. 6.000 puanı haneye yazdırdınız. Şimdi önümüzde 2 tane soru kaldı. 11 ve 12. Şöyle bir baktığımda matematiksel olarak şansı devam ediyor Ulaş Bey'in. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hazır kış ayındayız. Bakalım şöyle kayak merkezlerinde durum ne? Kayak tatili denince ilk akla gelen adres olan Uludağ 2543 metre yükseklikte bulunuyor. Uludağ'da her seviyeye uygun 24 adet pist mevcut.

Kayseri'de bulunan Erciyes, 3916 metrede bulunan sönmüş bir volkanik dağ. Merkezde zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 32 adet pist kayak severleri bekliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde toplam 21 adet pist var. Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi 2634 metre yükseklikte. Kristal kar özelliğiyle dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında. Sarıçam Ormanları içerisinde uzunluğu 12 kilometreyi bulan 5 etaplı piste sahip. Erzurum'da 3185 metre zirveye sahip Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 pist mevcut. Bu pistlerden ikisi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından olimpik pist olarak da ilan edildi. Sorumuz gelsin. Erciyes ve Kartalkaya'daki bütün pistlerden kayan bir kayakçı toplam kaç pist kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz için süremiz sona erdi. Kayaklarımız nasıl Ulaş Bey?
1: Kayarım, severim.
0: Yapmışlığınız var mı?
1: Çok var.
0: Bir sakatlık falan olmadı.
1: Hep sakatlıyorum ya kendimi. Ben böyle şeyi sevmiyorum. İnsanların içinden gitmeyi. Dağ bayıra giriyorum. Orada kaç kere görünmeyen karın altında taşa çarpıp boynumu kırdığımı zannettiğimi Allah biliyor yani.
0: Ekstrem spor yapmışsınız siz yani bir nevi.
1: Evet, seviyorum.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de severim ama çok yapmadım. İki defa yaptım sadece Uludağ'da.
0: Var mı aramızda çok iyi kayak yaparım diyen? Yok. Peki aramızda çok iyi yarışırım diyen kimler acaba? Buyurun cevaplar. Meltem Hanım?
3: 57 yazdım. Erciyes 36 idi ama Kartal Kaya'dan emin değilim. 21 kaldı aklımda. Değil galiba.
0: Peki Ulaş Bey?
1: Ben 48 buldum.
0: 48 buldunuz. Mehmet Bey?
4: Ben 53 buldum.
0: 32 ve 21. 53 cevabı gelmiş. Sevgi Hanım?
5: Ben galiba eksik hatırladım. 32 yazdım.
3: 36, 32 miydi?
0: Siz 32'de kalmışsınız.
5: Evet. Galiba yanlış hesapladım.
0: Neyle neyi topladınız?
5: Birini 20, birini 12 dediniz gibi hatırlıyorum ama herhalde yanlış hatırladım. Mehmet Bey'in cevabını görünce.
0: Mehmet Bey'in cevabını görünce bir tereddüt ettiniz.
5: Evet. Maalesef.
0: Peki. Herhalde tabii birçok kayak pisti var. Birçok evet. Kayak merkezi var ülkemizde. Neticede hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ama öyle güzel bir ülkemiz var. Doğusunda, batısında, güneyinde, her yerinde. Hakkari'de muazzam bir yer vardır. Kayak merkezidir. Avrupa'daki tesislere adeta parmak ısırtacak güzelliktedir. Ki Hakkari deyince kış mevsiminin de en uzun süre geçtiği illerden birisidir. Evet. Neredeyse 6 ay orada kış geçer. Bu bakımdan oradaki kayak merkezi de çok kıymetlidir. Gelelim doğru cevaba. (Gülüyor) 53 doğru cevabı. Mehmet Bey'i bir kez daha alkışlıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu alkışlar hem tek başına doğru cevap verdiği için hem de aynı zamanda finale adını yazdırdığı için üst üste üçüncü kez birazdan finalde benim karşımda olacak. Mehmet Bey, neler hissediyoruz?
2: Mutluyum. Arkadaşlar bilmedi tekrar. Tek başıma puan aldım. Güzel oldu.
0: İlk günkü performansı hatırlatan bir performans.
2: Evet.
0: Biraz daha zorlarsanız yani bir sonraki soruda bilirsem kendinize ait olan puan rekorunu geçme şansına sahipsiniz.
2: Evet, ben de
0: 21 binin üzerindeydi biliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Meltem Hanım öyle durdunuz.
3: Ben evet 36'dan da nasıl emindim? 21 doğruymuş, 36 değilmiş ya. Bilmiyorum, ne yapalım? Güzeldi her şey.
0: Daha veda etmediniz ama. Yine her şey sizin elinizde çünkü önümüzde bir soru daha kaldı. O soru Mehmet Bey için yeni bir hedef. 21.700'ü acaba arttırabilir mi? Onu göreceğiz. Aynı zamanda burada bizimle son kez yarışan yarışmacımız kim olacak? Onu da görmüş olacağız. Yani veda eden de belli olacak. İşte 12. sorumuz. Müzik dünyamızın

sevilen bir ismi Ebru Gündeş'le devam ediyoruz yarışmaya. Ebru Gündeş 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğdu. Şans eseri, güzel sesi Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. Bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafirini çıkardı. Bu kadar küçük bedenden böylesine kuvvetli bir ses nasıl çıkar diyenlerin hayranlıkları her geçen gün arttı ve müzik piyasasındaki kalıcılığını albüm satışlarıyla da ispat etti. 1994 yılında Kartal Tibet yönetmenliğinde Tanrı Misafir adlı televizyon dizisinde 13 bölüm oyunculuk yaptı ve bu alanda da başarısını kanıtladı. 1995 yılında çıkardığı 3. albümü Ben Daha Büyümedim, diğer çalışmalarını takip eden başarılı bir albüm oldu. 1999 yılında çıkardığı Dön Ne Olur adlı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. 2 ciddi ameliyat geçirdi. Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından 11 Mart 2000 gecesi ilk konserini verdi. Sorumuz gelsin. Ebru Gündeş ilk çıkardığı albümünden kaç yıl sonra beyin kanaması geçirmiştir? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli ama bu sorunun ardından veda edecek olan yarışmacımız da belli olacak. Acaba o isim kim olacak? Aa. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 6.
0: Ulaş Bey.
2: 6. Ben çıkarmayı yanlış yapmışım. Şaka gibi. 99'dan 93'ü çıkarıp 7 bulmuşum heyecandan.
0: Yani şuradaki puanı kapatsam. Sizi az önce finalistimiz olarak anons etmemiş olsam.
2: Evet.
0: Şu anda ekranları başındaki izleyicilerimiz sizi ilk kez gördüğü anda...
2: Kötü bir intiba oluşur.
0: Hakkınızda pek iyi yorumlarla karşılaşmazsınız değil mi?
2: Evet.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulan yarışmacımız. Ve yanında da 16'yı görüyorum ben Sevgi Hanım.
3: 83 ilk albüm dediniz diye hatırlıyorum. 99'da beyin kanaması geçirdi. 16. Ama
2: 93 ilk albümde.
3: Öyle mi? Ben 83 gibi sanki.
0: Orada da öyle görünüyor ki her şey
3: zaten
0: birbirine girmiş durumda.
3: Zaten yaşı da 74 doğumlu olunca tabii olmuyor. Ama olsun, sağlık olsun.
0: Peki, doğru cevabı gidelim o halde. Altı doğru cevap olacaktı ve başarılar diliyoruz iş
1: çok
0: hayatınızda.
1: Sağ olun, çok
0: bu kitabı da size hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ulaş Bey ve Sevgi Hanım, yarın tekrar beraberiz. İkinci ve üçüncü sırada yer aldınız. Ve Mehmet Bey, 20.450 puan rekorunu geliştiremediniz. 21.700'ün üzerine çıkamadınız ki çıkma ihtimaliniz olabilirdi belki ama finalde üçüncü kez karşımda olacaksınız.
2: Evet. Mutluyum. Son etap, son soruda yanlış çıkarma yaptım ama yapacak bir şey yok.
0: Bu kez olur mu?
2: Bu sefer 5000'de gözüm var. Umarım olacak.
0: Evet. Bunu şöyle atayım ben.
2: Olur.
0: Sadece bu kalsın.
2: Olur. Cevap vereceğim inşallah.
0: Peki. Finalde o zaman Mehmet Bey ile görüşmek üzere. Ebru Gündeş'le gidiyoruz finale. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında final heyecanıyla yarışmamıza devam ediyoruz. Pazartesi 4 yeni yarışmacımız bizimle birlikteydi. Ve onların içinden Mehmet kardeş üst üste 3. gün finalde yine karşımda.
2: Evet, buradayım yine. Mutluyum. Çok eğlenceli bir ortam ve her gün finale çıkıyorum. Bu yüzden de daha çok mutluyum. Ekip de çok ilgili sağ olsunlar. Bugün de 5000 lirayı almak istiyorum.
0: Mehmet Bey, yarışmaya katılmadan önce burada başarılı olmak için kendinize has bir taktiğiniz ya da bir çalışma metodunuz oldu mu?
2: Yok. Sen ekran başında izliyordum. Orada başarılıydım. Ya kısa süreli hafızama güveniyorum. O yüzden de akıma susmaya çalışıyorum.
0: Yani en çok puan alan ya da en fazla puana belki de para vermiş olsaydık şu anda bayağı bir para kazanmış olurdunuz. Bu.

Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şey.

1. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deir-ül Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntu

Bunlarla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
14: Çok naziksiniz beyefendi.
13: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
15: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalımmıştık bile.
13: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
14: Size de.
13: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
16: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
14: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
17: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
18: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve

0: anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel. Bir sen bir de ben varız dünya.
2: Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
3: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'ü varsaydı.
4: Defol, defol git buradan.
5: Geçmiş olsun. Artık kurtulamaz.
1: Sana geldi.
6: Sisli Hatıralar. Bugün 18'de TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bak.

0: bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
14: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
13: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
14: Ne kadar para lazım doktor bey?
13: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
14: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
13: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
14: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
15: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
13: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
14: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
15: Sağ olun efendim.
16: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
14: Yani Süheyla hamile mi?
13: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
15: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
14: Ne oluyor?
15: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
17: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mardin'deyiz. Mardin'in tarihi yapılarını, çarşılarını hep birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Taşla şekillenen, inançla yaşayan Mardin. Mezopotamya'nın hemen yanı başında taş bir anıt gibi yükseliyor. Özellikle Mezopotamya'ya doğru akan evleri oldukça göz alıcı. Tabii bunun yanında camileri, kiliseleri oldukça çarpıcı. Bütün bunları borçlu olduğu ise o muhteşem geçmişi. Buradan pek çok medeniyet, pek çok halk gelip geçmiş. Sümerlerden başlayın da Hititlere kadar, Perslere, Artuklulara, Osmanlı'ya kadar pek çok kişi buradan bir şekilde gelip geçmiş ve Mardin'e dokunmuş. İşte bütün bu medeniyetlerden, kültürlerden, halklardan ve inançlardan da ortaya Mardin gibi bir şehir çıkmış. Mardin'in çarşılarında, sokaklarında yürürken bu güçlü karakteri fazlasıyla hissediyorsunuz. Ve bu güçlü karakteri hissedenlerden biri de şair Refik Durbaş. Bir şiirinde bakın Mardin'i nasıl anlatmış. Ben Mardin kenti, teninden başka giysisi olmayan çıplak dağların ana yurdu. Taşın ve toprağın ve suların, kerpicin ve bulutların anası. Meşe ve sakız ağacı, diş budak, söğüt, çınar ve kavak, bir de çayırlar, süsler göklerimi. Gecemi ve gündüzümü bozkır rüzgarları donatır. Ayaklarımın ucunda uzanır Mezopotamya.

Mardin, tarih boyunca bir eğitim yuvası olma özelliği de taşıyor ve bu nedenle pek çok medrese var. Ben de onların en önemlilerinden birinin önündeyim, Kasımiye Medresesi. Burası 14. yüzyılda Artuklular tarafından yapımına başlanan bir medrese. Ancak gelin görün ki o dönemde Anadolu bir felaket yaşıyor. Moğolların istilası. İşte Moğollar nedeniyle medrese yarım kalıyor ve tamamlanması ancak 15. yüzyılı buluyor. Yapanlar da Akkoyunlular ve Kasım Cihangir adlı hükümdarları ve onun adıyla anılmaya da devam ediyor Kasımiye. Şimdi gelin bu medresenin sıra dışı detaylarına yakından bir bakalım.

Kasımiye Medresesi kare planlı bir yapı ve içeriye girdiğinizde muhteşem bir havuzla karşılaşıyorsunuz. Üstü açık bir alan. Ancak bu sıradan bir havuz değil. Bunun bir hikayesi var. İslami anlamda bir sembolizm içeriyor ve hikaye insanı anlatıyor, yaşamı anlatıyor ve ölümü anlatıyor. Baştan dökülen su, ana karnına düşen tohum ve oradan daha sonra su taşıyor ve doğum gerçekleşiyor ve hayat yolculuğu başlıyor. İşte bu hayat yolculuğu devam ediyor ve bir noktada artık daralıyor ki muhtemelen yaşlılık bu. Sonunda da büyük havuz ölümü anlatıyor. Ancak ölümle son gelmiyor. Sonrasında buradan su akmaya devam ediyor ve Mezopotamya Ovası'na gidiyor. İşte bu tekrar döngünün başlaması anlamına geliyor. Orada bitki olarak belki de tekrar hayat buluyoruz. İşte bu yaşamın döngüsünü anlattığı için çok özel bir havuz olarak Kasımiye'nin ortasında duruyor.

yollarda bulur ve bugünlere kadar gelir. Ve işte bu hikayede şahmaran olarak cam altı resimlerinde karşımıza çıkar. İnanç odur ki şahmaran asılan evler kötülükten korunurlar. İşte bu nedenle de hem Mardin'de hem başka coğrafyalarda, köylerde, kasabalarda pek çok kişi evlerine şahmaran asmaya devam ediyor.

Mardin'in silüetini oluşturan en önemli unsurların başında Yivli kubbeleri ve minareleri gelmekte. İşte o minarelerin de en göze çarpanı Ulu Cami'nin minaresi. Pek çok minare arasında hem boyutlarıyla hem de üstteki süslemelerle göz alıcı. O süslemelerde neler yok ki? Ondan bahsetmeden önce caminin yapım tarihinden bahsetmek istiyorum. Pek çok kitabe bulunmuş ve bu kitabelerin her biri farklı tarihi gösteriyor. 1126'dan başlıyor, 1200'lere kadar giden en az onun üzerinde kitabe ortaya çıkarılmış. Ve bunlardan bir tanesi bunun muazzam Şevval ayında yapıldığını söylüyor. Bu da 1200'lü yıllara denk düşen bir zamanı işaret ediyor. Artuklular, Akkoyunlular her gelen bir şeyler eklediği ya da tamir ettiği için bu kadar kitabe olması çok doğal. Ama minarenin üstünde şahane betimlemeler ve Mardin'in taş işçiliğini gösteren süslemeler, ayetler, sureler var. İşte onlardan bazılarında şunlar var. Özellikle Hazreti Muhammed'in adının yazıldığı ve dört halifenin yazıldığı bir süsleme var. Bunlar damla şeklinde yapılmış. Bunun dışında cennetle müjdelenen 10 sahabenin de ismi yine minareye nakşedilmiş. İşte bu süslü minare dediğim gibi Mardin'in silüetini oluşturuyor.

Minarenin bütün etrafında şahane süslemeler olduğunu söyledim ama kaidesinde de Kufi yazıyla yazılmış kelime-i tevhid var. Bu da tam bir şaheser. Ancak 1832 yılında burada bombalar patlamış, bir takım isyan hareketleri olmuş. O çatışmalarda patlayan bombalar da camiye büyük ölçüde zarar vermiş. Sonra tamir edilmiş, işte bugünkü görünümü ortaya çıkmış. Bu caminin önemli özellikleri var. Bir kere burası Cuma Camii. Yani Cuma namazlarının kılındığı merkez cami burası ola gelmiş. Osmanlı ya da Artuklu ve İslam anlayışındaki bütün yöneticiler yaptırdıkları camilere minber koyarlar. İşte o minber Cuma namazlarının olduğunu işaret eder. Buranın bir başka özelliği de ülkemizde pek çok camide bulunan sakallı şeriflerden birinin burada olması.

Ses bende bulur akustiğini. Benim dar ve ince sokaklarımda. Abbara'da. Refik Durbaş. Abbaralar Mardin'in simge mimari elemanlarının başında geliyor. Ve sokakları birbirine bağlayan birer geçit olmasının ötesinde evlerin altında insanların güneşten, yağmurdan korunmasını da sağlıyor. Biliyorsunuz Güneydoğu'dayız ve sıcak bir iklim. Yaz aylarındaki bu sıcağı hafifletmek için de bunlar esintili birer gölge, birer dinlenme.

bağlarını sağlıyor insanlara. Ama Abbaralarla ilgili bir başka yazarımız bakın neler söylüyor. Kendisi Mardinlidir, Murat Han Mungan. Ve işte o Abbaraları bakın nasıl anlatmış. Güneşe açılan taş sokaklar, sanki bir dağın ışıkla uyulması gibi. Güneş rengi taşların görkemini tarihle birbirine bağlayan, yani Abbaralar. Basamaklı sokakları koruyan bir ev gibidir bu tüneller. Karanlığıyla korkutucu, sıcaklığıyla sevecendir. Üstünde bir evin penceresine yansıyan ışığı, Abbara'nın üzerine yapıştırılmış yanlış bir etiket gibidir. Abbara'nın ağzında görülen karanlık ve üstündeki pencerede size gülümseyen güneşin ışığı.

Mardin'de en çok fotoğrafı çekilen yer neresi diye sorarsanız kuşkusuz Zincirli Medrese'nin hemen arkasından görülen kubbeleri, minareler ve tabii ki önündeki Mezopotamya. İşte bu muhteşem medrese 1385 yılında yapılıyor. Son Artuklu Sultanı Necmettin İsa tarafından inşa ettiriliyor ve aslında onun adıyla anılıyor. İsa Bey Medresesi. Ancak zaman içinde buraya Zinciriye Medresesi adı verilmiş. Bunun tabii bir hikayesi var. O hikayeye geçmeden önce bu medresenin Selçuklu'dan miras aldığı taç kapısından bahsetmek istiyorum. Selçuklu yapılarının en önemli özelliği oldukça sade olmaları. Ama sadece bir yer sadelikten uzak ve en süslü yerdir. O da giriş kapıları. Bu camilerde, külliyelerde, medreselerde bir kuraldır neredeyse. İşte burası da Selçuklu'dan miras aldığı o geleneği sürdürmüş ve muhteşem bir taç kapı yapılmış. Bir de tabii ki Yivli kubbeleri. Ama buranın adı dediğim gibi İsa Bey Medresesi iken Zinciriye Medresesi olmuş. Bunun da hikayesi şöyle anlatılıyor. Hemen altında Ulu Cami var. Bir zamanlar Ulu Cami'nin iki minaresi varmış. Ve iki minare arasına zincirlerle mahya, yani çeşitli duaların yazıldığı mahyalar asılırmış. Ancak bugün Ulu Cami'de tek minare var. Çünkü diğeri yıkılmış. İşte o zincirlerin, mahyanın diğer ucundan bir yere bağlanması gerekiyor. Bunun için de çözüm bulmuşlar ve Zinciriye Medresesi'ne bağlanmış. İşte o günden sonra buraya da

Böylesi etkileyici yapılar insan hayal gücünü harekete geçirir. Bazen gerçekle rivayet birbirine karışır. İşte ona iyi bir örnek aslında Zinciriye Medresesi. Ve o kadar çok hakkında söylenti çıkmış ki bunların bir kısmı doğru ama bir kısmı muhtemeldir ki rivayet gibi duruyor. Mesela buranın simetrik yapıldığını ve bu simetrinin bu dünyayla ahireti simgelediği söyleniyor. Yani bu dünyada ne ekersen aynısını öte dünyada da biçersin gibi bir rivayet var. Diğer taraftan da aynı Kasimiye Medresesi'nde olduğu gibi insan ömrünü, doğumunu, yaşamını ve ölümünü simgeleyen bir havuz sistemi burada da var. Ve bu iki derslik arasına yapılmış. Ve bununla ilgili de şu söyleniyor, karşılıklı iki dersliğin arasında olan bu havuzun akıntısı, suyun sesi nedeniyle dersliklerin sesleri birbirine karışmıyor. İşte bu nedenle yapıldığı

rivayetler arasında. Ama bunu bir ölçüde de yalanlayan bir başka söylence daha var. O da öyle taşlar kullanılmış ki bu yapının inşasında. Bu taşların özelliği sesi dışarıdan içeriye alıyor ama içerideki sesi dışarıya vermiyor. Ve bu sayede dışarıdan bir saldırı, bir gürültü, bir ses olduğunda kolaylıkla öğrenciler bunu duyuyorlar ve tünellerle buradan Ulu Cami'nin avlusuna kaçıyorlar. Ve güvenli bir ortama geçmiş oluyorlar. İşte gördüğünüz gibi çelişkili de olsa pek çok rivayet burası için uydurulmuş ya da söylenmiş. Ama gerçek olan bir şey var. O da buranın cami mescit bölümünde karşımıza çıkıyor. Mihrabındaki su mermerleri.

Zincirye Medresesi'nin mescit bölümündeyim. Şu anda tam da mihrabın önündeyim. Normalde Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Anlaşılan o ki bir dönem hasar görmüş ve işte o eksik parçalar su mermeriyle tamamlanmış. Ve ortaya da muhteşem bir görüntü çıkmış. Ama bu görüntünün ortaya çıkabilmesi için bu taşlara ışık tutmanız gerekiyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?

0: Tell me. Trivago.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Hadi gel aşkım. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kızım. Hadi bir tanem, artık bilgisayarı kapatıyoruz. 45 dakikan doldu. Biliyorsun ekrana çok uzun süre bakınca gözlerin ağrıyor, uykusuz kalıyorsun. Hadi yarım kalan kitabını getir de okuyalım.
1: Tamam anneciğim.
0: Hadi başlayalım.
2: Mektup. Cumartesi sabahı erkenden babaannemin dikiş odasında toplandık.
3: Çocuklarınızın yaşına uygun olarak ekran kullanım sürelerini sınırlayın. Uzmanlara göre 0-3 yaş için herhangi bir ekran kullanımı önerilmez. 3-6 yaş 30 dakikayı, 7-11 yaş 45 dakikayı, 12-15 yaş 1 saati, 15-18 yaş içinse ekran kullanımı 2 saati geçmemelidir. Çocuklarınızın yaşına uygun içeriklerle zaman geçirmesini sağlayın. Ailece uyulan internet kullanım kuralları koyun. Sağlıklı iletişim ortamları yaratın. Siberay'la güvende kalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
8: Halkbank. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
14: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
13: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
14: Ne kadar para lazım doktor bey?
13: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
14: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
13: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
14: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
15: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
13: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
14: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
15: Sağ olun efendim.
16: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
13: Yani Süheyla hamile mi? Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
16: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
14: Ne oluyor?
16: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
17: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.
10: Otel harika!
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Dünyanın bir numaralı

0: erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sitemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mardin'deydik. Mardin'i rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Ancak programımızın ortasında sorduğumuz, Mardin Müzesi'nde sorduğumuz bilmecenin cevabını vermeden programı kapatmak olmaz. O bilmecenin cevabı insandı. Dört ayaklı olması yani sabah emekleme dönemi, iki ayaklı olması yani öğlen yetişkinlik dönemi, üç ayaklı olması yani akşam ise yaşlılık dönemini anlatıyordu. Yaşlanınca elimize aldığımız baston işte üç ayağı ifade ediyordu. Evet, programı burada kapatıyoruz. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız, iyi misiniz? Mutfağıma, bu güzel mutfağa hoş geldiniz. Keyifler yerindedir umarım. Bizim çok yerinde. Kırmızıları giydik. Ruhumuzun renklerini yansıtalım. Her zaman öyle siyah giymeyeceğiz, koyu renkler giymeyeceğiz. Böyle çiçekli böcekli canlı renklerle birlikte günümüzü daha da şenlendiriyoruz aslında. Evet, kim geliyor mutfağıma bugün? Benim bence hakikaten mutfağımın sahiplerinden bir tanesi Sevim de. Sevim Bekgöz benimle beraber olacak. Neler yapacağız? Sevim'in zaten biliyorsunuz ne kadar becerikli, ne kadar böyle farklı lezzetler yaptığını, güzel lezzetler yaptığını aşinasınızdır da. Sosyal medyada da oldukça paylaşır ve oradan da gösterir aslında ne kadar marifetli olduğunu. Bugün güzel bir akşam yemeğiyle karşınızda olacağız. Ne yapıyoruz? Tam davetler için, özel günler için keyifli bir yemeğimiz var. Ana yemeğimiz. O da kafesli, iç pilavlı köfte. Böyle bir milföy hamurundan kafes yapıyoruz. Güzel bir iç pilav hazırlıyoruz. Köftemizi yoğuruyoruz, sonra fırına gönderiyoruz. Görseliyle, lezzetiyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Sonra ne yapıyoruz? Bence kış mevsiminin en faydalı sebzelerinden bir tanesi bal kabağıyla. Magnolia sevmeyen var mıdır? Sanmıyorum. Ama bakalım, bal kabağıyla ben de hiç denemedim. Bal kabağıyla cheesecake'i çok severim. Magnolia'yı da bugün tatmış olacağız. Son olarak ne yapıyoruz? Akşam yemeğinde çorba olmadan olmaz. Sarı gelin çorbası yapıyoruz. O zaman Sevim gelsin mutfağıma. Hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Yine bir böyle uyumlu olmuşuz. Evet. Cinleri giymişiz üzerimize. Bluzlar, gömlekler. Nasılsın Sevim'ciğim?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi
1: ben
0: oldum.
1: De.
0: Böyle keyifli bir tatlısıyla, çorbasıyla. Zaten
1: evet.
0: Kafesli
1: köfte.
0: O zaten yani.
1: O gerçekten çok sevilen bir köfte. Bana gelenler onu muhakkak istiyorlar.
0: Ha, yap bir Sevim,
1: evet,
0: yap.
1: Özel günlerde böyle arkadaşlarım falan geldiğinde akşam yemeklerinde yaptığım bir yemek. Bal kabağı ile magnolia'yı, benim kızım mesela bal kabağını hiç sevmez.
0: Ama yedirmek de istiyorsun.
1: Yedirmek de istiyorum ama bu şekilde kesinlikle çok lezzetli olduğunu söyledi.
0: Ya bal kabağını niye sevmiyorlar? İşte farklı, tatlı mı tuzlu mu böyle belli değil ya, o yüzden
1: hem böreği
0: herhalde
1: yapılıyor, hem çorbası hem tatlısı aslında çok güzel bir
0: tatlısı da çok güzel,
1: evet.
0: Çorbası da çok, cheesecake'de de çok güzel
1: kesinlikle
0: oluyor bal kabağı.
1: Sonra da sarı gelin çorbası yapıyoruz.
0: Bir hikayesi var mı sarı gelin
1: çorbası? Bir hikayesi yok aslında. Sarılığını havuçtan alıyor.
0: Havuçtan alıyor.
1: Kışın
0: evet,
1: ben bunu biraz da zerdeçal da koyuyorum aslında.
0: Aslında benim de gördüğüm ve duyduklarımda işte zerdeçal var. O sarılık, aha, ondan geliyor diye, ama işte herhalde havuçlar ölünce daha,
1: evet,
0: böyle sarı bir renk oluyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden de sarı gelin denmiş, evet, efendim. Ama ilk olarak kallavi yemeğimizi yapıyoruz. Malzeme de bol bol. Seni böyle,
1: evet,
0: alayım Sevim'ciğim. Seyircilerimize hemen listeyi sayayım. Sen,
1: tamam,
0: daha başlamadan bir görsünler. Kafesli iç pilavlı, kafeste iç pilavlı köftenin,
1: evet,
0: neler varmış acaba içinde? Bir adet kuru soğanımız var. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı pirinç, dolmalık fıstık, kuş üzümü, 2 su bardağı sıcak su, karabiber, pul biber, tuz. Köftesi içinse 750 gram kıyma, 1 adet yumurta, yarım su bardağı galeta unu. Evde bayat ekmek varsa tercihimizdir efendim.
1: Evet,
0: değil mi Sevim?
1: Kesinlikle.
0: 1 adet kuru soğan, karabiber, tuz. Sosu içinse 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 adet sivri biber, 3 adet domates, 3 adet milföy, 1 adet de yumurtanın sarısı. Pilavımızı
1: başlıyoruz
0: mı yapıyoruz ilk önce?
1: İlk önce pilavımızı yapalım. O pişerken köftemizi
0: yoğuralım.
1: Evet.
0: Tamam. O zaman hemen ocağımızın altını açalım. Yağımızı koyalım ve fıstıkları kavuralım.
1: Soğanımızı, fıstığımızı.
0: Evet.
1: Şöyle ben getireyim.
0: Tereyağı mı istiyorsun?
1: Var tereyağım.
0: Tereyağın, hı-hı, var, tamam. Gel canım ben,
1: tamam,
0: getireyim, sen koy istersen malzemelerini.
1: Sıvı yağ ile tereyağını genelde karıştırıyorum ki daha lezzetli,
0: daha lezzetli olsun.
1: Tereyağımız yanmasın diye.
0: Yanmasın, hı-hı, alarımız beraberce,
1: evet,
0: ekleyelim. Bir iç pilava. Mert, kuş üzümü var pilavın içinde sevgili yönetmenim. Kuş üzümü vardı, çok seversin.
1: Siz de sevmiyordunuz galiba. O yüzden geçen sefer de kestane pilav yapmıştık.
0: Kestaneli yapmıştık,
1: o zaman da
0: evet,
1: az koymuştuk.
0: Kuş üzümü. Olsun olsun, bunu da severiz ama istemeyen koymasın canım yani.
1: Tercih
0: seyircilerimize söyleyelim.
1: Tarifi
0: ama
1: bu, değiştirmek sizin elinizde.
0: Aynen öyle, sevdiğiniz lezzetler, eklemek istediğiniz,
1: evet,
0: çıkarmak istediğiniz lezzetleri koyabilirsiniz. Buyurunuz efendim, ne söyleyeceksiniz, kulağımıza dinliyoruz. Siyah kaşığı çektik Mert'cim ya. Ayıp ediyorsunuz efendim. Siyah kaşığımız çok yer kaplamış.
1: Görüntü kapalı.
0: Görememişler.
1: Tamam o,
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, çektik. Evet, şimdi

0: Tereyağımızı, sıvı yağımızı ekledik iç pilavımızın çok pardon soğanını kavuruyoruz. Sonra dolmalık fıstıklarımız devreye girecek. Ama fıstığı severim işte. Böyle fıstık kavurmadan da yerim
1: kesinlikle.
0: Yani.
1: Dolmada da çok güzel
0: olur. Fıstığın her çeşidini seviyorum ben.
1: Tabii.
0: Yani tuzlu fıstık da seviyorum, Antep fıstığı da seviyorum. Seviyoruz da seviyoruz efendim. Evet. Ne var ne yok görüşmeyeli.
1: Ne var ne yok aynı bildiğin gibi her şey güzel gidiyor.
0: Yolunda.
1: Yolunda gidiyor. Sizi izliyoruz.
0: Evlatlar nasıl? İyi mi?
1: Güzel. Bir
0: evladın.
1: Tane
0: evet daha doğrusu.
1: Bir tane kızım var. Evet o da iyi çok şükür. İşte.
0: Sen saçlarını daha mı sarı yaptın?
1: Yok hayır.
0: Allah Allah. Topluyor herhalde muydun acaba hep geldiğinde? Yok.
1: Böyle gelmiştim bir kere daha.
0: Ha.
1: Böyle ama hani böyle yıkandıkça falan değişir ya.
0: Açılır biraz
1: açılır
0: daha.
1: Açılır falan renkler. Herhalde o yüzden.
0: Ha bir değişik geldi Sevin bana. Böyle bir şey gelmiş, bir güzellik gelmiş.
1: Ay,
0: daha fazla. Hakikaten.
1: Uzun saçlıydım aslında. Ama artık sıkıldım uzun saçtan. Çünkü kendim bildim bileli hep uzun saçım. Bir değişiklik yapmak istedim ve
0: kestirdin. Oh oh işte bana değişik gelen o herhalde saçını kestirdiğin için. Ben de öyle yazın Tuğçe'nin mutfağına başlamadan önce dedim ki ya bir farklılık olsun evet. Dedim. Bir kestireyim saçımı. Benim de hatırlar seyircilerimiz buralara kadar uzundu. Bir anda şöyle küt kestirdim. Ay sonra bir iki
1: çok
0: ay sonra bir pişman ben. Şimdi uzatıyorum baksana. Ha.
1: Ben daha pişman olmadım henüz.
0: Ama sen benim kadar kısa kestirmedin.
1: Yok kısa değildi bu boy.
0: Bu boy işte. Evet. Ben burada kestirdim.
1: Bayağı
0: küt kestirdim. Evet evet.
1: Kısaymış
0: bayağı. Yazın hatırlarsın daha kısaydı
1: evet,
0: işte saçı.
1: Kısaydı aynen.
0: Sonra dedim ki bu saçlarımı bir uzatayım ya. Şimdi neyse uzuyorlar.
1: Eşim hiç sevmez kısa saçı. Onu çok zor
0: beyler
1: ikna
0: sevmiyor.
1: Ettim. Çok zor ikna ettim. Sağ olsun kırmadı.
0: Kırmadı.
1: Kırmadı.
0: Benim yönetmenim Mert de o da Tuğçe uzat, Tuğçe uzat, Tuğçe uzat diyordu. İşte Mert'cim uzuyor bak. Daha da uzatacağım buralara kadar. Gelecek yani. Şöyle
1: uzun saçın bakımı çok zor ama. Böyle hemen çabucak kuruyor, çıkıyorsun, yıkıyorsun falan.
0: Ha, evet haklısın. Yık açık kısa saç. Doğru, evet. Yık açık. Evet efendim. Şimdi.
1: Fıstıklarımı da attım.
0: Fıstıklarımızı da koyduk.
1: Pirincimi alayım oradan.
0: Pirinci ben vereyim hemen. Bitirdim. Ben bir saçımı da elledim. Bir yıkayayım elimi. Sonra seyircilerimiz eleştirmesinler. Sevim.
1: Ya evet. Biraz öyle. Mutfakta dikkat ediyoruz gerçekten.
0: Evet dikkat ediyoruz evet. Ama yani sürçülisan oluyor bazen.
1: Oluyor.
0: Hatalar
1: yani,
0: oluyor. Kusura tabii bakmayın ki efendim. Evet pirincimizi de ilave ediyoruz. Önceden yıkadığımız pirincimizi.
1: Evet.
0: Soğanımızı kavurduk, ardından dolmalık fıstıklarımızı ilave ettik, pirincimizi koyduk. Şimdi sıcak suya ihtiyacımız olacak, getiriyorum ben.
1: Bunun için bir bardak pirinç yetiyor aslında.
0: İç pilavımız için
1: evet,
0: bir bardak pirinç yeterli oluyor.
1: Az geliyor bazılarının gözüne tarif verdiğimde ama
0: yok
1: yetiyor.
0: Ama köftenin içine sarılacak
1: sarıyor
0: ya. Bir de üstünde evet milföy hamurları bayağı gösterişli. Gerçekten.
1: Aslında üçü bir arada bu. Hem börek oluyor üzerinde milföy olduğu için hem ana yemek köftesi hem de
0: hem
1: iç
0: de
1: pilavı.
0: Bir tane lezzetle böyle kesip evet, kesip de kesip yiyoruz.
1: Evet.
0: Ay yiyelim.
1: Yani bir çorba bir tatlı işte yanına
0: bitti.
1: Birkaç meze olabilir masada.
0: Başlangıçlar evet, olabilir. Bitti bu
1: başka
0: kadar.
1: Şey
0: o yüzden özellikle seyircilerimize söylemek istiyorum. Bu hakikaten görseliyle, lezzetiyle çok keyifli bir tarif. Ne olur kalemi kağıdı hazırlayın, yapın.
1: Evet.
0: Davetler, özel günler, misafirleriniz geldiğinde. Ya da onu da geçtim. En önemli kendimiziz ya. Kendimize yapalım
1: tabii
0: bence.
1: Hemen akşam yapın mesela.
0: Hemen akşam hemen deneyin. Bizim programımızın saati 2. Bu zaten
1: yetişir.
0: Bir saatte olur. Yetişir akşam yemeğine. Gayet güzel. Yutkunmaya başladım ben gene. Çok tatlı bir izleyicim var benim. Bilgin Hanım yazar da bana. Geçen gün yine çok yutkunmuşum.
1: Öyle
0: yazdı
1: mi?
0: Sosyal medyadan bir şey yaparken. Senin yutkunmana bayılıyorum diye yutkunuyorum.
1: Ama
0: ne
1: bu
0: yapayım
1: kadar kokuda lezzet
0: evet,
1: içinde bir yutkunmamak mümkün,
0: mümkün
1: mü?
0: Mümkün değil. Hakikaten öyle. Suyumuzu da getirdim Sevimcim.
1: Tamam. Tuzumu, karabiberimi de ekliyorum.
0: İlave etti. Buna yeni bahar da yakışır.
1: Evet.
0: Baharat
1: isteyenler
0: olarak
1: kullanabilir.
0: İç pilavlar da güzel
1: evet,
0: oluyor çünkü yeni
1: kesinlikle
0: bahar. Aklınızda olsun. Seyircilerimize söyleyelim. Ama üzümümüz var. İstersen
1: biraz da üzüm atalım.
0: Ben mi devralayayım? Sen de köfte yiyor diye
1: olabilir.
0: Düşündüm.
1: Bunun işi bitti zaten.
0: Ha, bitti
1: şimdi
0: zaten.
1: Suyunu koyuyoruz.
0: Suyunu
1: 2 bardak su koyacağız buna.
0: Hemen ben bardak çıkarayım sana.
1: Bardak burada vardı. Tuğçe'cim.
0: Var mı orada
1: şurada
0: bardak?
1: Hemen.
0: Hah koymuşlar bardağı. Evet, 2 bardak sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz.
1: Evet.
0: Koyayım mı?
1: İşte, evet, koyabilirsin.
0: Evet, pilavımız bu kadar. Geçen gün Kadıköy'de arkadaşım ve annesiyle birlikte

0: şeye gittik. Güzel bir yemek için restorana gittik. Orada da iç pilavlı bal kabaklı çok güzel bir yemek yapmışlardı. Çok değişikti. Evet. Baklalı ve iç pilavlı. Yani afiyetle yedik işte öyle.
1: Bal kabağını severim ama tuzluya nedense pek içim alışamadı. Annem mesela bal kabaklı börek yapar. Çok güzel olur aslında, güzel oluyor görüntüsüyle. Ama ben sevemedim tuzlu olarak. Hep tatlıya alışkınım ya, o yüzden.
0: Bu arada ben de tatlı da daha çok seviyorum. Evet. Bir itiraf etmem gerekirse. Bizim öyle Aydın'ın da çok güzel bal kabağı olur. Tatlısını şey yaparlar. Bütün değil de incecik cam gibi sevim. Böyle görürsün yani arkasına bir dilimden.
1: Ben aslında bal kabağın bu kıtır oluyor ya.
0: Kireçte.
1: Onu çok seviyorum. Ama onu kendim yapamadım.
0: Kireç daha zor galiba.
1: Biraz uğraştırıcı bir tarif ama gerçekten çok lezzetli. Kıtır kıtır yiyoruz onu böyle.
0: Evet, bal kabağı.
1: Yemelere doyamıyoruz.
0: Tatlısı daha güzel. Ben de itiraf ediyorum. Yiyelim. Hakikaten faydalı bir sebze. Çünkü bal kabağında o turuncu renge sebep olan beta karoten galiba, yanlış da telaffuz etmek istemiyorum, hemen vereyim. Bir antioksidan kaynağı, aynı zamanda işte kalp sağlığı ve kanser riskini de önlüyor. Önlüyor. Kalp sağlığı için de çok önemli.
1: Aslında,
0: hatta
1: evet.
0: Aynı vücutta A vitaminine dönüşüyormuş o beta karoten, yine bir uzmandan dinlemiştim. Tatlı patateste, yani bu turuncu renkli şeyler de var, havuçta da var aynısı. O yüzden bence tüketelim. Çocuklarımız özellikle tüketsin. Köftemizi yoğuruyoruz efendim. Neyimiz var köftemizde? Bildiğimiz her şey. İşte
1: kıyma,
0: soğanımız, kıymamız,
1: soğan,
0: bir tane yumurtamız ve galeta unu ilave ettin. Evde ne dedik? Bayat ekmeğiniz varsa bayat ekmek daha makbuldür,
1: aslında
0: daha iyi olur.
1: Aslında bayat ekmek kullanıyorum ben hep.
0: Sen evde ama burada daha tabii zor olabilir. Evet. Bulmak, yani temin etmek.
1: Temin etmek biraz zor.
0: Evet.
1: Bayat ekmeklerim, ekmekler bayatladığında hemen böyle rendelemek ya da un ufak yapmak biraz zor geliyor bazen. Üşeniyoruz, kurutup çünkü
0: kurutuyoruz,
1: rondodan
0: doğru
1: geçiriyoruz. Onu yapmaya fırsatım yoksa onu alıp hemen buzdolabına koyuyorum. Buzluğa kaldırıyorum, donuyor. O donduktan sonra biraz ıslatıyorum onu. Gayet
0: zaten
1: güzel, yumuşuyor.
0: Elinle evet hallediyorsun.
1: Çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu, yani hem ekmeklerimiz ziyan olmuyor. Hem de kolaylıkla,
0: pratik mutfağında hemen yapmak istediğinde çıkartacağın bir çözüm olmuş oluyor. Şimdi bir taraftan pilav pişiyor efendim, bir taraftan köftemizi yoğuruyoruz. Ben şuraları sana bir açıyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü niye?
1: Yağlı kağıt sereceğiz.
0: Yağlı kağıt sereceğiz. Önemli işlemlerimiz var. Şimdi işin zevkli kısımlarından bir tanesi bence bu.
1: Bu, kesinlikle.
0: Değil mi? Şöyle neler yapıyoruz, dikkatlice izleyin lütfen bizi.
1: Ya aslında bilindik dalyan köfte usulü. İçine dalyan köftenin garnitür koyuyoruz. Yumurta isteyenler yumurta koyuyor. Ben sevmiyorum yumurtayı. onun gibi düşünün. İçine iç pilav koyup rulo yapıyoruz.
0: Rulo yapıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Şimdi sos mu hazırlıyoruz bir de
1: evet,
0: sonra?
1: Evet. Onu da istersen
0: ben yapayım. Tamam. Sosumuzda biberimiz, domatesimiz, yağımız var. Öyle
1: evet
0: mi? Tamamdır.
1: Bunun içine lezzetlendirmek isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz.
0: Sarımsak da güzel olur.
1: Pul biber, karabiber.
0: Benim bir arkadaşım mutlaka domates sosu yaparken kızartmaların üstüne de hem şeker hem sirke koyuyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Sirke de olabilir. Evet.
0: Sirke de güzel oluyormuş. Öyle benden söylemesi. Ben yapmadım böyle.
1: Şekeri biraz ekşisini alsın diye koyuyoruz.
0: Domatesin o asit asidikliğini, asit seviyesini aşağıya çeksin diye yapıyorlar. Onu biliyoruz. Ama işte sirke de güzel oluyormuş. Öyle dediler. Bilginiz olsun. Şimdi yağımı koydum. Biberimi de bir koyayım, domatesimi. Sonra en son sosunu mu dökeceğiz üzerine?
1: Ya sunum aşamasında.
0: Sunum aşamasında.
1: Kenarlarına koyuyoruz.
0: Ha, süsleme
1: falan
0: biraz.
1: Süsleme de, evet.
0: Sunum önemlidir.
1: Renk atıyoruz
0: ya efendim. Evet. Şimdi domatesimi de ilave ettim. Biberlerimi de koyuyorum. Şöyle bir pişsin bunlar. Hemen.
1: Bunu iyice yoğurmak gerekiyor birazcık tabii.
0: Şunu yapayım. Evet, çünkü
1: vaktimiz
0: iyice
1: varsa
0: bağlanması gerekiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bayağı bir yoğuralım.
0: Evet, yoğuralım. Vaktimiz var şu anda, değil mi? Arkadaşlar, daha vaktimiz var. Zaten magnolia kolay.
1: Kolay.
0: Çorba da kolay, değil
1: geçen
0: mi?
1: Geçen geldiğimde magnolia yapalım demiştin ya.
0: Aa.
1: Onun için dedim ki ben Tuğçe'ye magnolia yapacağım. Ama bu sefer bal kabaklı olsun.
0: Öyle demiştin,
1: evet.
0: Doğru. Şu an hatırladım. Ama senden sonra kimdi?
1: Yapılmış galiba, evet.
0: Yapıldı bir kere. Muzlu yaptık. Ben muzlu da Hande Hanım'la muzlu yapmıştık. Evet, hatırladım.
1: Bunu kış versiyonuna çevirdik.
0: Çok da güzel oldu, evet. Biraz sosumun başına
1: tabak
0: geçeyim de
1: tabak yaptığımızda genelde böyle tencerenin dibinde biraz kalır ya, onu değerlendirmek için.
0: Evet, bravo. Güzel bir tarif. Güzel bir tarif, doğru. Doğru. Evet efendim, sosumuzu pişiriyoruz. Pilavımızı şöyle bir karıştırayım mı ki ben? Bir bakayım.
1: Bakalım. Ha,
0: birazcık daha. Daha var. Suyunu çeksin biraz daha.
1: Yağ kağıtlar biraz küçük ya. Şöyle iki tanesini.
0: Ha, iki tane mi yapacaksın?
1: Yapalım.
0: Tamam. Bir bakayım iç pilavın tadına. Ay, ben de acıktım gene.
1: Şöyle yapıştıralım birazcık.
0: Kuş üzümü gelmedi, güzel oldu. Ha bak.
1: Yapıştıralım.
0: İki yağlı kağıdı yapıştırmak için köftelerimizi kullandık efendim. Burada. Köftelerimizle yağlı kağıdımızı yapıştırdık.
1: Suyla evet. Yapıştırabiliriz de şimdi bana evet. Pratik böyle daha kolay geldi. İşte,
0: dediğim kadar var. Şimdi güzelce bir aslında evet. Dikdörtgen yapıyoruz.
1: Dikdörtgen yapacağız.
0: Böyle yayacağız. Yalnız sen iyi yoğurmuşsun. Bayağı şey sert sert oldu. Sonra içine iç pilavımızı koyacağız. Ne istedin? Su
1: birazcık
0: istedin
1: yağ.
0: Sen. Yağ mı istedin?
1: Aha,
0: sıvı yağ
1: şöyle,
0: koyuyorum.
1: Evet, tamam canım. Bastırıp açarsam daha kolay olacak.
0: Tamam canım. Buyurunuz efendim yağımız.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sonra yağlı kağıtla beraber sarıyoruz, rulo yapıyoruz. Fırına gönderiyoruz.
1: Evet, fırınımızı açtık.
0: Evet, yağlı kağıtla beraber fırında olacak.
1: Evet, üzerinde de kapatacağız. Evet. Sonrasında da açık pişecek zaten milföyle birlikte.
0: Milföyle birlikte de açık pişecek. O fırında pişerken milföylerini de biz yaparız.
1: Aha, evet. Hı-hı. Yani şerit şerit uzun uzun keseceğiz.
0: Uzun uzun keseceğiz.
1: Evet.
0: Ama sonra böyle kafes gibi onların üzerinden, evet. Köftenin üzerinden geçireceğiz. Yumurta sarısını da süreceğiz. Onlar böyle bir kabaracak.
1: Güzelce
0: kızaracak. Çok da keyifli olacak. Pilav oldu Sevim.
1: Tamam, kapatalım. Ben bunu şekil verene kadar biraz evet. Da demlensin.
0: Pilavımızın şöyle bir karıştırayım. Demlenmeye bırakayım.
1: Yani böyle üç aşamalı diye gösteriyoruz ya, aslında kolay değil. Mutfağı sevenler için kolay değil.
0: Kolay, kolay.
1: Kolay yani, kolay değil diyorum. Zor değil.
0: Değil, evet.
1: Ya elimizde malzememiz de varsa zaten.
0: Yani pilav her evde mutlaka yapılan olur, Türk ki. Mutfağının evet. Önemli lezzetlerinden bir tanesi hakikaten. Evet. Bir sürü çeşidini yapıyoruz pilavın. Köfte zaten olmazsa olmazı. Olmaz. Milföy'de ne olacak yani? Birçok insanın evinde milföy hamuru var. Dipdirizde duruyor.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Onu da tatlısın, tuzlusun sürekli yaptığımız için.
0: Için evet.
1: Genelde hep buzlukta bekler.
0: Şimdi üniversitedeyken tabii yalnız yaşamaya başladım Nazilli'den gelince İstanbul'a haliyle. Böyle anne yemeklerine alışmışız. Benim annem de hakikaten çok güzel yemek yapar. Ay ne yapacağım? Hamur işi de çok seviyorum ya ben. Ay dedim ki milföy alayım ben.
1: En güzel,
0: öyle üçgen
1: rahat.
0: Yap, içine böyle peynir koydum. Zaten 5 dakikada pişiyor ya. Hadi böyle kendimi becerikli falan sandım. Hakikaten ya. Börek ama, yaptım
1: ama
0: diye.
1: Ama onun içine koyup katlamak, yumurta sarısını sürmek bile bir beceri
0: bir
1: bence.
0: Bir beceri işte, üniversitedeyken o kadardı. Için. Tabii hakikaten hiç bilmiyordum. Öyle. Doğru. Yani ben üniversiteye kendimi tek başıma yaşamaya başlayıncaya kadar sağ olsun annemiz bizi el bebek, gül bebek
1: öyle.
0: Ne kadar doğru olduğu tartışılır bir konu. Bence öyle yapılmamalı. Ama annem kıyamadığından hep sizden beklentim ders çalışmanız.
1: Kesinlikle.
0: İşte iyi bir öğrenci olmanız derdi.
1: Ama
0: hakikaten de üzmedik ama.
1: Değil mi? Sonradan da işte çocuklar tek başına kaldığında
0: böyle bir kalıyorsun
1: böyle
0: işte.
1: Böyle bir kalıyorsun.
0: Böyle kalıyorsun. Ama evet yani ailelerin beklentisi iyi birer evlat olup derslerimizde hayatta başarılı olmamız. Biz de üzmedik ama Sevim ablam da ben de yani okul
1: güzel.
0: Birincisiydik valla.
1: Maşallah ha. Ne güzel.
0: Ablam da üniversitede derece bile yaptı yani ablam o kadar. Ben yapamadım da neyse. Şimdi içine.
1: Evet şimdi içine pilavımızı koyacağız.
0: Hemen getiriyorum.
1: Biraz şöyle karıştıralım mı?
0: Karıştırdım ben onu.
1: Karıştırdım. Biraz havalandıralım hani aha. Biraz şey yapsın.
0: Tamam. Diye. Ha soğusun istiyorsun. Tamam. Şöyle biraz pilavımızı havalandırıyoruz efendim.
1: Ne güzel koktu.
0: Evet koktu vallahi. Pilavın tadı güzel olmuş ben baktım. Kuş üzümlerini ayırıp şöylece bir baktım. Koyuyorum.
1: Tamam koyalım. Şöyle bir koyalım.
0: Hı-hı. Evet. Pilavımızı yerleştiriyoruz. Sonra Sevim onları saracak.
1: Çok fazla şey yapmamıza gerek yok.
0: fazla koymamıza gerek yok. Kalanı bırakıp Tuğçe'yi yiyebilir.
1: Yani şöyle sadece bir bölgeye,
0: koyalım. Tamam.
1: Artanını da pilavı az gelenlere ilave edebiliriz. Yanına.
0: Daha koyayım mı?
1: Şuraya da alalım.
0: Tamam canım.
1: Pilav kalsın istiyorsun galiba herhalde.
0: Sen Magnolia ile uğraşırken. Tamam, orası az olmuş hakikaten.
1: Tamam.
0: Buraya da biraz. Tamam.
1: Şimdi seni istiyorum.
0: Yardım edeceğim sana, beraberce yapacağız. Evet, şu kaşığımızı çıkaralım tenceremizden. Annem çok kızar.
1: Öyle mi?
0: Aa, şey, tencerede kaşık bırakmamdan hiç haz etmez.
1: Şöyle birazcık alalım. Hı hı.
0: Sarıyoruz efendim.
1: Tabii bunun için iki kişiye ihtiyaç
0: var. Evet, işte bu kısımda iki kişiye ihtiyaç var.
1: Ben tek başıma da hallediyorum onu.
0: Ama biraz daha zaman harcıyorsun.
1: Evet, biraz uğraşıyorum ama sonuçta biraz daha şöyle itelim. Hı hı. Şöyle sıkıştıra
0: gidelim.
1: Bir kat daha kıvırıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Hı. Ya oldu vallahi.
1: Evet. Şurada.
0: Şuradan çıktı ama.
1: Onları ben şimdi yağlı kağıtla şey şöyle yapalım. Kapatalım o bölgeyi de. Hı-hı. İçine pilavları içine sokalım.
0: Soktum ben sanki.
1: Tamam, saklayalım.
0: Sakladık, evet. Tamam. Orayı da. İnce iş.
1: Yani bu köfte çatlasa bile sorun değil pişerken. Çünkü hani bazen çatlamalar oluyor ya. Hı-hı. O kıymadan kaynaklı. Bir de güzel.
0: Sorun değil diyorsun.
1: Sorun değil. Üzerine çünkü şey yapacağız.
0: Milföy yapıyor. Kafes yapacağız. Koruyacağız onları. Kafesin içine alacağız köftelerimizi.
1: Hiç sorun değil yani.
0: Hiç sorun değil, evet.
1: Bir de pilavımızı soğutarak koyarsak daha güzel
0: daha olur. Daha da iyi olur. Evet. Yumuşatmamış olur eti.
1: Evet. Şunu alayım şöyle birazcık.
0: Yama. Yamamızı da yaptık.
1: Tamam. Şimdi fırın tepsimizi alalım onu.
0: Şimdi yağlı kağıda saracağız ama tekrar. Sarmayacak mıyız artık? Üstünü böyle. Kapatmayacak mısın? Heh, böyle yapacağız.
1: Bu şekilde fırında pişiriyoruz.
0: Fırınımız açık zaten. Kaç şöyle dakika da ortalama Sevinciğim?
1: Bir 15 dakika falan.
0: 15 dakika. Tamam. O pişsin. O pişerken biz magnolia'yı yapalım. Tamam. Sonra çıktıktan sonra tekrar milföy işlemine geçeriz.
1: Sen bunu fırına gönder.
0: Fırına gidiyor efendim. İkinci lezzetimiz bal kabaklı. Kışın en güzel sebzesi bence bal kabaklı magnolia. Malzeme listesi birazdan ekranlara gelecek.
1: O arada ben de elimi
0: yıkayayım. O arada sen de elini yıka. Bu tarifi de alın. Hakikaten çok lezzetli bir tatlı bence magnolia. Çileklisi de güzel olur. Biz daha önce muzlusunu yaptık. Ama bugünkü tarif bal kabaklı. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 8 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket krema, 1 paket vanilya, 2 paket yulaflı bisküvi, kabak püresi içinse 1 kilo bal kabağı, 2 su bardağı toz şeker. Bu kadar.
1: Evet,
0: kremimiz hazır zaten.
1: Evet, onu hazırladım.
0: Ben istersen tamam. Pilavı şöyle ben onu bir kenara alayım. Evet, Sevincim.
1: Evet, bunun için hemen ocağımızı açıyorum.
0: Krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri şöylece bir pişiriyoruz, muhallebi yapıyoruz. Unumuz, toz şekerimiz, evet nişastamız, yumurta sarımız.
1: Bir tane çırpıcı alayım.
0: Çırpıcımız orada. Sütümüzü ilave ettik. Unumuzu koyduk.
1: Evet. Nişastamızı da ekleyelim.
0: Sadece krema ve vanilya hariç. Krema ve vanilyayı ocaktan aldıktan sonra ilave edip güzelce yine böyle bir kabartarak çırpıyoruz.
1: Yumurta sarısını alalım.
0: Yumurta sarısını da ilave ettik.
1: Şekerimizi.
0: Şekerimizi de ilave ediyoruz. Ne koyduk? Sütümüz, unumuz, yumurta sarısı ve şeker.
1: Evet. Bütün malzeme bu.
0: Muhallebiyi yapıyoruz tüm malzemeyle. Sonra vanilya ve
1: kremayı sonra ekliyoruz.
0: Kremaya bakıp vanilya dememe kaç bahsediyorsun? Vanilyaya odaklanmışım. Evet, kabak püremizde ne yapmış? Zaten malzeme listesini verdi. 1 kilo kabağı ne kadar toz şekerle?
1: 2 su bardağı şekerle pişirdim.
0: Pişirdin sonra çatalla ezdin.
1: Evet, piştikten sonra bir 30-40 dakikada pişiyor zaten.
0: Evet.
1: Eğer şekerimizi akşamdan koyup sulanırsa sabaha pişirmek isterseniz su koymanıza gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Hemen pişirmek isterseniz yarım su bardağı kadar su koyabilirsiniz.
0: Koyabiliriz. Kısa onu da ilave işte edelim.
1: Evet.
0: O zaman ben diyorum ki sen muhallebiyi pişirirken ben de şu kupları hazırlayayım.
1: Olur, süper olur.
0: Evet dur çatalım. Kaşığım.
2: Kaşık da var.
0: Kaşık rica edebilir miyim? Şimdi altına bir bisküvi.
1: Bisküvileri koyalım.
0: Yulaflı bisküvi, evet. İsterseniz bebek bisküvileri, isterseniz kedi diliyle yapanlar var duydum. Ama bunları, evet, rondodan çekmiyorlar, böyle uzun koyuyorlar, evet, görmüşsündür.
1: Her şekilde yapıyoruz.
0: Her şekilde yapılıyor. Biz yulaflı kullandık, nereden kâr edersek edelim diye. Zaten tatlı, bari bisküvimiz, evet, yulaflı olsun. En altına

0: en altı.
1: Yulaflı kapağı bisküvimizi koyuyoruz. Sonra muhallebimiz gelecek. Evet. Sonra balka, en üstte mi balkabağını koyacaksın? Aralara da koyacaksın. Ha, kat kat
0: araya
1: yapıyorsun.
0: Bir kat bunun üzerine balkabağını koyuyorum.
1: Koyuyor musun? Koyuyorum. Tamam, ben de koyayım o zaman. Tamam. Şimdi tüm kuplara yulaflı bisküviyi koyalım. İsterseniz biraz daha derseniz böyle lezzetli olsun. Böyle bir tereyağında da şeyleri, yulafları.
0: Cheesecake tabanı gibi.
1: Ha, cheesecake tabanı gibi yapabilirsiniz. Fena olmuyor bence. Sence?
0: Güzel oluyor.
1: Güzel lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor. Zaten bütün zararlı şeyler lezzetli. Maalesef ki.
0: Maalesef. Onu da bir kat koyalım.
1: Sen aslında sıkma da getirmişsin. Sıkma torbası da getirmişsin ama istersen böyle koyabiliriz. Bir tane daha oradan kaşık alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Sağ ol canım. Şöyle.
0: Onu kaşıkla öyle düzeltelim.
1: Düzeltelim, evet. Sevim muhallebisini pişirirken ben de katmanlarını hazırlıyorum. Ne yaptık? Tekrar edeyim seyircilerimize. En alta rondodan çektiğimiz yulaflı bisküvilerimizi koyduk. Üst katman olarak Sevim'in daha önce 1 kilo kabağı 2 su bardağı toz şekerle pişirdiği ve sonra çatalla ezdiği bal kabaklarını yerleştiriyoruz. Ha, çilekle yaparsanız da yulaflı içine dilimle çilekleri koy, üstüne muhallebi, sonra yine çilekler. Evet. Bitti. Çok aslında pratik ve keyifli bir tatlı, seviyorum.
0: Çok da kolay.
1: Magnolia'nın, sana onu soracağım, çok da kolay. Magnolia'nın diğer muhallebilerden bir farkı var mı?
0: Aslında krema sadece. Bak,
1: krema değil
0: yok
1: mi? Başka evet, hiçbir farkı yok.
0: Yani hani pasta kreması yaptığımızda da içine yumurta sarısı koyuyoruz.
1: Pastacı kremasından bahsediyorsun değil mi?
0: Onun dışında hiçbir şey yok.
1: Yok, evet. Bu böyle çok trend oldu ya
0: çok
1: son yıllar.
0: Gerçekten.
1: Çok trend oldu ama. Yani bir restoran vardı hususi oraya, evet, onu yemek aynen için gidiyordum. Için ya. O kadar gidiyordu, trend oldu.
0: Ama artık.
1: Bizim evde ilk ablam denedi. Biz de böyle çok zor bir şey falan zannederken böyle bir giriştik bundan 5-6.
0: İsmi biraz havalı ya.
1: Evet evet. O yüzden. İsminden herhalde.
0: Ben bunu mandalinalı da yaptım.
1: Ha, kışın o da güzel
0: kışın
1: olur.
0: Kışın mandalinaları yuvarlak kesip buralara böyle koyuyorum.
1: Koydun. İşte sunumu güzel bunun. Evet. Misafire çıkartılacak kesinlikle güzel bir şey oluyor, tatlı oluyor aslında. Şuna biraz daha bal kabağı
0: koyayım. Elini koltuk alıştırma Tuğçe'cim, biraz bol koy.
1: Ha, ben evet, benim elim azdır. Annem de çok kızar. Misafirlere böyle tabaklara ben servisi yaparsam da ayıp yani. Devam yok zannedecek insanlar. Ama ben de az yesinler diye. Sağlığımız
0: sen onları
1: için
0: düşündüğün için.
1: Evet, evet, sağlığımız için. Evet.
0: Evet, bu da koyulaşmaya başladı.
1: Başladı. Muhallebimiz koyulaşıyor. Ne yaptık efendim şu zamana kadar? Ay, bir sıcak oldu stüdyo.
0: Evet,
1: dışarısı
0: sanki
1: soğuk, ha stüdyomuz
0: bugün sıcak.
1: Güzel güzel sıcak olsun. Şimdi iyice koyulaştıktan sonra ocaktan alacağız. Kremamızı ve vanilyamızı ilave edeceğiz. Sonra soğumasını bekleyecek misin?
0: Hayır, gerek,
1: gerek yok.
0: Yok.
1: Direkt üstüne ilave edip evet, süsleme işlemini yapacağız. Bir taraftan da kafesli iç pilavlı köftemiz de şu an yağlı kağıdın içinde pişiyor. Milföylerimizi ne yapacağız? Şerit halinde keseceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Bir de o işlemimiz var. 15-20 dakika sonra zaten çıkacak. Milföylerimizle kafes evet, yapacağız. Sonra tekrar fırına göndereceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Muhallebi de oldu. Olmadı
0: oldu
1: mı?
0: Oldu oldu.
1: Kapatıyorum altını.
0: Kapatalım. Kremasını ve vanilyasını da ekleyelim.
1: Evet, kremamızı ve vanilyamızı niye sonradan ekliyoruz? Siz biliyorsunuzdur da ben yine söyleyeyim. O vanilyanın o güzel kokusu, tadı
0: içinde
1: kalsın diye. Evet, kremamızı koyduk.
0: Şöyle yavaş yavaş karıştırayım ki evet, sıçramasın.
1: Doğru, bir de siyahlar içindeyiz. Evet. Vanilyayı da ilave bir ediyorum Sevimciğim.
0: Vanilyayı da alalım. Tamamdır.
1: Vanilyayı da koyduk. Kuplarımızı da böyle hafif hazırladık. Şimdi Sevim'in onları iyice çırpıp, iyice bütün malzemeleri özdeşleştirip
0: lezzetine lezzet kattık. Krema gerçekten çok lezzetli yapıyor.
1: Ben bir onun dibini sıyırırım. Sevdiğim şey. Geçen gün yine hangi konuğumda hatırlamıyorum. Aysel ablam galiba. Evet, Aysel ablayı tanır mısın?
0: Tanıyorum.
1: Aysel abla çok tatlıdır. Buradan selam gönderiyorum ona tekrar. O da güzel bir muhallebi. Ha, sosyete aşuresi yaptı. Çok güzel oldu. Kaçırdıysan YouTube'dan izle.
0: İzle.
1: Evet evet, çok güzel oldu.
0: Tamam.
1: O sosyete aşuresinde o da çok güzel muhallebiydi. Bayağı böyle program boyunca bütün muhallebiyi yedim, sıyırdım. Tamam değil mi şimdi?
0: Evet. Şimdi
1: kepçemiz orada. Alalım. Evet, ben kupları sana getiriyorum. Evet.
0: Biraz fazla koyalım.
1: Ben onları koyayım.
0: Ben sen çorbaya mı geçeyim?
1: Hayır hayır. Sen milföyleri. Evet.

0: Tamam. Söyler ya. Şimdi bunun üstüne bir de ne istiyorsun?
1: Bunun üzerine bal kabağı koyacağız ama birazcık bunun biraz donması
0: bir
1: lazım
0: donsun, ki... Bir donsun, karışmasınlar birbirine. Diye. Tamam. Evet. Efendim muhallebimiz hazır oldu. Ben şimdi kuplara muhallebiyi servis ediyorum ama biraz bekleyin. Biraz donsunlar Sevim'in söylediği gibi.

0: Evet. Şimdi zamanımız yetişsin diye aileyle.
1: Çorbamız zaten çok kolay gerçekten ve çocukların da sevebileceği bir çorba. Tavuklu, havuçlu.
0: Tavuklu, havuçlu. Tavuk evet. Butu kullanıyorsun galiba.
1: Tavuk butu kullanacağım. Hı-hı.
0: Onları haşladık, didikledik.
1: Haşladım.
0: Onu ben bile yaparım. Şimdi geçerim başına. Sen milföylerle uğraşırken. Evet.
1: Senin yapamayacağın yok ki, sen zaten.
0: Vallahi sizlerden öğreniyorum, biliyor musun? Gerçekten Serin, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben hiçbir zaman programım esnasında, yazın başladığımızda da hiçbir zaman bir şey olduğumu iddia etmedim yemekle ilgili. Ama bu sağlıklı tarifleri sadece çok severdim ve evimde de uygulardım. Sizlerden o kadar çok şey öğrendim ki. İşin teori kısmıyla ilgili hiçbir problemim yok artık. Hakikaten öyle. Yani hatta yorumlamaya başladım. Şunu çıkarıp şunu da koyalım, bunu da böyle yapalım. O yüzden çok mutluyum. Evet,
1: ne güzel.
0: Hakikaten öyle.
1: Ama yani bir sürü konuk ağırlıyorsun.
0: Çok.
1: Her birinden, evet evet.
0: Sizler.
1: Her yani, birinden bir şey öğrenmek ne güzel.
0: Tamamen öyle. Ben kesinlikle biraz muhallebi yiyeceğim.
1: Tabii, afiyet çok olsun.
0: Şimdi ne aradın canım?
1: Tahta alayım buradan bir tane.
0: Canım mı çekti İrem? Gel. Gel bir lokma vereyim. Vallahi çok güzel olmuş. Ne yalan söyleyeyim. Şeritler halinde.
1: Evet, ince ince şeritler halinde kesiyoruz.
0: Kesiyoruz milföylerimizi. Evet efendim. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz, hep söylüyorum ya sizlere, kanalımızın internet sitesinden, web sitesinden artı sosyal medya hesaplarından bize başvurabilirsiniz. Orada sizden istediğimiz ufak bilgiler var. Lütfen onları doldurun, yollayın. Sonra konuşalım sizlerle telefonda. Gelin burada beraber yemek yapalım. Böyle de bir hatırlatma yapalım seyircilerimizle. Evet, kestik onları. Evet. Kaç tane milföye ihtiyacım var o kafes için?
1: Kaç tane? Yani iki bütün yeter.
0: İki bütün milföy yeterli oluyor.
1: Evet.
0: Ben de şeyleri
1: kupları... Tabii köftemizin büyüklüğüne göre de değişir. Sarıyoruz üzerine çünkü.
0: Evet. Ben kupların kenarlarını siliyorum.
1: Tamam,
0: koyarken. Benim görevim o şu anda. O da pişiyor zaten. Çorbamız herhalde 5 dakikalık bir çorba.
1: Evet evet, çok kolay.
0: Ununu kavuruyoruz zannediyorum.
1: Havucumuzu kavuracağız tencerede.
0: Havucu kavuracağız.
1: Sonra üzerine unumu ekleyeceğim. Aha. Tavukları, pirinçleri koyup suyunu koyacağım, o kadar.
0: Tavuk suyu kullanıyorsun.
1: Evet, tavuk suyu kullanacağız.
0: Zaten tavuklarını haşlamıştık.
1: Onun suyunu da ayırdık.
0: Tavuklarımızı da böyle didikledik.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi yeterli oldu mu diyorsun?
1: Şimdi bakacağız. Eğer yeterli gelmezse tekrar keseriz.
0: O zaman çorbayı yapalım. Çorbayı yapana kadar da zaten büyük ihtimalle köftemiz de pişmiş olur.
1: Tamam.
0: Kuplarımız da böyle biraz soğusunlar. Sonra üzerine bal kabaklarını da koyalım. Ama bir malzeme listesini sayayım seyircilerimize.
1: Tabii ki.
0: Neler varmış efendim? Sarı gelin çorbasında. Sarı gelin rengini havucundan alıyor dedik. Hemen sizlere sayıyoruz. 2 adet tavuk but. Tavuk suyumuz var tabii ki. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet havuç, 2 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı pirinç, kaynamış su, tuz, sarımsak. Üzeri içinse tabii ki maydanoz var. Evet, şimdi Sevim'cim yağımızı getiriyorum sana.
1: İlk önce yağımızı alalım. Aha.
0: Bunda tereyağı yok çorbamızda.
1: İsteyen koyabilir.
0: İsteyen
1: ama
0: koyabilir.
1: Evet, kullanmadık.
0: Havucumuzu getiriyorum sana, önceden rendelediğimiz.
1: Evet.
0: Unu da getireceğim. Sana tüm malzemeleri taşıyorum.
1: Tamam.
0: Rahat et diye. İlk önce sarı gelin çorbası için
1: havucumuzu
0: kavuruyoruz.
1: Ekledik.
0: Evet. Zerdeçal da koyuyorum dedin. Onu da seyircilerimize söyleyelim tekrar.
1: Zerdeçal da kullanabilirsiniz. Çok fazla sevmeyen olmaz diye ben hani sadece söyleyeyim dedim.
0: Söylemek istedim. Tamam. Pirinç de koyuyoruz.
1: Pirinç de koyacağım.
0: Ha,
1: evet.
0: Bu bayağı doyurucu çorba. Hakikaten havuç. Sarımsağı da var,
1: evet,
0: tavuk suyu.
1: Da var. Onu da hemen küçük küçük keseceğim içine.
0: Evet.
1: Birlikte
0: sarımsaklarımızı, evet. Havuçla birlikte kavrulsunlar.
1: Evet, şöyle.
0: Sarımsak ezicimi ama aradım ama bulamadım sarımsak ezicimizi.
1: Böyle de hallederiz.
0: Daha mı? Daha mı güzel oluyor?
1: Fazla tane tane gelsin.
0: Gelsin,
1: sarımsak
0: tamam.
1: İyidir.
0: Şimdi bunlar sanki dondu mu acaba biraz?
1: Evet evet, biraz donmuşlar.
0: Dondu.
1: Aha, sen devam edebilirsin.
0: Kabak tatlısına diyorum. Kabaklı magnolia'ya geri dönüyorum efendim ben. İşte üçünü bir arada yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü hep aşamalar var.
1: Evet.
0: O aşamaları yetiştirebilmek için beraberce yapacağız. Ben biraz bunu fazla koyayım da. Zor olacak yoksa.
1: Evet, birazcık fazla koyup yersek daha güzel olur.
0: Lazım.

0: fazla koymak lazım.
1: Bu sarımsak kokusu beni benden alıyor.
2: Beni de. Yani sarımsağın,
1: evet.
2: Ya gerçekten içine girdiği her şey.
1: Her şey çok lezzetli.
2: Çok oluyor. Lezzetli ama çiğ olan bana çok dokunuyor biliyor musun?
1: Çiğ sarımsak. Evet. Yoğurdun içinde falan.
2: Mahvediyor. O kadar da severim ki sarımsaklı
1: yoğurdu. Mide de rahatsızlık var o zaman çünkü bende de var.
2: Sende de mi var? Gastritim var ve geçmiyor yani hiçbir şekilde o gastritim benim.
1: Maalesef geçmez.
2: Yani o kadar gittim doktora, endoskopide oldum. Maalesef. Ne olur ne biter ama yok geçmiyor. O yüzden dikkat ediyoruz. Ki sarımsak çok önemli bir vitamin de aynı zamanda. C vitamini biliyorsunuz.
1: Böyle yemeklerin içine atıp.
2: Evet artık. Pişmiş sarımsak. Ha onda hiç sorunum yok. Evet, pişmiş sarımsak hiç ağrıtmıyor. Şey evet evet. Böyle bal kabaklarını. Tamamen görünmesin mi istiyorsun muhallebi? Böyle de yeterli mi?
1: Zaten şöyle kenarlarına dağıtırsan o hani katmanlarını görmek istiyorum
2: görmek
1: dıştan.
2: Görmek istiyorsun dıştan evet. Değil mi? Şöyle dağıtıyorum o zaman.
1: Onu bu da ekliyorum.
2: Of, bu da zor işi kendime aldım ha.
1: Yer değişelim mi?
2: Bal kabakları. Evet. Ne yaptın? Ununu ilave ettin.
1: Evet. Havucu ile sarımsağını kavurdum. Ununu ilave ettim.
2: Evet.
1: Tavuklarımı ilave edeceğim.
2: Ha bak göründü. Ha,
1: tamam oldu.
2: Sonra etrafını temizleriz. Tamam. Zaten işlem evet. Böyle.
1: En sonunda tekrar birer kepçe üzerine koyacağız.
2: Ne koyacağız birer kepçe?
1: Kremasından daha
2: ha, koyacağız. Krema da mı koyacağız evet, birer kepçe daha? Peki. Bayağı kat kat. Katı bol.
1: Böyle çok katlı daha güzel oluyor. Ben öyle seviyorum.
2: Daha doyurucu.
1: Her kaşığını attığında farklı bir şey geliyor.
2: Şimdi neyi koydun? Şimdi tavuğu koydun.
1: Tavuğumu koydum. Bunu da evet. Güzelce böyle kavuracağım. Birazcık karabiber ekleyeceğim burada.
2: Karabiber şurada bir yere gitti. Tamam. Evet.
1: İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz bu aşamada.
2: Bence ekleyebiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Bir pul biber sever olarak. Hiç mahsur görmüyorum. Sen seviyor muydun acı Sevim?
1: Ben çok severim acıyı.
2: Sen nereliydin ya?
1: Ben Düzceliyim aslında ama.
2: Sen Çerkez yemekleri bilir misin? Düzce'de çok Çerkez yemeği yapılır. Çerkez çoktur ya Düzce'de.
1: Çerkez çok millet var Düzce'de.
2: Evet.
1: Karışık bir millet evet, olduğumuz için güzel. Düzce'de hep beraber yaşıyoruz.
2: Evet. Bilir misin Çerkez yemekleri?
1: Çok fazla aram yok.
2: Yok ha. Yok. Bizim mutfağa bir Gül Anne gelmişti hatırlarsanız. Tanıyor hı-hı. Musun Gül Anne'yi acaba?
1: İsmini, evet,
2: İsmini duydun. Ay o kadar güzel Çerkez yemekleri yapmıştık. Ay yine gelsin Gül Anne Büşra. Müsait olunca.
1: Evet bunları da güzelce kavurdum. Şimdi suyunu ilave ediyorum.
2: Suyunu ilave ediyorsun. En sonunda pirincini ilave
1: ediyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız
2: sonra
1: bu kadar.
2: Pişmeye bırakıyoruz.
1: Evet.
2: Sen bir acaba pirincini de ilave ettikten sonra ben kabaklarla uğraşıyorum ya.
1: Tamam.
2: Bir fırına mı baksan?
1: Fırına bakıyorum hemen.
2: Benim çok önemli bir görevim var şu anda. Kabakları yaymak gibi muhallebinin üstüne. Bu da biraz fazla oldu. Zaten hemen hemen tüm lezzetlerimiz tamamlanmak üzere.
1: Evet. Ev ev yapan nedir? Yemek kokusu.
2: Yemek kokusu.
1: Kesinlikle.
2: Hakikaten öyle. O yaşanmışlık. Evet. Benim daha önce de söylemiştim. Arkadaşım da şeyi seviyor. Bulaşık makinesinin çalışma sesini.
1: Aa.
2: Evin yaşanmışlığını. Evet çok enteresan değil mi? Şu alayım da muhallebimi tekrar. Evet fırına gitti. Seveyim. Oldu.
1: Evet, rengimiz değişmiş.
2: Değişmiş.
1: Hı hı, şimdi
2: evet.
1: Alayım ben bunu.
2: Al, sonra milföylerle kafes yapacaksın.
1: Evet.
2: İşin önemli kısmına geliyoruz. Pür dikkat. Artık son aşamalar. Ne oluyor? Bana gülüyor. Bana mı gülüyorsunuz? Ben hala muhallebiyle uğraşıyorum.
1: Ha, onların düştü. Bir hep düşesi var oradan.
2: Oradan bir düşesi var onların. Hep de benim yüreğimi ağzıma getiriyor. Çiçek efendim, çiçek arkadan düştü. Ben tekrar muhallebim. Bayılacağım, bitmedi muhallebim.
1: Sen buna gel istersen.
2: Yok yok, ya kalsın, kalsın.
1: Tamam.
2: Evet, muhallebimi tekrar şuradan kaşık alayım.
1: Heh. Evet.
2: Öyle öyle. Altına bir şey yapmıyorsun.
1: Hayır, bu şekilde.
2: Hah, üstüne sadece. Üstüne. Ben çapraz çapraz yapacaksın.
1: Üzerine sanmıştım. Bir kat daha yapıyorsun.
2: Hah, yapacaksın, tamam. Evet, Sevim bir taraftan kafesi yaparken ben hala bal kabaklı magnolia'da ömrümü geçiriyorum.
1: Yemeğe geçeceğim, birazdan tadacağım
2: hakikaten.
1: Bunları sen.
2: Ay, ama oldu bak artık.
1: Ama biraz uğraştırıcı ya o yüzden.
2: Ha, kat kat kat kat. Şu katmanı mı çok koyduk? Yok ama bu katmanın zaten çok olmasını
1: çok
2: istiyorsun
1: olması
2: değil
1: lazım.
2: Mi?
1: Çok olması lazım evet. Tamam. Onu biraz daha fazla olsun.
2: Evet. Ay bunları sonra yapacağım. Artık biraz kafesle ilgilenmek istiyorum.
1: Tamam, gel buraya. Heh.

0: Şimdi bu şekilde üzerine tekrar yapacağız.
1: Şimdi diğer katını yapacağız.
0: Şöyle çapraz, biraz elimizle açarak yaparsak
1: açmakta fayda var. Doğru
0: daha güzel olacak.
1: Al Sevimciğim. Şunu da ikiye bölüyorum ve açıyorum elimle. Biraz milföyleri açıyoruz.
0: Evet, şöyle.
1: Al canım. Milföy hamurunu da çok seviyorum ben.
0: Çıtır çıtır
1: çıtır. Çıtır vallahi seviyorum. Evet, kafes oluyor işte. Kafesi aldık bizim köfteyle pilavı. Yetecek galiba.
0: Yeter. Köftemizi kafese soktuk.
1: Soktuk. Şimdi?
0: Yok, olmadı.
1: Olmadı mı? Daha devam mı edeceğiz?
0: Şöyle.
1: Şöyle, ha.
0: Yarım kalmasın.
1: Hiçbir yerden kaçamayacak o milföylerden. Tamam. Çorbamızı kapışıyor. Çorbamızın kapağını kapayım ben.
0: Yumurta sarısını ayırmanı isteyeceğim senden.
1: Tabii ki.
0: Olmazsa.
1: Hemen ayıralım.
0: Sadece yumurta sarısını sürüyoruz üzerine.
1: Tamam canım. Sadece yumurta sarısı. İşte kızartacağız.
0: Evet. İşlemimiz bu kadar.
1: Yumurta sarımızı da ayırdık efendim. Fırçamız hemen yanımızda. Sonra yumurta sarılarını da sürüp...
0: Olabilir. Fırınımızı 190'a 200'e çıkartabiliriz şimdi.
1: Çünkü zaten köfteler pişti. Biraz milföylerin
0: kızarmasını
1: bekleyeceğiz. Aha. Evet. Kızarması için yükseltebiliriz. Böyle yumurta sarılarımızı da sürüyoruz milföyümüze.
0: Evet, ben bir çorbamı karıştırayım.
1: Sen bir çorbayı karıştır. Ben de milföyü halledeyim. Yalnız uğraştırıcı gibi görünüyor ama değil.
0: Evet.
1: Tüm işlemleri basit.
0: Evet.
1: Şimdi baktığınızda gözünüz korkmasın. Zaten izlediniz eminim ki. Sorularınız olursa Sevim'e sosyal medyadan
0: ulaşabilirler.
1: Mutfağımı seviyorum Mutfağı seviyorum,
0: evet.
1: Pardon.
0: Mutfağı çok sevdiğim için öyle bir isim taktım.
1: İsim koydum. Mutfağı seviyorum. Instagram adresinden de Sevim'e ulaşabilirsiniz. O da size zaten elinden geldiğince soruları cevaplıyor diyebiliyorum.
0: Herkese tek tek dönüyorum.
1: Dönüyor. Hatta bak tek tek iddialı bir şekilde
0: DM'den
1: söyledi.
0: DM'den yazanlar çok oluyor mesela. Onlara da tek tek dönüyorum. Ana sayfadan bazen gözümüzden kaçabiliyor.
1: Zaten o yüzden oluyor bu işler böyle,
0: evet,
1: büyüdün
0: Sevim. Yani herkese tek tek ilgilenmem onların çok hoşuna gidiyor. Onlara yardımcı olduğum zaman da benim çok hoşuna gidiyor. Hani onlara bir şey... böyle gösteriyorum, hani öğretiyorum falan.
1: Motivasyon?
0: Evet, onlar da motive oluyorlar.
1: Çünkü senin aslında işin bu Sevim yani.
0: İşim
1: profesyonel
0: bu,
1: hayatın da bu.
0: Evet.
1: Yani orada bir varlık
0: yani böyle bazen eşimden, çocuğumun vaktinden alıp onlara onlarla ilgileniyorum. Tabii artık eşimle çocuğum da alıştılar.
1: Alıştılar.
0: Evet.
1: Sevim yine taktı böyle. Gözlük takıyor musun onun işleri yaparken?
0: Gözlük takıyorum. Şimdi gözümde lens var, gözüm bozuk aslında. Bu sayede gözümü bozdum.
1: Bozdun. Annem de öyle diyor. Ne zaman bu sosyal medyaya takılsam gözüm bozuldu diyor. Aynen, bir fırın yağlı kağıtla götüreyim mi?
0: Evet. Şimdi üzerini kapatmıyoruz.
1: Açabilir misin Sevimciğim? 190'a getiriyoruz efendim fırını. Böylece yine bir 5-10 dakika diye öngördük. Değil mi? 10 dakika. Ben hemen 200'e de getirdik. O zaman çorbamız pişiyor.
0: Evet.
1: Bal kabaklarımız zaten hazır oldu. Ben biraz daha bir bunlarla uğraşayım.
0: Tamam.
1: Bir son halini getireyim. Bir 5 dakika sonra da zaten pişecek. Az sonra bu güzel lezzetlerin, Sevim'in akşam yemeği lezzetlerinin sunumuyla karşınızda olacağız.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: hep seninle.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: 101.1'lerde.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ya.
6: Nasıl, yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sıraya daha.
6: Eyvah, yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: giydiğini gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
11: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak, işlem tamam.
13: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
8: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Avokado 24 lira 90 kuruş, salkım domates 99 lira, patlıcan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
14: Çok naziksiniz beyefendi.
13: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
15: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, pıştık bile.
16: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
14: Size de.
16: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
13: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
14: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
15: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
16: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
14: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız
13: dünya. Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
17: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de üç hızlı varsaydı.
15: Defol, defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
14: Sana geldi.
18: Sisli Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
22: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
23: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel.

0: 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Evet efendim, bugün Sevim'in akşam yemeği lezzetiyle sizlerle beraber olduk. Bence kallavi bir sofra işte kafeste, iç pilavlı köftemizde başrolde olmak üzere. Beni bayağı uğraştıran kabaklı magnolyamız ve sarı gelin çorbamız. Sevim'cim çok teşekkür ediyorum.
5: Teşekkür ederim. Yine gel,
4: hep gel, tamam mı? Canım benim. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Biz çok keyif aldık, çok eğlendik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Unutmayın diyoruz. Ne diyoruz? Unutmayın, ben ne diyorum program sonunda? Yemek yapmak iyileştirir diyorum. Öpüyoruz sizleri. Hoşça kalın. Bay bay.

Metrekare'de bu bölüm Sancaktepe'de Alev Plevne'nin tasarımını gerçekleştirdiği bahçe dubleksi dairedeyiz. Modern, klasik ve etnik detayların var olduğu, eklektik bir dekorasyon anlayışıyla rönevasyonu yapılmış bu dairenin detaylarını Alev Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Alev Levne. İkinci kez sizlerle beraberim. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezunum. Tasarımcıyım. Uzun süredir mobilya tasarımı, mekan tasarımı yapmaktayım. Bugün sizlerle Sancaktepe'de 270 metrekare bahçe dubleksi olan Bernard Özpamukçu'nun ailesiyle yaşadığı evlerindeyiz.

Burası 16 yıllık bir site. Tabii ki evler bayağı bir eskimişti. Onun için bir tadilat gerekiyordu. Köklü bir tadilat yaptık. Gerçekten radikal kararlar verdik. Bahçe meyilli bir bahçeydi. Bahçeyi de yükselttik, biraz toparladık. Lagüne bakan gerçekten çok güzel bir bahçe. Ve köşe ev olduğu için de yeşil alanı bayağı büyük. Bir de havuzumuz var burada.

Peyzajda bahçeyi yükseltmekten başka çok büyük değişiklik yapmadık. Ufak dokunuşlar yaptık burada çünkü ihtiyacı yoktu. Bayağı yetişkin ağaçlar vardı. Bahçe mobilyalarında hiçbir şey yapmadım. Evin var olan mobilyalarını kullandım. Bu arada bu göndermeyi Alp arkadaşıma da yapıyorum. Evde hiçbir şeyimi kullanmadın, her şeyimi attın demişti bana ama gördüğün gibi bahçe mobilyalarını kullandım. Masa kullandım, sehpa kullandım. Dilerseniz şimdi içeri geçelim ve evi gezmeye başlayalım birlikte.

Şimdi Bernard Hanımların evinin salonundayız. Çok yakın arkadaşım. Bernard'lar 16 yıldır burada oturuyorlar. Bir oğlu bir kızı var. Artık evin yenilenmesi gerekiyordu. Bayağı eskimiş ve yıpranmıştı. Ve doğru kullanılamıyordu. Dedim ki yıkalım burayı. Ve en büyük radikal değişiklik bu salonda yapıldı. Salonla mutfak ayrı iki modüldü. Biz bunların arasını açarak açık mutfaklı bir salona dönüştürdük. Yanda mutfağın arkasında hemen bir kış bahçesi var. Kış bahçesini de artık kış bahçelikten çıkarıp bir odaya dönüştürüp yemek ve oturma alanı yaptık. Yani 4+1 ev 4+2'ye dönüştü burada.

Daha öncesinde burası daha modern döşenmiş bir evdi. Biz şimdi gene benim sevdiğim tarzda, Bernard'ın da çok sevdiği bir tarzda olduğu için eklektik bir tarza dönüştük. Daha önce zeminde dikey parkeler vardı. Burada marketeri parkeyi kullanmayı tercih ettik ve bütün evin genelinde marketeri parke kullandık. Arkamda gördüğünüz duvar TV ünitesinin olduğu duvardı. Biz de burayı lambiri ve ayna ile biraz daha derinleştirmeye çalıştık. Televizyonu yönünü değiştirdik ve salonun daha büyük görünmesini sağladık. Ve biraz mobilyalardan bahsetmek istiyorum. Hepsi kendi üretimim. Gene üçlü bir sehpa kullandım burada ve aynalı. Aynayla bazı şeyleri yok ediyorsunuz, ortadan kaldırabiliyorsunuz, hafifletebiliyorsunuz. Üzerinde gümüş aksesuarlar kullandım. TV ünitesinden bahsetmek istiyorum size. Burada iki derin çekmece var. Çekmecelerin ön yüzeylerini de kumaşla kapladım. Yani o da burada yok oldu. Çok mobilya durmuyor. Üzeri ceviz, yanlar lake eskitme ve kumaş üçlü bir kombinasyon oldu. Gördüğünüz üzere burada takım olan hiçbir şey yok. Bütün parçalar tek tek. Ama bir bütünü oluşturuyor. Eklektiğin anlamı da bu zaten. Bütüne gidebilmek. Burada bir chester kanepe kullandık. Karşıda gördüğünüz kırmızılarla. Bernard çok renkli bir kadın. Rengi çok seviyor. Onun için bu kırmızıyı kullandık burada. Bu oryantal sedirimiz. Benim tasarımlarımdan biri. İki tane Victoria Berger kullandık. Biraz oymalar da girsin istedim burada. Lambiri'de gördüğünüz gibi karolaj ayna kullandım. Biraz daha ışıltı alabilmek için. İki yanlarda da pirinç aplikler kullandık. Biraz siyah dokunuşlar yaptım. Çünkü çok soft gidiyordu, biraz evi kaldırmamız gerekiyordu. Bu aydınlatmayı da çok seviyorum, pirinç dalları olan. Bu detayı perdelerin nakışlarında kullandı. Oriental sedirden biraz bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim parçalardan biri. Biraz Chinese bazası var ama tam buna öyle Chinese falan diyemeyiz. Chinese etkileri var. Baza sağa sola açılıyor. Bunlar da yan sehpalar yerine geçiyor ve oralarda aydınlatmalar kullandım. Bir kere bunun yanında yan sehpa kullanmak durumunda kalmıyorsunuz. Çok keyifli bir oturması var. Önünde pufu var. Ayağınızı uzatıp rahatlıkla televizyon izleyebilirsiniz. Bazen bunu sehpa olarak da kullanıyoruz. Üzerine büyük tepsiler koyup, üzerine cam koyup yine orta sehpa gibi de kullanabilirsiniz. İşlevsel bir parça. Gördüğünüz gibi klasik parçaların üzerinde modern kumaşlar kullanıyorum, ketenler kullanıyorum. Yani klasiği klasikle devam ettiriyorum ki biraz daha ortalık yumuşak.

Uşasın, ısınsın ve kozi bir ortam çıksın diye. Perdelerde sevgili arkadaşım Hülya ile çalıştık gene. Ayrılmaz ikiliyiz her yerde. Beraber rahat ediyoruz çünkü birbirimizin dilinden anlıyoruz. Uzun ve geniş cephelerde aynı tip perde tarzından çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Birbirini tekrar etmesi yorucu oluyor. Burada da bu evi camlarını tasarlarken de 3 ana gruba ayırdık. Oturma bölümünde, yani genel oturma, misafir bölümü diyeyim bu bölüme. Bu bölümde plexi ile pirinç aksamla tutturulmuş klasik bir perde uygulaması yaptık. Nakışları var. Dümdüz tülü kullandık. O biraz daha salonu böyle ağırlaştırdı, şıklaştırdı. Mutfağın karşısında gene ufak böyle bir çay köşemiz var. Burada serbest bıraktık. Perdelere bir detay kullanmadık. Üçüncü bölümde yemek ve oturmanın birleştiği bölümde. Orada bu dallardan yola çıkarak nakışlar kullandık.

Biraz mutfaktan bahsetmek istiyorum. Açık mutfak olduğu için buradaki en büyük problem evdeki yemek kokularıydı. Yemek kokularını kökten halledebilmek için bayağı sanayi mutfaklarında kullanılan tavana gömme bir aspiratör kullandık. Yani mutfak efektini de biraz ortadan kaldırmak istedim aslında. Dümdüz kapaklar. Kapakların düz oluşu biraz mutfağı geriye doğru itti. Bir derinlik kazandırdı bize. Burada porselen tezgah kullandım. Porselen tezgahın çok büyük avantajları var. Çizilmiyor, bozulmuyor. Mermerdeki gibi lekeler oluşmuyor. Ocak da çok önemliydi bu ev için. Çünkü çok fazla misafiri olan, çok fazla yemek daveti olan bir ev. Burada da ızgaralı bir ocak kullandık. Koku oluyor mu derseniz artık olmuyor. Çok fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü sanayi tipi olduğu için bütün buradaki kokuyu, dumanı çekiyor. Mutfağın ön tarafında da gene daha önce yemek bölümü olarak kullanılan bir alan vardı. Bu alanı biz kış bahçesiyle birleştirdiğimiz için orada küçük bir kahve içme köşesi gibi bir alan oluşturduk. Burada da hazeranlı koltuklar kullandım. Çok fazla bitki kullanmayı seviyorum. Yeşilliği evin içinde çok seviyorum. Yeşilin içinde bir ev olmasına rağmen evin içindeki o yeşillik evi canlandırıyor. Bu kahve köşemizde de bitkiler kullandım.

Evin girişi benim için en zor alanlardan biriydi. Eski haliyle söylemek istiyorum. Merdiven altı depolama alanı olarak kullanılıyordu. Ve küçük bir antresi vardı. Salonda da kapı kullanmak istemiyordum. Orada da separatörler vardı. O separatörleri çıkarttım. Merdiven altını komple boşalttım. Merdiven altı komple boşalınca depolama alanları çıkarmam gerekiyordu. Evin diğer bölümlerinde büyük dolaplar yaparak oradaki fazlalıkları koyabileceğim alanlar çıkarttım. Merdiven eski halinde çok sevimli bir merdiven değildi. Rıhtlarını boyayarak ahşap basamaklar koyduk ve perforje, bu perforje de çok özel bir perforje, dövülerek yapıldı. Bütün parçaları özel imalat. Merdivenimiz gördüğünüz gibi limon kiriş dönüyor ve o dönüşler bayağı bir zor. Küpeşteyi yaparken bayağı zorlandık ama iyi bir ustayla çalışıyorduk. Sonuç son derece başarılı oldu. Merdiven boşluğunda sarkıt aydınlatmalar kullandım. Daha öncesinde yoktu. Orası spottan aydınlanıyordu. Bası banklara nokta ışıklar koydum. Gece ışığı çok güzel olan evlerden biri. Kapının hemen yanına da bir aynalı portmanto kullandım. Dolayısıyla eski haline göre son derece ferah ve büyük bir girişimiz oldu. Evet, şu anda evin kazanılmış bonus alanındayız. Burası daha önce kış bahçesi olarak kullanılıyordu. Ama ısıtma herhangi bir

tesisat yoktu. Biz evin bu bölümün iki tarafını duvar olarak çevirerek tek cephede camı bıraktık ve havuz seviyesinde bıraktık. Dolayısıyla camları açtığınızda bahçenin içinde oturuyormuşsunuz hissini veriyor bu bölüm. Burada yemek odasını ve günlük yaşam alanı olarak kullanılıyor. İki tane televizyon kullandık. Ön salonda da kullandık. Burada da kullandık. Çocukların arkadaşları geldikleri zaman onlar bu taraftalar. Anne baba öbür tarafta oluyor. Ya da biz çok kalabalık olduğumuz zaman bu evde böyle büyük yemek davetleri falan veriliyor. Rahatça herkes kendine bir alan oluşturabiliyor. Masadan bahsetmek istiyorum. Daha önce bu evde kullanılan tek parça diyebilirim. Bütün parçaları yeni yaptık. Ama arkadaşım Alp ayıp olmasın diye masayı kullandım. Ama masa da gerçekten çok güzel bir masa. Çok keyifli bir masa. 12 kişilik masif masamızı biraz tadilat geçirdi. Ve buna sandalyelerle sandalye ilavesi yaptık. Sandalyelerin renklerinde değişiklikler yaptık. Farkında mısınız? Ya da biraz sonra fark edeceksiniz. Bunun arkasında üçlü bir dresuar kullandım. Bu da benim tasarımlarımdan biri. Bu üçlü dresuar da yemek sırasında bize çok yardımcı oluyor. Bütün fazla ürünleri oraya koyup servis edebiliyorsunuz. Onun üstünde iki tane ayna kullandım biraz daha derinleştirmek için. Tam karşısında da aslında kütüphane olarak tasarladığım bir ünite var. Ama burada mutfak küçük olduğu için ve her şeyi bir arada toplayamadığımız için bu üniteyi tabaklar, büyük boyutlu tabaklar ve bardaklar için kullandık. Mutfağın bayağı bir yükünü kaldırmış oldu. Oturma bölümünde bir TV ünitesi yaptık. Bu TV ünitesini de ayna kullandım gene. Görünmez olması gerekiyordu. Burada bir de kod farkımız vardı. Nasıl koyacağımızı çok böyle bulamadık. Ünite bir şey kullanmak istemedik. Ayna kullanınca yok ediyorsunuz zaten. Burada o mekanın ışıklarını alıyor. Evet, mekanın görüntüsünü alıyor. Ve bir kütle görüntüsünden kurtulmuş oluyorsunuz. İki tane ufak boyutlu kanepe kullandım yine. Bunlar da klasik, artık klasikleşmiş kanepeler ama yine keten kumaşlar kullanarak, biyelerini farklı yaparak biraz daha modern ve sakin hale getirmeye çalıştım. Orta sehpamız da kış bahçesinin bir parçasıydı. Onun da ayaklarında bir ufak değişiklik yaparak orta sehpa olarak kullandık. Bu kotta havuzdan aynı kottayız, aynı seviyedeyiz. Onun önüne de bir tane klasik bench koydum. Burada bu bench'te uzanabilirsiniz de. Görüntüyü de kesmiyor. Ve daha önce de anlatmıştım bunu. Kademe yaparak evi, mekanı daha derinleştirebiliyorsunuz. Bench kullanmamın bir sebebi de mekanı biraz daha derinleştirmekti. Duvarlarda biraz böyle renk kullanmak istedim. Kütüphane yeterince renkliydi. Gene Bernard'dan kaynaklı bu. Renk seviyor. O renk sevdiği için de ben de elimden geldiğince ona renkli parçalar çıkartmaya çalıştım. Kütüphanenin yanında ve yemek masasının arkasındaki duvarda kırmızı, beyaz ve varakların hakim olduğu iki tane tablo kullandık. Yine bu mekanda fazlasıyla yeşillik kullandım. Evi canlı tutmak için, biraz yükseltmek için yukarı doğru parçalar kullanmaya çalıştım. Aydınlatmada da burası böyle daha kozi, sıcak bir mekan olduğu için mum görüntüsünde masaüstü bir aydınlatma kullandım. Evet, şimdi de evin genç kızının adanın odasındayız. Tabii ki bütün genç kızlar gibi ada da biraz süsü püsü seviyor. Onun için onun ıvırını kıvırını, makyaj malzemelerini, işte saç tokalarını, ayakkabılarını, çantalarını kaldıracak, ortada dağınıklık yaratmayacak bir oda tasarlamamız gerekiyordu. Bunun için de yatağı dikey bir şekilde koysaydım bayağı

Bir alan kaybediyordum. İki dolabın arasına alarak, yatak başı kullanmadım burada, sedir görüntüsünde bir yatak alanı oluşturduk. Dolayısıyla bana dolap yapacak, kütüphane yapacak bir alan çıktı. Bonus olarak kazanılmış olan balkonda çalışma bölümü olarak değerlendirdim. Yatağı böyle kullanınca adaya arkadaşlarıyla oturup sohbet edecekleri bir alan da çıkartmış olduk. Ön tarafta tekli bir berjer ve pufunu kullandım. Arkadaşı geldiği zaman orada da oturup sohbet edebiliyorlar. Ada ve Ata piyano çalmayı çok seviyorlar. Onun için Ada'nın odasında piyanosu var. Ve gerçekten çok başarılılar. İki kardeş de çok iyi piyano çalıyorlar. Dolap kapaklarında gördüğünüz kuplar da özel imalat. Böyle piyasada olan kuplardan değil. Burada bir de çok renkleri soft kullandık. Lakede de özellikle böyle isimsiz bir renkle devam etmeye çalıştım. Kuplarda da biraz ahşap dokusunu sokarak birazcık daha canlandırmaya çalıştım.

Atanın odasından bahsetmek istiyorum. Ata yurt dışında okuyor, Almanya'da okuyor. Dolayısıyla sürekli burada kalmadığı için o odayı daha fonksiyonel hale getirmeye çalıştık. Fonksiyonel derken spor aletlerini normalde bu odada kullanıyoruz. Evde pilates aletleri falan var ve bu evde herkes yürüme bandında pilatesini yapıyor. Dolayısıyla sporla bayağı yoğun bir aile. Onlara rahat edecekleri bir alan çıkarmamız gerekiyordu. Atanın odasını tasarlarken en önemli şey spor yapabilecekleri alanı oluşturmak, daha sonra da o aletleri nereye kaldırabileceğimizi bulmaktı. Tabii ki bir de dolaba ihtiyacı vardı, şifonyere ihtiyacı vardı. Şifonyeri üstünü TV ünitesi gibi kullandık. Dolabın sürekli burada kalmadığı için çok büyük bir dolap olmasına gerek yoktu. İki kapağını kullanılır hale getirdik, dolap olarak organize ettik. Kalan dört kapakta da aslında yatak var. Burada sürekli kaldığı dönemlerde yatak açık oluyor. Odada gördüğünüz aletlerin hepsi de tek bir noktada istiflenmiş olarak durabiliyorlar.

Eşimle ebeveyn yatak odasındayız. Bu oda daha önce gerçekten büyük bir gardırobu olan bir odaydı. Ama çalışma bölümü olarak hazırladığım bölüme kadar yapılmıştı. Daha önceki spor aletleri, yani atanın odasında gördüğünüz spor aletlerinin hepsi bu odadaydı. Ve bir kargaşa yaratıyordu. Pandemiden sonra da evde uzun süredir çalıştığımız için, Alp Bey de sürekli evde çalışmak zorunda kaldığı için ona bir çalışma alanı ve online toplantıları için bir alan yaratmamız gerekiyordu. Spor aletlerini bu odadan çıkararak Alp Bey'e burada bir çalışma alanı yarattık. Artı dolabı uzattık çünkü dolaba çok fazla ihtiyaç var. Gene burada da soft renkleri kullandık. Pirinç metal kutular kullanmayı seviyorum. Karyolayı hiç değiştirmedik, sadece kumaşını değiştirdik. Çünkü gerçekten çok güzel bir karyolaydı, yeniden yapılmasına gerek yoktu. Ama yatak başının arkasında çıtalama ve dekoratif boyayı kullanarak bu odayı biraz daha derinleştirdi. Aydınlatmaları da gene tavandan sarkıt aydınlatmalar kullandım. Başucu aydınlatmalarını, abajurları daha önce de bahsetmiştim, çok sevmiyorum galiba. Bu daha şık geliyor, daha estetik geliyor göze. Odada televizyon ihtiyaçları vardı, televizyon istiyorlardı. Gardırobun tam ortasına televizyonu, altına da şifon yeri oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu evde çok kitap var. Herkes çok okuyor, okumayı seviyor. Televizyonun üstündeki kalan alanları da

kütüphane gibi değerlendirdik. Çalışma masasının arkasında da bayağı yükü kaldıran bir kütüphanemiz oluştu. Biraz aydınlatmalardan bahsetmek istiyorum. Tavan aydınlatmaları. Burada yatak başında sarkıt aydınlatmalar kullanınca tavanda daha nötr gitmem gerekiyordu. Pirinç gene spotlar kullandım burada da. Bu odanın perdelerinde fazla detaya girmedim. Çünkü böyle çıtalı kapakları olduğu için gözü yoracak bir şey olsun istemedim. Onun için dümdüz tül kullandık. Zaten arkasında blackout torlarımız var. Komodinleri özellikle yatak başından düşük tutmaya çalıştım. Sarkıt aydınlatmalarla arasındaki boşluğu ayarlayabilmek için. Yatak örtüsünü gene sevgili arkadaşım Hülya yaptı. Duvardaki o yeşil çok güzel bir yeşildi. Onu biraz yatağın üstüne taşımak istedik. Biraz daha hareketli olsun istedik. Yatak çünkü son derece soft. Kumaşları seçerken o dekoratif boyanın renklerinin içinde olmasına önem verdik.

Ebeveyn banyosundan bahsetmek istiyorum. Standartlara göre biraz daha büyükçe bir ebeveyn banyosu var bu evin. Burada da bir duvarda poster kullandım. Diğer duvarlarda duvar kağıdı kullandım. Yine duşakabinin içi seramik olarak kaldı. Lavabosu ve banyo dolabının da gardırop kapaklarında kullandığım aynı dizaynı kullanarak içeriğiyle burayı bütünleştirmeye çalıştım.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya...

0: bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla...

0: Keşfet'ten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tam da leslik.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
13: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl, yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sırada.
14: Eyvah, yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
21: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
22: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
23: Biraz fazla almadınız mı?
24: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
23: Yok mu bunun bir çaresi?
25: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
26: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
27: Otel harika.
28: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
29: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
27: Yüzden fazlasından.
29: Bak. Aynı otel 6750 lira daha ucuza.
28: Trivago'ya bakmalıydım.
27: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Evet, bugün sizlerle birlikte Berner Özpamukçu'nun Sancaktepe'de 4+2 Bahçe Dubleksi'ne konuk olduk. Umarım keyifli bir çekim olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fesleğenli tavada bir tost hazırlayacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Taze kaşarımız var, jambonumuz var, tabii ki fesleğenimiz var, tortilla ekmeğimiz var ve tereyağımız var. İnanılmaz güzel, yapımı çok kolay, çok keyifli bir tarif bu. Hemen kaşarımızı rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Bunu farklı peynirlerle de yapabilirsiniz. İsterseniz mozzarella peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz dil peyniri kullanabilirsiniz, isterseniz cheddar peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben kaşar peynirini sevdiğimden dolayı taze kaşar kullanacağım. Hemen taze kaşarımızı iyice rendeliyoruz. Rendeledikten sonra tereyağımızı eriteceğiz, tortilla ekmeklerimizi koyacağız. Arasına fesleğenimizi, jambonumuzu, taze kaşarımızı bolca ekliyor olacağız. Bu kadarlık kaşar şimdilik yeterli olacak. Ocağımızın altını yakalım. Bir miktar tereyağı alalım. Tahta kaşık yardımıyla birazcık daha ayçiçek yağı koyalım. Dış bazına isterseniz bu karışıma sarımsak koyabilirsiniz. Sarımsak buna farklı bir hava katacak, farklı bir lezzet katıyor olacak. Tereyağı erittikten sonra hemen yapımı çok kolay, yapımı çok keyifli olan tarifimize devam edeceğiz. Bol yağlı bir tarif. Böyle tortilla ekmeklerinin içerisinde, arasında bu kaşarlar, fesleğen ve jambon eriyor olacak. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Birazcık ben dış tarafına da pul biber atmak istiyorum. Hemen yağımızı eritiyoruz. Yağımız güzelce eriyor. Birazcık ayçiçek yağı kullandık. Ayçiçek yağı kullanıyor olmamızın sebebi yağın yanmaması için. Tereyağın yanmasını istemiyorum. Yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Bol yağlı, bol lezzetli, kalorisi bol. Çok keyifli bir tarif. Hemen tortilla ekmeğimizin bir tanesini hemen koyduk. Hızlı işlemler yapıyor olmamız lazım. Burada kaşarımızı ekliyoruz. Jambon. Tekrar jambon. Bir tane daha jambon. Fesleğenlerimizi alalım. Fesleğen inanılmaz lezzetli ve çok farklı bir aromaya sahip bir bitki. Dağılık bir şekilde koyduk fesleğenlerimizi. İki tane yapacağımdan dolayı yarısını diğer tarafa ayırdım. Hemen üzerine bol malzemeli yine kaşarla ekliyorum. Üstünü diğer lavaşla, diğer tortilla ekmeğiyle kapattım. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Elinizle bu şekilde basarak yapın. Şimdi birazdan ters çevireceğiz. Ocağın altını yavaşça kısalım. Bunun içindeki malzemeleri renklendirebilirsiniz. Sucuk koyabilirsiniz, sosis koyabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse peyniri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi damak tadınıza göre bu malzemelerle değiştirip oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum. Birazdan böyle... Bakın nasıl canım çekti. Birazdan ekmeği ortadan yaracağız. O kaşar uzayacak. Çok güzel ve çok lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Diğer tarafını da çevirmemiz lazım. Kaşar birazcık eridikten sonra... Bu arada kalan taze kaşarımızı da hemen rendeleyelim. Çok güzel, çok lezzetli, yapımı çok kolay. Eğer aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bunu farklı farklı versiyonlarla elde edebileceğinizi hiç unutmamanız lazım. Günün en güzel öğünü, kahvaltıyı en güzel şekilde yapabileceğiniz program burası. Mutlu Kahvaltılar. Gerçekten sizin hayatınızı daha nasıl mutlu hale getirebiliriz? Bu yüzden varız. Evet, şu an hemen tortillamızı diğer tarafını çevirdik. Bakın nar gibi kızarmış durumda. Bakın tereyağı nasıl eriyor, kaşarlar nasıl eriyor. İnanılmaz güzel bir ortaya çıkıyor, inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle güzel yemekler yapınca çok heyecanlanıyorum ben. O yüzden bunu mazur görün, bu heyecanımı. Çünkü sonuç o kadar güzel oluyor ki, o kadar lezzetli oluyor ki. Bakın bastığım zaman burada... Malzemenin o bolluğu,
nasıl ortaya çıkıyor. Birazdan bunu ortadan ikiye ayıracağım. Tabii ki tadına bakacağım, tabii ki yiyeceğiz bunu. Hemen diğer tarafında iyice pişirdikten sonra bir tane daha tortilla ekmeğiyle bunu yapıyor olacağız. Şöyle altını bir kontrol edelim. Yavaşça pişip pişmediğini. Evet, tam istemiş olduğum kıvamda. Kenarları düzeltelim. Evet. Aynı işlemleri diğer tortilla ekmeğimize de uygulayacağız. Tereyağımızı bol bir şekilde koyduk. Malzemeyi cömertçe kullanıyor olmanız önemli. Birazcık ayçiçek yağı koydum. Biraz da pul biber ekledim. Yani şu an o kadar güzel görünüyor ki şu an onu yememek için sabırsızlanıyorum. Diğer tortilla pişerken tabii ki tadına bakacağım. Evet, bol tereyağlı. Diğer tortilla ekmeğimizi hemen koyduk. Kaşarımızı ekledik. Jambonlarımızı koyuyoruz.

daha jambon, tekrar jambon. Üzerine fesleğenleri koyacağız. Fesleğen sevmiyorsanız burada taze kekik de kullanabilirsiniz. Nane kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burada tarif tamamıyla size ait durumda. Ne seviyorsanız bu şekilde renklendirebilirsiniz. Hemen kalan kaşarlarımı da şurada bıçak yardımıyla alalım. Diğer tortille ekmeğinin üzerine koyalım. Şöyle bir basalım. Yağ tam kenarlarından da iyice çıkıyor. Mis gibi tereyağı koktu. Mis gibi böyle o biberle karışınca tereyağının bir kokusu var. Biliyorsunuz o kokuyu. İnanılmaz güzel oldu şu an. Şimdi bu da bu arada bence soğumuştur. Bence artık ben bunun tadına bakabilirim. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Bakın şunun güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Fesleğen, jambon, kaşar tabii ki. Fesleğen böyle küçük sürprizler yapabiliyor. Tabii ki bunu bitirmeliyim. Yıkılıyor diye bir deyim var ya, gerçekten yıkılıyor. Hemen diğer tortillamızı da ters çevirelim. Pişirme işlemlerine devam edelim. Tortillamız burada pişerken, dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz kuş üzümlü patatesli yumurta. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Kuş üzümü var, ceviz var, patates var, yumurta var, kaşar var ve tereyağı var. Hemen burada patateslerimizi önce halka halka doğrayalım. İspanyol omleti yapar gibi yapacağım bunu. İsterseniz burada patatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Ama ben patatesleri halka halka doğrayacağım. Halka halka doğradıktan sonra patatesleri çok güzel bir şekilde kızartacağız. Üzerine yumurtaları kıracağız ve en üstüne de kaşarı ekliyor olacağız. Tabii öncesinde ne yapacağız? Önce kuş üzümüyle cevizi birazcık tereyağında kavuracağız. O kavrulduğu zaman ayrı bir lezzet ortaya çıkıyor olacak. Bu arada kaşarımızı da burada rendeleyelim. Hazır bir şekilde beklesin. Çok lezzetli, çok keyifli, güzel bir tarif. Eğer ki patatesli yumurta yemekten sıkıldınız, bunu nasıl renklendireceğiz? İspanyol omletini de yaptığım zaman çok fazla oluyor derseniz bu tarif sizin için vazgeçilmez, biçilmiş kaftan. Hemen kaşarımızı da rendeledik. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı koyuyorum. Hemen birazcık tereyağı ekliyorum. Şimdi kuş üzümüyle cevizleri birazcık kavurduktan sonra patatesleri tek tek güzel güzel pişireceğiz. Pişirdikten sonra üzerine yumurtaları koyacağız ve kaşarları ekliyor olacağız. Tabii ben pul biber sevdiğimden dolayı pul biberle, böyle karabiberle ve tuzla da bu işlemlerin hepsini renklendiriyor ve taçlandırıyor olacağız. Yapımı çok kolay. Besleyici bakımından doyurucu özelliği çok fazla olan çok güzel bir tarif. İsterseniz buna fıstık da ekleyebilirsiniz. Fıstık da bulursanız, fıstık da eklerseniz çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacaktır. Osmanlı'da bunu aslında birazcık değiştirerek patates yerine patlıcan kullanarak patlıcanlı yumurta yapıyorlar. Fıstıklı, cevizli, kuru üzümlü çok lezzetli ve çok güzel bir tarifleri var. Gerçekten çok zengin ve çok güzel bir mutfağa sahibiz. İyi ki bir mutfağa sahibiz. Tereyağımız eriyor. Hemen kuş üzümlerini koydum. Hemen cevizlerimi de ekledim. Bütün koydum cevizlerle kuş üzümlerini. Zaten kuş üzümlerini parçalama şansım yoktu. Cevizleri bütün koydum. Çok az kavurduktan sonra patatesleri ekleyeceğiz. Patatesleri tek tek yavaş yavaş eklemeye başladık. Cevizler ve kuş üzümleri zaten patateslerle birlikte pişmeye devam edeceğinden dolayı çok fazla beklememizin bir anlamı yok.

şurada. Bunlara eğer kalmadı, bunları bir sonraki seferde pişirelim. Yavaş yavaş pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Hemen maşamızı alalım. Pişen patateslerimizi maşa yardımıyla ters çevireceğiz. Patateslerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. İki tarafını da çok güzel bir şekilde pişirdik. Böyle kuş üzümlerimizi, cevizlerimizi de güzelce kızarttık. Hemen üzerine birazcık tuz ekleyelim patatesler için. Hemen bolca tuzumuzu ekledik. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yumurtaları kıracağız. Yumurtalarımızı bu şekilde göz göz kıracağız. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir tarif oldu. Son yumurtamızı da kırdık. Üzerine kaşarları ekliyoruz. Kalan kaşarların hepsini ekleyeceğiz. Of, çok güzel görünüyor. Şimdi üzerine hemen pul biberimizi ekliyoruz. Birazcık da karabiber ekledim. Şöyle aralardan yavaş yavaş pişiriyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Yapımı çok kolay olan bir tarif. Ama bir o kadar besleyici, bir o kadar doyurucu, bir o kadar da lezzetli. Bakın kaşarlar nasıl eriyor. Yumurtalar ne kadar güzel pişti. İçerisinde kuş üzümü var, içerisinde ceviz var, patatesler var. Pişirmeye devam ediyorum. İsterseniz yumurtaları karıştırabilirsiniz de. Her tarafındaki beyazlıklar pişiyor. Ben yumurtayı böyle orta pişmiş seviyorum. Ve yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: şey kolay değil.
1: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, her gün bir yerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Dolapdere'ye geldim. Burada çok güzel, çok tatlı bir atölyesi olan marangozhane var. Marangozla çalışacağım ben bugün. Neler yapacağız kim bilir? O zaman hiç vakit kaybetmeden Kolay mı sandın başlasın.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Ustam kim olacak? Abdülmecit Usta. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün bana ne yaptıracaksınız? Böyle bir kapaklı dolap yapmak istiyorum aslında. Ben hani böyle ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz, eşyalarımızı koyabileceğimiz. Aslına bakarsanız böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Böyle bir ahşap çalışmalarım oldu ama böyle sıfırdan bir küçük dolap falan yapmadım. Bu makineleri de kullanmadım. Biraz beni korkutuyor. Tehlikeli değil mi?
2: Biraz tehlikeli ya.
0: Eyvah. O zaman başlayalım mı? Ama önce iş güvenliği diyoruz. Hemen eldivenlerimi ve gözlüğümü alıp geliyorum ben. Ben hazırım. Takamadım gözlüğü.

0: daha gayret olacak Tuğba.
1: Ay bir dakika, kameraman arkadaşından yardım istedim. Ayberk, şunu bir takar mısın? Şurasını.
0: Ustam Tuğba daha gözlüğünü takamıyor.
1: Tamam, hazırım artık ben. Bayağı bir güç bela hazırlandım. Ustam, kaç parçadan yapacağız böyle? Bir, yani, iki, üç, dört.
2: Dört parçadan.
1: Beş. Yukarı beş mi olur?
2: Dört parça,
1: bir sürü tahta nasıl var? O zaman ustam, neyle başlıyoruz?
2: Şimdi buradan başlayacağız.
1: 30-30 mu olacak bu parçalar? Anladım, tamam. Yani matematik o kadar iyidir ki sormayın.
2: Bunu çalıştıracağız böyle.
1: Tamam.
2: Niyazımız sadece böyle düz.
1: Düz devam edecek.
0: Tuğba hemen eğlenecek bir yol buldu.
1: Ne güzel. Ben mi yapacağım şimdi?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Şuradan.
1: Şuradan tutacağım. Evet. Hadi bismillah.
2: Buraya gitti.
1: Böyle.
2: Evet. Yavaş yavaş düz gitsin.
1: Aa, ne güzel ya. İkinci parçamız hazır.
2: Tamam. Aynen. Böyle devam edeceğiz.
1: Nasıl gidiyor? İyi mi?
2: İyi.
1: Daha bir şey yapmadım ki.
0: Ben de tam onu söyleyecektim Tuğba. Ne yaptın ki Abdülmecit ustamıza soruyorsun nasıl gidiyor diye.
2: Şöyle bir taraf gitti, öbür tarafı da yapacağız.
0: İşin gücün oyun Tuğba.
1: Ayberk sana lazım onlar. Seni düverim.
0: Bence sen ustamızı izle Tuğba. Kameraman arkadaşımıza sataşmak yerine işine odaklan. Dikkat et, kesici bir makineyle çalışıyorsun. Hatırlatırım.
1: Aa, bir sene böyle kıymıklar geliyor var ya, gözlük takmasam gözüme gelecek.
0: E dedim ama dikkat et diye. Sen işine bakmıyorsun ki. Aklın fikrin eğlencede.
2: Şimdi 21 kestik, 20 yapacağız. Öbür tarafı da düzelteceğiz.
1: Aa, gitgide küçülüyor ama dolap. Küçük dolap mı yapacağız?
0: Mini bir dolap yapacaksınız Tuğba.
1: Hop. Aa, üstüme ne olmuş? Hiç farkında değilim. Ama neyse ki tulumumu giyip geldim. Değil mi ustam? İyi böyle iş kıyafeti.
2: Çalışıyorsun normal.
1: Bu arada şöyle değiştiriyorum ben. Evet.
2: Şimdi kasası bitti.
1: Aa, ne güzel oldu.
2: Aynı ölçü oldu hepsi.
1: Aa, bunları böyle dolap yapacağız değil mi?
2: Ha, aynen.
1: Allah Allah. Şimdi... Ne kadar sakin bir ustaya denk geldim ben bugün. Diğer ustalar ne yapıyor biliyor musunuz?
3: Daha seri.
4: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz şu fırabralarda pası görüyorsun, kama karışık oldu ablam.
6: Öğreneceksin. Yorgun yiyeceğiz bizi. Bari bir kayveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
7: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
8: Biz seni işe alsak biz batarız.
1: Onu getir. Bunu götür. Koşma çay al.
2: Şimdi şarjıyı getir. Bir de vidaları getir.
1: Alın. Şarjlı dediğimiz usta?
2: Bu şarjlı.
1: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar benim. Niye acaba?
2: Bu da vidalar. Şimdi Tuğba şöyle yapalım.
1: Tamam usta. Bugün çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Peki nereden yapacağız o vidaları görünmeden?
2: Baştan böyle yapacağız.
1: Aa. Önce yuva açıyoruz değil mi?
2: Hayır.
1: Küçük bir yuva açıyoruz onlara. Şöyle yaptık şimdi. Gösterelim. Böyle vidaladık önce. Önce yuva açtık onlara. Sonra?
2: Ondan sonra başlıyor.
1: Sonra buradan vidalayacağız değil mi?
2: Aynen.
1: Şimdi sıradakini ben yapacağım.
2: Tamam.
1: O zaman daha detaylı göreceksiniz sevgili seyirciler. Ustam bu şekilde yaptı. Evet ustam. Ne kadar sessiz. Ne kadar sakinsiniz. Hiç böylesini görmedim. Genelde biz dövüşürüz ustalarla.
0: Tuğba ustamızı kızdırma lütfen.
1: Aa, ne güzel oldu. Ben tutayım bari şöyle.
0: İşi yine Abdülmecit ustamız yaptı.
1: Evet, sıra bende şimdi ustam.
2: Sıra sende. Şimdi.
1: Bunu böyle tamam. Basıyorum.
2: Bas. Çalıştır bakayım.
1: Ay. Ha şöyle tam yerleştirmemişim. Tamam. Aa olmuyor ustam.
2: İyice basacaksın onu.
1: Ne oldu?
2: Tam olacaktı.
1: Tam olacaktı ama olamadı. Aa.
2: Şöyle.
1: Ha güç uygulayacağım değil mi?
2: Aynen.
1: Biraz güç gerekiyor. Anladım.
0: Güç senin işin Tuğba. Göster gücünü.
2: Yardımcı olur.
1: Biraz daha mı?
2: Aha, aynen.
1: Bir dakika ustam.
2: Tamam.
1: Ya bir dakika, şu saçmalığı bir görmenizi istiyorum ya. Vida nerede? Nerede vida? Ben biraz fazla bastırdım ve içine gitti.
2: Aynen.
1: Neyse, bilen kişiler yapsın bu işi.
2: Sıra sende.
1: Ha, yapayım mı yine?
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Şimdi öğrendim.
1: Şimdi oldu. Neyi kaldı bunu şimdi?
2: Son tarafı da bir arayacağız.
1: Ha, şey bunun bir kapağı olmayacak mıydı?
2: Kapak var. Yapacağız onu, sıfırdan yapacağız.
1: Şey bunun diye kapağı yok.
2: Tamam, sırası olacaksın. Gelmedi.
1: Ha tamam. Ya ben biraz şeyim böyle tez canlıyım. Hemen olsun böyle. Hemen her şey bitsin. Ustam dayanamadı artık kendi. Yoksa akşama kadar devam edeceğiz böyle sevgili seyirciler. Yapayım mı ustam onu?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Sıra bende. Hadi bakalım.
2: Tamam.
1: Oh be. Oldu.
2: Şimdi
1: ana haber bülteninden 19 haberleriyle karşınızdayız. Televizyon mu yapsaydık acaba böyle? Ustam o kadar ilgili ki. Neyse, bu kapaksız olmasın böyle. Dolap dedik şimdi seyircilere. Dolap diyecekler da ki bu kitaplık oldu. Bunu böyle...
2: Kapak olmaz ki.
1: Olmaz. İstemiyorum bunu. O zaman kapak yapalım.
2: Tamam. Şimdi...
1: Bununla mı yapacağız kapağı?
2: Aynen.
1: Aa, desenli mi olacak?
2: Evet.
1: Bunun peki şeyi ne?
2: O da medefe değil.
1: O zaman böyle gördüğümüz her şey medefe diyebiliriz.
2: Tamam, ayarladık.
1: Tamam usta, hazırım.
0: Tuğba yine işin kolay kısmı olan kesim kısmına başladı.
1: Böyle mi sinem usta?
2: Aynen.
1: Burnuma toz kaçması diye yapıyorum. Alerjim var toza karşı çünkü.
0: Senin çalışmaya alerjin var Tuğba, toza değil.
1: Evet, kapak oldu şimdi. Bitti mi?
2: Hayır. İki delik açacağız.
1: Tamam.
2: Şey için.
1: Ha, şöyle açılıp kapansın diye mi?
0: Tuğba neredesin?
1: Menteşe açmaya usta gitti. Çünkü o benlik bir şey değil. Biraz oyalanayım mı ben? Sohbet edelim. Ne dersiniz sevgili seyirciler? Ay geldi usta. Geldi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ustam. Evet.
2: Şimdi menteşe yerleri yaptık.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Menteşe dediğimiz şöyle yuvarlak üçgenli şey.
2: Aynen.
1: Tamam. Ha evet. Elim sıkıştı. Ne oldu şimdi?
2: Dikkat etmen lazım.
1: Ustam ben işte yaramaz çocuk gibi her şeye mi bulaşırım
2: yani? Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreneceksin.
1: Vay. İşte şimdi yavaş yavaş böyle kıvama geliyor usta. Bir yerden sonra...
2: Şunları şöyle.
1: Sonra bunları buradan vidalayacağız değil
2: aynen
1: mi?
2: Bu tarafta...
1: Hiçbir şey kolay değil. Değil mi ustam? Bu ne ki siz neler yapıyorsunuz değil mi? Koca koca dolaplar şeyler.
2: Bu küçük bir numunedir ya. Size
0: ustanın da sabrı bir yere kadar tabii.
1: Ve nefesler tutuldu. Niye gitmiyor ustam?
2: Basacaksın.
1: Ben diyorum bir yerde eksik var ama.

0: Şöyle
1: güzel.
0: Kapağı haz olurdu.
1: Tamam usta. Bitti mi? Bitmedi. Hayır.
2: Tuğba, ustamızı izle lütfen.
1: Ben bunları evde eğer vidası atarsa geri takmayı biliyorum. Evde böyle bir takım çantam var ustam benim. Laf aramızda eşim çok anlamaz böyle şeylerden. Bunları da ben yapıyorum. Mesela vidası attı ya buradan, kapak bozuldu. Ne olacak şimdi? Usta mı çağıracağız? Hayır. Ben kendim yapıveriyorum. Halletmiş oluyoruz.
0: Şimdi... Ha. Sen...
1: Ben sadece konuşsam...
2: Peki sence biz az önce söylediklerine inandık mı Tuğba?
1: Bu?
0: Şurası... Kapatmamız lazım.
1: Kapatmamız lazım. Aynen. Maşallah böyle tam rakamlı gidiyoruz yani. Şunu ben tek başıma yapsaydım kesin 45'e 30 falan çıkardı. Kesin burada da patlardım ben yani.
2: Tek başına yapamayacağını biliyorduk.
1: Alayım onu. Ayağım takılı düşüyordum.
2: Oynama Tuğba, ustanın hem sinirlerini hem de sınırlarını zorluyorsun. Farkında mısın? Bereket ustamız çok sabırlı ve çok sakin.
1: Ay, nasıl yoruldu var ya.
2: Daha neler? Yoruldun mu?
0: Çivi alacağız.
1: Recep sen de ne geziyor ya? Ha, herkes bir şeyler yapıyor burada ama anlamadım. Tamam, bitti.
0: Şimdi sıra sende.
1: Sıra bende mi?
0: Aynen.
1: Nasıl? Güzel değil mi?
0: Usta oldu.
1: Hemen şu karşıda bir boş yer var. Oraya ben marangoz açacağım usta, olur mu? Size rakip olur muyum?
0: Olursun.
2: Olmaz ustacığım, ne rakip olması?
1: Oldu.
0: Bunlar da.
1: Tamam usta. Bitti.
0: Bitti şimdi.
1: Oldu mu şimdi dolanılması?
0: Oldu.
1: Ya ne güzel bir şey. Böyle yeni baştan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir dolap yaptım ben. Artık içine ne koyarsanız sevgili seyirciler. Değil mi? Nasıl oldu ustam? Bir katkım oldu mu size gerçekten? Bir şeyler yapabildim mi?
0: Yardımcı oldum.
1: Ustamız çok çekingen.
0: Tuğba bize geldi bir gün. Çok güzel bir dolap yaptık. Beraber çalıştık. Çok iyi bir çıraktır.
1: Şimdi böyle kafamda tabii bunun yapılışıyla ilgili bir şeyler vardı. Ama bu kadar detaylı ve teferruatlı bir işi olduğunu ben bilmiyordum. O yüzden size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
0: Memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Efendim biz bugün Dolapdere'de çok tatlı bir atölyede böyle marangozluk işi yapmaya çalıştım. Buraya konuk olduk. Sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bizi seyrediyorlar şu anda. Sadece burada ustayla biz yokuz. Herkes burada. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Hudut'tan sürüyü kaçırırken vuruldular. Bu köyden olduğunu söylüyorlar. Kimdir? Tanıyor musunuz? Söyleyin. Konuşun. Bir insan ölüsüne sahip çıkmalıdır. Saygı duymalıdır. Bunların yakını hanginiz? Susmayın, konuşun. Konuşun. Sizler böyle sustukça daha çok kurbanlar vereceksiniz. Erkekleriniz, yakınlarınız kaçak ağların uğruna ölecekler. Kimin hesabına çalışıyorlardı? Hangi ağın adamlarıydılar? Konuşmazsanız hepinizi tutuklarım. Hakkınızda soruşturma açtırırım. Hadi dağılın be!
1: Kaç

0: Başın sağ olsun kurban.
1: Sen de sağ ol ağam.
0: Verdiğim ekmeğe hıyanetlik etmemişsin, benim adımı vermemişsin.
1: Bize öyle öğrettiler ağam, yoluna canım kurbandır.
0: Bundan böyle kaçağa çıkmayacaksın. Babana bir tarla verecektim, çalışıp borcunu ödeyecekti.
1: Ben de çalışıp öderim ağam, tasalanma.
0: Bu lafını unutma, borcuna sadık ol. Bu iyiliğimi de unutma.

0: Davutsaloğlu, il başkanlığı seçimini çok az bir farkla kaybetti. Rakibi Fazlı Çetin düzenlediği basın toplantısında parti için muhalefetin faydasına inandığını söyledi.
1: Okusana kız, daha neler yazmış ağamız hakkında.
0: Hepsini okudum abi, inanmıyorsan bak.
1: Yazıları bit gibi, okunmaz ki.
0: Ben nasıl okuyorum öyleyse?
2: Okula gidiyorsun da ondan kız. Abin evin erkeği oldu. Ekmek yedirdi bunca yıl. Şimdi cahillığını yüzüne mi vuruyorsun? Hakkını nasıl ödersin onun? Söyle nasıl ödersin?
1: Kardeş arasında hak mı olurmuş ana? Canım kurbandır yolunuza. Ağamın seçimi kaybetmesine üzüldüm biraz.
2: Üzülme oğlum.

0: Davut ağamız aldı yürüdü. Parası pulu dillere destan.
1: Ziyade olsun ana. Tarla verdi bize.
0: Parasını da çatır çatır aldı.
1: Ne demek istiyorsun ana?
0: Hani demem o ki, baban ağasının uğruna canını verdi. Ama koskoca ağa o bir karış toprağı bağışlamadı, sattı.
1: Öyle münasip görmüş. Ekmek yedik bunca yıl. Babam gibi ben de ağamın uğruna canımı veririm, güzel anam.
2: Fazlı Çetin bizim teklifimizin çok aşağısında fiyat verdi, ihaleyi kazandı.
3: Deli mi bu herif? Piyasayı düşürüyor.
2: Son 6 ay içinde bütün ihaleleri elimizden aldı.
3: Bizi piyasadan silip süpürmek istiyor.
2: Başkan oldu, siyasi nüfuzu arttı. Bundan sonra hiçbir şekilde Fazlı Çetin'le rekabet edilemez.
3: Ben ederim müdür. El mi büyük, ben mi büyük, görürüz.

0: Sen ne diyorsun bu işe Abbas?
1: Köyde olsaydık iki yağlı kurşunla bu işi bitirirdik ağam.
0: Şehirde ne değişir ki? Biz köyde ağaysak şehirde de ağayız.
1: Münasip görürsen ben bu işi bitiririm ağam.
0: Sana kıyamam. Bana bir kurban gerek.
1: Köyden getirelim ağam.
0: Dikkatli seçmeli. Ağzı sıkı olmalı.
1: Cumali'nin oğlu Orhan'a ne dersin ağam?
0: Aferin lan! İyi akıl ettin. Daha küçücük bir çocukken bize sadakatini göstermişti. Gelsin görsün işimizi.
2: Merhaba baba.
0: Merhaba.
2: Arabamdan haber var mı?
0: Gümrükten çıktı.
2: He?
0: Anahtarları da burada.
2: Yamansın baba. O araba gümrükten çıkmaz demişlerdi.
0: Senin baban her bir işi bitirir. He, fazla hızlı sürme sakın. Sen benim adımı, soyumu yürütecek tek evladımsın.
3: Orhan abi! Orhan abi! Telgraf var sana!
4: Nereden gelmiş Yusuf?
3: İstanbul'dan gelmiş.
4: Şunu sen okuyuver bana Yusuf.
3: Cumali oğlu Orhan, stop! Koçum oğlum, stop! Sana ihtiyacım var, stop! Tez bana gelesin, stop! Gözlerinden öperim, stop! Davut Zaloğlu!
5: Hay be!
6: Sen ne diyorsun kurban? Koskoca ağa Davut'un yoksul Cumali oğluna ne ihtiyacı olur ki?
4: Ne bileyim ana, köyden beni seçmiştir bir tek. Bana güvenmiş, gitmemek olur mu?
6: Sana gitme diyemem, git de diyemem. Ama bilesin ki yüreğime ateş düşmüştür kurban.
4: Benim de düşmüştür ana. Nasıl düşmesin ki? Ağam bizzat kendisi telgraf çekmiştir. Tez gel demiştir.
6: Tez gidesen tez gelesen.
7: Abi, şehirden bana bir taş bebek getirir misin?
4: Getirmem mi? Ağam harçlık verince hemen alır.
7: Sağ ol abi!
6: İstanbul'a varınca Hasan Kara'yı ara. Hal hatır sor. Babanın kan kardeşidir. Bir müşkülün olursa arka çıkar.
4: Oh, sen ne diyorsun ana? Dağlar gibi Davut ağam varken müşkülüme çare bulmak Hasan Kara yoksuluna mı kalmış?
0: Hoş geldin. Has adamım olarak seni seçmişim Cumalioğlu.
4: Yoluna canım kurban ağam.
0: Bilirim. Yediğin ekmeğin hakkını vermen için bir fırsat çıktı sana.
4: Emrin baş üstüne.
0: Acelesi yok. Misafirimsin. Hele bir gez dolaş, güzelce bir eğlen soluklan. Sonra anlatırız derdimizi.
4: Senin müşkülün varken ben eğlenemem ki ağa.
0: Eğleneceksin, eğleneceksin. Abbas!
1: Buyur ağam.
0: Koçum sana emanet. Gezdir, dolaştır, yedir, içir. Yeni elbiseler al. Adam gibi adam olsun.
1: Sen ağamızı da, köylülerimizi de kurtaracaksın Cumalioğlu.
4: Ben mi?
1: Sen ya! Ağamız seni seçmiştir. Seni sınamıştır vaktiyle.
4: Ben özümü kurtaramamışım ağam.
1: Yolu yordamı var. Ağaların yapacakları işler vardır, yapamayacakları işler de vardır. Sen ağamızın yapamayacağı işi yapacaksın. Ağamızın düşmanını vurup bitireceksin. Yapar mısın?
4: Yaparım.

0: Yakınları şimdiden rahmet okusunlar ağam. Kurbanı iyi seçtik. Ne dersek yapacak.
1: Bolca para ver eline. Silahı tedarik ettin değil mi? İyi. Bir daha da karşıma getirme. Bir iyilik yapınca karşılığını almak bize yaraşır mı ki?
0: Bu parayı ağam bağışladı sana. Almazsan gücenir. Aklına kötü şey gelir. Hadi, sok cebine şunları. Vaktidir kurban. Ağamızın can düşmanını tanı artık.

0: İşte Fazlı Çetin. Ağamızın can düşmanı. Malında, parasında gözü olan köpek. Ağamızla birlikte köylülerini sefil, perişan edecek olan canavar. Dur, dur! Acele işe şeytan karışır.
1: Silah çekilince ateşlenmelidir ağam.
0: Ama vakti saati de bir güzel ayarlanmalıdır. Fazlı Çetin her akşam bu saatlerde fabrikadan çıkar. Yürüyerek evine gider.
1: Arabası yok mudur ki yürüyerek gider?
0: Sıhhati için yürür. Domuz gibidir. Kavidir. Ağamıza edeceği kötülükleri düşünür.
1: Kötülük başına olsun.
0: Olacak. Vakti gelmiştir. Fırsatını bulursan... vurur bitirirsin. Tek başına olmalısın. Yarın yine bu saatte kapıya gelirsin.
1: Gelirim.
0: Yarın vakit çok. İçelim. Eğlenelim kurban.
1: İzin verirsen bir hemşerimi göreceğim ha.
0: Boşboğazlık edersen hepimizi yakarsın.
1: Baş verip sır vermediğimizi bilmez misin?

Dağ gibi yapıyı görünce Hasan'ın bir köşeyi dönmüş dedim. Ama gene de top.

0: Toprağın altında kurmuşsunuz evinizi.
1: Köylü kısmı şehre göçünce nasibi gene toprak altında ev düzmektir evlat. Al bakalım.
0: Köyde üstümüzde taş toprak var. Şehirde de bir dolu insan.
2: Baba!

0: Yengemden korkuyu görünce anama koşardın. Anam saçlarını tarar, sonra da örerdi.
1: Ah bildim şimdi, bir de bacın vardı bebecik.
0: Güllü. Koca kız oldu sen.
2: Gel evlat, gel. Temelli mi geldin?
0: Temelli gibidir. Davut ağamız çağırmış. Beni yanına aldı.
2: Bizim gibi kapıcı, yoksa odacı mı yapacak?
0: Yoo, hasada mıyım ağanın? Bir dediğimi iki etmiyor. Para, toprak verecek, ev kuracak.
2: Ne hizmet ister ki senden?
0: Hiç. Hiçbir hizmet istemez.
2: İyi, ağamız el verdiyse kalkınır gidersin.
1: Hasan efendi!
2: Buyur hanımım!
1: 12 numaraya iki ekmek, bir çamaşır suyu, bir hafta sonu gazetesi ama çabuk olsun!
2: Tamam tamam, duyduk! Adamı kıçının üstünde oturtmaz bunlar. Ben bir yol alıp geleyim.
0: Ben de kaçayım emmi.
2: Acelen ne ki evlat?
3: Sık sık gel emmi oğlum.
0: Gelirim yenge. Sağlıcakla kal.
3: Güle güle.
2: Gel bakalım.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, gene bekleriz.
3: Anası seni aklına takmıştı, gelinim edeceğim derdi.
1: O zamanlar çocuk...
3: Orhan'ın geleceği iyi. Bak ağa el vermiş. Yarın öbür gün ev verir de.
1: Benimle mi?
3: Kısmetse neden?

0: Sana boşuna mı güvenmiş ağamız? Kolay işi yapamayacak kadar beceriksiz misin yoksa, ha?
1: Çocuğuna sarılınca yüreğim titredi, vuramadı.
0: Her kişinin yüreği titrerse, eli de titrer. Ağama diyeyim de başka birini çağırsın köyden.
1: Yok. Ağama rezil etme beni.
0: Sen işi böyle ağırdan alırsan... Fazlı köpeği ağamızın ocağını söndürecek.
1: Sen tasalanma.
0: Yarın akşam müjdeli haberi alırım senden.
1: Geçen de evi bulamam diye elim boş gelmiştim. Hasan emmime uçlu sigara, seyre basma, sana da başörtüsü getirdim.
2: Niye zahmet ettin oğlum?
1: Zahmet olur mu yenge? İnsan gurbette dost, hısım arıyor. Allah'tan siz varsınız, Hasan ağam var.
2: Seher çay demlenişte. Otur bir çayımızı iç.
1: Çok kalmayacağım yenge.
3: Bir çayımızı içmezsen gücenirim.

0: Parana mukayyet ol oğlum. Düğüm düğüm üstüne at. İstanbul'a para dayandırmak çok zordur.
1: Paradan yana sıkıntım yoktur yenge. Allah ağamızdan razı olsun.
0: Gene de köye dönerken bir sürü hediye alacaksın.
1: Almasını alacağım da yol yordamı bilmem. Bacım taş bebek istemişti, bulamadım.
0: Aa, seher bulursana, İstanbul'u iyi tanır.
1: Parasını versem de alıverse.
0: He? Aa, niye verecekmişsin? Birlikte gider alıverirsiniz. Seher de biraz hava almış olur.
1: Sağ olasın yenge.

0: Hoş geldiniz Fazlı Bey.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Fazlı Bey oğlum.
1: Hoş bulduk.
3: Fabrikaya geldik, sizinle görüştürmediler. Yok dediler.
1: Yoktum. Haberinizi alınca kalkıp geldim. Buyurun. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?
3: Evlerimizi yıktırma bey. Çoluk çocuğumuzu açıkta bırakma.
1: Arkadaşlar, benim arsalarımın üstüne ev kurdunuz. Sormadınız, izin istemediniz. Ben de yıllardır çalışıyorum. Bu arsaları alnımın teriyle aldım.
4: Biliyoruz bey. Ancak başımızı sokacak birer gecekondu yaptık. İzin verirsen ileride sana olan borcumuzu da öderiz.
1: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır. Çok şükür bu arsalara ihtiyacım yok. Yavrularınızla, sevdiklerinizle güle güle oturun. Arsaları size bağışlıyorum.
3: Allah senden razı olsun.

0: açmış yaratanım.
1: Yuh olsun lan be Orhan! Adam gibi adam sandık seni! Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
2: Acımam çoktur ağam! Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım!
1: Senin de gözünü boyadı o köpek! Gösterişine kandın gitti!
2: Kanmadım! Ağamızın canına kastettiği aklıma geldikçe yüreğim soğuyor!
1: Sen bu işi tezden bitirmezsen... ağamızın yüreği de senden soğuyacak! Bu sana son sözümdür.

0: yemiş gönül dost elinden kana kana. Of.
1: Burada her şeyin iyisi satılır ama pahalıcadır.
2: Kusur değildir, paramız boldur.
1: Hadi gel öyleyse. Babam para harcamaz bana. 4 numaranın kızı eskilerini verir, ben de temizliklerini yaparım. Yeni giyemedim hiç. Bir sen basma getirdin bana.

0: Şehirli gibi yaşamak için para lazımsa varsa eğer... elin bir iyice bollaşırsa sen de şehirli gibi yaşayacaksın.
1: Yazıklar olsun be! Sana güvendik, boş çıktım!
2: Bu işi boşuna uzattın baba! Bırak bana, arabayla bir koyayım bulsun Mevlasını!
1: İşit! İşit! Sayende ocağımızın temeli sönecek! Fazlı Çetin edemedi bana bu kötülüğü, sen ettin!
3: Biz köyden yanlış adam çağırmışız ağam! Cumalioğlunu erkek sanmışız!
0: Erkekliğime laf ettirim ağam! Bugün olmadı, yarın mutlaka olur bu iş!
1: Bak Cumalioğlu, açık konuş! Parası az geldiyse söyle!
0: Para istemiyorum ağam! Yalnız anam bacım aç, açıkta kalmasınlar!
1: Sözümüz kavlimiz neyse o olur! Anan da, bacın da Davut Ağa'nın kolunun altında! Arkalarında dağ gibi ben varım, ben! Davut Ağa!
0: Sağ olasın! Ha, bir de Hasan emmim var, arka çık ona! Kızına çeyiz parası ver! Sütü temiz biriyle evlensin garip!
3: Sizin yalıya alırız ağam! Hizmet ederler!

Önce Allah'a, sonra size emanet olsunlar. Destur verin bana. Yolun açık olsun. Gün bugündür. Göster erliğini.

0: bacını almıştım, niçin bana veriyorsun?
1: Köye dönersem yenisini alırım bacıma.
2: Dönersem diyorsun, yoksa şehirde temellimiz?
1: Artık nasip, dönmek de var, kalmak da. Ağamıza sizin lafınızı ettim, mukayyet olacak. Sen de gurbette şehirli gibi yaşayacaksın Seher. Başkalarının elbiselerini giymeyeceksin. Hepiniz Allah'a emanet.
3: Hadi bakayım çocuklar. Hazır olun, hadi bakayım. Tamam, başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Aferin, çok güzel oluyor. Bir, iki, bir, iki. Devam edin. Bir, iki, bir, iki.

0: peki. Bir, iki.
1: Fazlı Çetin!

0: Sen tatmadıysan, bilmediysen, eyvah, eyvah.
1: Geldin geleli bir nimetini görmedik. Bastır bakalım.
2: Kesin ulan! Serserilik istemiyorum koğuşa!
1: Burası ikimize dar geliyor galiba Ömer ha!
2: Defol yerine! Bir daha kimseyi rahatsız ettiğini görürsem fena yaparım ha! Hadi geç yerine! Bir rahatsız eden olursa haber verirsin delikanlı!
3: Sağ ol!
2: Sen de meşgul ol onunla!
4: Gidelim!
2: Hadi ne duruyorsunuz be! Maymun mu oynuyor burada? Dağılın! Herkes yerine!
4: Her yerin kanunu aynı oğlum. Kuvvetli zayıfı bir lokmada yutuyor.
5: Lokma olmamak için ne?

0: lazımdır hoca?
1: Güçlü olacaksın. Paran olacak. Arkan olacak.
0: Benim arkam var hocam. Dağ gibi ağam var.
1: Hani nerede ağan? 6 aydır arayıp sordu mu seni?
0: Öyle münasip görmüştür herhal. Bir düzeni vardır ki arayıp sormaz.
1: O senin avuntun. Ağan için yaktın kendini.
0: Haşa. Ağamın düşmanını vurdum. Ağamın düşmanı benim en büyük düşmanım olur.
1: Senin en büyük düşmanın cahilliğin. Yoksa kula kulluk etmezdin.
2: Cumalioğlu bizi utandırmadı.
3: Anasına 3-5 kuruş gönderdim.
2: Emmisi ne oldu? Hasan Kara.
3: Kızı Seher sizin yalıda hizmet ediyor ağam.
2: Bu kadar iyilik yeter. Cumalioğlu'nun defterini kapa. İlgiyi kes. Ne tanıyoruz, ne ediyoruz?
4: Ne lan bu? Abdest suyu gibi çay.
0: Hepsini dem koydum kardeş.
4: Beğendinse kendin iç. Yeter be! Yeter be!
5: Durun bakayım, durun! Durun lan, çekil dedim! Sen çekil söyle! Ne oluyor lan burada? Bu gence bulaşmayın demedik mi size? Himayemiz olduğunu söylemedik mi lan?
4: Bana el kaldırıyor!
5: Yılanın kuyruğuna basarsan sokar!
4: Bu herife arka mı çıkıyorsun?
5: Ya bir itirazın mı var? Hadi dağılın! Dağılın ulan dedim, dağılın! Hadi herkes yerine dağılın!
0: Kusuruma bakma, benim sebebimle hasım sahibi oldun.
2: Zaten hasımdık.
0: Mukayyet ol kendine.
2: Korkma, avlayan köpek ısırmaz. Hadi hoca, sen gel benimle bakayım.

0: 好，北立恒，
1: 跟我一来，
2: 人了，
3: 准备，
4: 打了脑袋。
5: Geçmiş olsun kardeş.
6: Sağ olasın ağam.
5: Ağa sensin artık, ağamsın benim.
6: Estağfurullah.
5: Can borçluyum sana. Parayla pulla ödenmez bu yaptığın. Ölebilirdim.
6: Ölüm ne ki Ömer ağa? Bir solukta gideceksin. Ama azap öyle mi ki? Her dem acı çektiriyor insana. Vurduğum adamı unutamıyorum.
5: Vicdanının sesini duyuyorsun. Her günahın bir kefareti vardır. Kim bilir çıkınca belki vurduğun adamla da barışırsın.
6: Keşke öyle olsa. Canımı korum ortaya. Al derim. Ödeşelim derim.
5: Ödeşmesi kolay. Ne isterse veririz.
6: Neyim var ki vereyim?
5: Benim neyim varsa senindir koçum. Tonla para kazandım bugüne kadar. Ama ilk defa bir kardeş kazanıyorum. Seni.
7: Geçmiş olsun. Sana defter kitap getirdim. Seni cahilliğin kötülüklerinden ancak defter ve kitaplar kurtarabilecek.
6: Bilmez gibi konuşma hocam. Benim okumam yazmam yok ki.
7: Öğreneceksin. Ben çalıştıracağım seni.
6: Çalışırım hocam. Artık cahil kalmak istemiyorum.

0: Hasan Kara şehri terk etmiş. Nereye gittiğini öğrenemedik. Karısı vefat etmiş. Kızını da bilen yok. Fabrikada artık Fazlı Çetin'in değil. İcra kanalı ile satılmış. Resul diye bir fırsatçı 3 kuruşa kapmış fabrikayı. İstersen 5 kuruşa geri alırız.
1: Fazlı Çetin yaşıyor mu?
0: Yaşıyormuş.
1: Oh! Şükür Allah'ım!
0: Fazlı Çetin dediğin hayır dua almış bir adammış. Çok garibana kıyak yapmış. Ama hastalığı bitirmiş adamı. Diyar diyar gezmiş deva bulsun diye. Ne para kalmış ne de mal mülk. Şimdi ne yaptığını, nerede olduğunu öğrenemedik. Ama öğreneceğiz. Davut Ağa'na gelince almış yürümüş, tek tabanca olmuş işinde. Bizim sahamıza da bulaşmış. Kaçağın Allah'ını yapıyormuş. Perde arkasından kaçak işinin ağasıymış.
1: Eski işidir. Köyde hepimiz kurbandık yoluna. Demek ki şehirde de kurbanlar bulmuş kendisine.
0: Hadi hadi, iş yerimize götüreceğim seni. Geç otur şöyle bakayım, otur, otur dedim sana, otur. Evet, şimdi... Söyle, işe nereden başlayalım, Davut'tan mı?
1: Davut'u bana bırak. Kısa konuşalım dayı, ben kanunsuz iş yapmam.
0: Ne yani, Davut boşlayacak mısın?
1: Yo, hayır, bir düşündüğüm var.
0: Sen nasıl istersen.
1: Hele ben önce ilk köyüme gideyim.

0: Getirdiğin hediyeler gönlümüzü alır mı sanırsın? Kaç yıl oldu kapımızı çalmadın?
1: Mapus tamındaydım anam.
0: Niye? Namusun mu lekelenmişti? Kanımız mı yerde kalmıştı?
1: Haklısın, cahildim ana. Düşünemedim. Ağamız bildik, emanet ettik sizi.
0: Aç kulağını Cumalioğlu! Avrat kısmı hiç kimseye emanet edilmez. Sayende katil anası olduk. Kahırdan ölmediysem kızımın hatırı içindir. Ağan gelmiş Güllü.
2: Abi, tanıyamadım seni. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Güllü. Büyümüşsün. Ben de tanıyamadım seni. Okulu da bitirmişsin.
2: Anamın sayesinde. Çok ezildi anamız abi.
1: Benim sebebimle. Sana bir şeyler getirdim şehirden, taş bebeğini de aldım.
2: Bebekle oynayacak çağda değilim artık abi.
1: Haklısın, her şey de geç kaldı.
0: Bacına söz kestik. Helal süt emmiş bir yerdir. Anasına bacısına bunca yıl ekmek yedirmiştir. Kızıma da yedirir. Sana sormadık, çünkü seni öldü dedik. Katilin bacısı demesinler istedik.
1: Haklısınız. Eskiyi yaşamak çok zor artık. Hayırlı olsun bacım. Mutlu ol, kalın sağlıcakla.
0: Oğlum! Helalleşmeden mi gidiyorsun? Ana kısmısı hiç gücenmez mi kurbanına? Hırsını alıp da bir güzel kucaklamaz mı? Oğlum seni çok özlemişim, yavrum, yavrum benim!
1: Güzel mi? Bakar ablam! Canım!
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel, 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
13: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
12: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama... Hesap!
15: Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
16: Geceliği 4.200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni aldım. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Bakın. Tam da leslik.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
1: Bugün pavyonla anlaşacak abi.
2: Beni oraya götürün.

0: Sizi buradan almaya geldik.
1: Kimsiniz?
0: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim. Bana güvenin.

0: Babam sayısız kişilere iyilik yapmıştır. Ne yazık ki kara günlerinde hiçbir dostu kapımızı çalmadı.
1: Beni geç kalmış bir dost olarak kabul eder misin?
0: Sağ olun. Zamanında yetiştiniz. Mecbur olacaktım çalışmaya. Alışacaktım belki de. Dönüşü olmayan yola girecektim. Ama inanın mecburdum çalışmaya.
1: İnanıyorum. Size uygun bir iş temin edebilirim.
0: Bale tahsili yapmıştım konservatuvarda. Düşler kurardım bale ile ilgili. Nereden nereye? Sonunda bir pavyonda dansözlüğe razı oldum. Bütün bunlara sebep kimdir biliyor musun?
1: Kimdir?
0: Babamı vuran adam. Pis bir kiralık katil.
1: O adamı tanıyor musun?
0: Hayır. Babamı vurduğunda 12 yaşındaydım. Elleriyle yüzünü kapamıştım. Tanrıma dua ederim her zaman. İntikamımı almadan canımı almasın.
1: Haklısın. Babana olan borcumu ödememe izin versen de, vermesen de ben ödemeye kararlıyım. Seni evine götüreyim.
0: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim. Yokuşun altında oturuyoruz, babamı görmek ister misin?
1: Rahatsız etmeyeyim.
0: Eski bir dostunu görmekten memnunluk duyacaktır.
1: Beni tanıyacağını sanmıyorum.
0: Babam dost bildiklerini asla unutmadı. Unutsaydı keşke. O zaman bu kadar acı çekmezdi. Lütfen gelin.
1: Başka bir zaman inşallah.
0: Beni pavyonda bulduğunuzu söylemeyin. Onun tek umudu, yaşama gücü benim çünkü. Olur mu?
1: Ona bir iş bulmam lazım. Senin iş adamları arasında çok güçlü dostlarım vardır. Zor durumda oldukları belli. Kıza maaş diye verecekleri paranın hepsini ben vereceğim.
2: Gerekmez, hallederiz.

0: bir şey mi oldu?
1: Yok canım, sizi almaya geldik.
0: Beni mi?
1: Ömer ağamızın bir arkadaşı bir sekreter arıyormuş kendisine. Sizi tavsiye ettim ben. Yani sizi götürmeye geldim.
0: Ne kadar iyisiniz.
1: Vazifem benim.
2: Başka zaman cilveleşirsiniz ya. Geç kalacağız küçük hanım. Hadi atla bakalım arabaya. Şöyle.
0: Ya siz?
1: Benim şurada bir işim vardı da.

0: Alo.
1: Orhan Bey'i rica edecektim efendim.
0: Buyurun benim.
1: Ben Pınar. Tanımadınız mı?
0: Tanımaz olur muyum?
1: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Affedersiniz, çok heyecanlıyım. Nasıl söyleyeyim, çok muhtaçtım bu işe. Babam çalışamıyor biliyorsunuz. Ben de işsizdim. Biraz para için delilik bile yapacak durumdaydım. Gördünüz, siz olmasaydınız şimdi mahvolmuştum. Bugünkü yardımınızla ikinci defa kurtardınız bizi. Babamın hayatta tek bir dostu kaldığını görmek benim için ne kadar mutlu bir olay anlatamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah'a ısmarladık.

0: eski günlerimizden bir tek bu resim kaldı. Babamla ben baktıkça teselli buluyoruz.
1: Babanız evde yok mu?
0: İçeride. Hiç dışarı çıkmaz. Çıkamaz daha doğrusu. Gel. Babacığım, sana eski bir dostunu getirdim.
1: Geçmiş olsun Fazlı Bey. İlk karşılaştığımızdan bugüne kadar uzun yıllar geçti. Ama sizi asla unutamadım. Hatırlayabildiniz mi beni?
2: Özür dilerim. Hatırlayamadım. Hafızam o kadar zayıfladı ki mazi ve yarınları birbirine karıştırıyorum.
1: Son karşılaştığımız gün sizden ödenmesi zor bir borç almıştım.
2: İnanın hatırlamıyorum. Ama bir dost olarak evime gelmekle mutlu ettiniz beni.
0: Bana bugüne kadar bir sürü yardımda bulundu baba.
2: Kızım adına teşekkür ederim delikanlı. Evimiz sana her zaman açıktır.

0: hayatımıza girince bana da babama da güven geldi. Dünya batıyor olsa hala umutlu olmak gerekirmiş. Senden öğrendim.
1: Ölmeyi düşündüğüm olmuştur Pınar. Oysa yaşamak güzelmiş. Ben de bunu senden öğrendim.
2: Oyunun tuttu kardeş. Piyasa alt üst oldu. Müşteriler hep bize döndü. Davut ineğinin malları elinde kaldı.
3: Hey!
2: Sen beni dinlemiyorsun be!
3: Fazlı'nın fabrikasını kim aldı demiştin?
2: Resul! Çiha'nın biridir. Benden de Allah gibi korkar. Niye sordun?
3: Fabrikayı geri alacağız. Haraç değil. Ödediği paranın iki mislini veririz. Ağam! Benim için çok önemli.
2: Kaldık gitti be!
0: Babama bu denli borçlu olamazsın sen. Bize acıyorsun.
3: Acımakla ilgisi yok. Hiç değilse sen zorluk çıkartma. Bana yardımcı ol. Babanın fabrikanın başına geçmesini istiyorum.
0: Bunu kendisine neden sen söylemiyorsun?
4: Yapamam. Ben yarım bir insanım. Şu koltuğa çakılıp kaldım. Bu sorumluluğu yüklenemem.
3: Size ihtiyacımız var. Siz bir köşede oturup ölümü bekleyecek insan değilsiniz.
4: Yo! Ben değilim artık. Senin dostluğunu kabul ettim. Ama merhametini kabul edemem delikanlı.
3: Ben Fazlı Çetin'i başka türlü tanırdım. Güçlü, hayat dolu, alın teriyle, emeğiyle yücelen bir Fazlı Çetin. Oysa şimdi karşımda korkak bir adam görüyorum.
0: Korkak olmadığını kanıtlamanı istiyorum baba. Bu savaşında ben de yanınızda olacağım.
3: Öyle anlaşılıyor ki senin insanlara güvenin kalmamış. Gerekirse sırtımda taşırım seni. Kolun, bacağın olurum. Bundan da gurur duyarım.

Habir eksik, habir fazla. Ne fark eder derdin gibi mi? Ben seni her haliyle seviyorum. Toprak gibi. Benim aşkta tek dileğim, cefada örneğim. Ağlatmayı hüner.

0: nasıl sevdiğim. Benim vefasız sevdiğim.
1: Sanki ölmüş adam dirildi. Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
2: Eskisinden daha güçlü şimdi. Bütün işlerimizi alt üst ediyor.
1: İşi kökünden bitiremedik, böyle oldu.
3: Biz de yarım kalan işimizi tamamlarız ağam.
1: Senin aklın bir yaramadı. Sen ne diyorsun müdür?
2: Anlaşalım beyefendi. Dostça davet edelim, toplantı yapalım. Bakalım niyetleri ne?
1: İyi konuştun. Görüşmeyi ayarla. Şöyle anlı şanlı bir davet yap. Gerisini düşünürüz.
4: Anlaşma zemini arıyor Davut. Bu üçüncü mektubu. En son kendisi telefon etti. Toplantı teklifini kabul ettim.
5: Bir tuzak olabilir baba. Senin vurulmanda onun da parmağı vardı.
4: Kesin değil kızım. Günahını almayalım.
5: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
6: Buluşmayacak Pınar.
5: Toplantıyı tehir mi edelim?
6: Hayır. Toplantı olacak.
5: Peki ama kim gidecek?
6: Ben.
1: Arkadaşlar, bir yanlışlık olacak. Biz Fazlı Çetin'i bekliyorduk.
7: Fazlı Çetin gelmeyecek. Yerine vekili geldi, Davut Efendi.

0: Fazlı Çetin'in vekili sen misin?
1: Benim.
0: Biz buraya anlaşmak, birleşmek için geldik. Birlikten kuvvet doğar. Abbas Bey şartlarımızı söyleyecek.
2: Sizinkiler değil, Fazlı Çetin'in şartları kabul edilecek. Önünden çekileceksiniz. Hiçbir ihaleye katılmayacaksınız. İmalatı stoklayıp kara borsa yapmayacaksınız. En önemlisi köyünüzden bir kiralık katil getirmeyeceksiniz.
0: Kiralık katil mi?
2: Evet. Sen ve Kahyan bu işleri iyi bilirsiniz.
0: Kimsin sen?
2: Tanımadın mı? Bir insan sokağa attığı köpeğine bile acır. Sen bana acımadın Davut Ağa. Yıllarımı çürüttün. Bir insandım köyden geldiğimde. Sen beni hayvanlaştırdın.
3: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kahya Efendi. Beynini yıkayıp eline silah verdiğin Cumalioğlu'nu iyi tanıdın.
3: Çulların değişince tanıyamadık seni.
2: Çullarım değil, kafam değişti. Uyandım. Kula kulluk edilmeyeceğini öğrendim.
0: Bana karşı mı geliyorsun? Fazlı Çetin'in adamı mı oldun?
2: Mesleğim bu. Sen öğrettin. En çok parayı verenin yanında olurum ben.
0: Ben daha fazla veririm.
2: Veremezsin! Benim ücretimi yıllar önce ödedi Fazlı Çetin.
0: Nasıl ödedi?
2: Kanıyla, kanıyla! Bir gün kanını isterse benden, seni vururum Davut'a.
4: Orhan! Beklemek çok zormuş. Saatler bir türlü geçmedi.
5: Döneceğimi söylemiştim sana.
4: Bir sıkıntı var içimde. Sana tuzak kurabilirlerdi. O adamlar babamı da mahvettiler. Senin kaderin de babama benzesin istemiyorum.
5: Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
4: Yalnız düşünmek mi? Seni seviyorum Orhan.
5: O halde teklifime hayır diyemezsin. Benimle evlenir misin?
4: Babama olan borcun hala bitmedi mi?
5: Ne ilgisi var bunun?
4: Acımak.
5: Hayır.
4: Evet. Böyle anlıyorum senin sevgini. Elimde değil. Senelerce bir hınçla yaşadım. Yemin ettim. Yüreğim kin dolu Orhan. İntikam alamazsam, kiralık katili bulamazsam senin sevgine de karşılık veremem. Seni mutlu edemem. Edemem, anlıyor musun? Edemem.

0: Biliyor mu?
1: Hayır. Pınar'ın hem sevdiği hem de nefret ettiği adamım. Babasını kurşunla vurdum, Pınar'ı da sevgimle. Hadi. Sen keyfine bak. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum.

0: ateşiniz lütfen. Hayır,
1: Seher değilim ben, adım Lale.
2: Seher'sin, tanıdım seni, Hasan Kara'nın kızı.
0: İkimiz de şehirli gibi olunca zor tanıdık birbirimizi. Emanetin taş bebek hala duruyor Cumaloğlu.

0: Babam sana kalleşlik yaptı tamam. Ama benim ne suçum var abi?
1: Seher.
0: Kaçmasaydı evlenecektim Seher'le. Ne kadar para istersen vereyim.
1: Namusun bedeli parayla ölçülmez. Seher adını istiyor senden. Ya adını verirsin ya da canını.
0: Dur, ateş etme. Evleneceğim Seher'le.

0: Get in.
1: Orhan abi size bu mektupla paketi vermemi söyledi.
0: Kendisi nerede?
1: İş seyahatine çıktı.
0: Teşekkür ederim.
2: Pınar, babanın ve senin hayatını yıkan adamı buldum. Bir erkek sevdiği insanın elinin kana bulanmasını istemez. Ama mecburdum. Çünkü senin içinde yaşattığın kin sevgimizi aşmıştı. İnan ki yüreğindeki kini kıskandım. Bana yer yoktu, anladım bunu. Yarın aşağıdaki adrese gel. Onu sana göstereceğim.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
8: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
7: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
8: Ne kadar para lazım doktor bey?
7: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
8: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
7: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
8: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
9: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
7: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
8: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
9: Sağ olun efendim. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
8: Yani Süheyla hamile mi?
7: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
9: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
8: Ne oluyor?
9: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
10: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.
11: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
10: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte.
21: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
24: Kasa.
23: Marul.
21: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
17: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara

0: hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
14: Çok güzel.
16: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
14: Şipşak

0: O, çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
1: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
0: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
1: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
0: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
1: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.

0: Ago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: sorun.
1: Tamam tamam yaparım.
2: Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
3: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
14: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
11: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Garanti BBVA.
15: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
16: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
17: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
18: Bir telefon uzakta olan.
15: Bir bankacı. Tanıştıralım.
19: Benim bankacım Müge.
15: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Hayır. Hayır.
1: Bendim nefret ettiğin adam. Sana yitirdiklerini veremem ama canımı verebilirim. Hadi ödeşelim. Çek deti.
0: Seni bize yaklaştıran vicdan azabındı demek ki.
1: Hayır. Sana olan sevgimdi. Bir zamanlar cahildim. Ağamız kurban seçti beni. Koşup geldim. Kendimi korumak için söylemiyorum bunları. Seni sevdiğimi anlatmak istiyorum. Çek tetiği yavrum. İntikam ateşin sönsün. Seviyorum. Vur beni yavrum.

0: Cumalioğlu! Cumalioğlu, beni tanıdın mı?
1: Yusuf bu. Sarıoğulların Yusuf.

katil değil o. Benim gibi bir kurban. Kurban.

0: Kenar Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, bisiklet sürmektir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Didel Çiçek. 11 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Bu çocuk programlarının başlayacağını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Ve bu eğlenceye neden ben de ortak olmayayım dedim. Şu anda da katılmayı heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Merhabalar, ben Melike Ejder Yazar. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybol sporları ile ilgileniyorum. Ailemle yarışmanızı severek takip ediyoruz. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Sinan Kaçar. 11 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve fanatik bir Fenerbahçeliyim. Dabluka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Hepinize selamlar.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İclal var, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Didar ve dördüncü masamızda Demir. Heyecanlar gitti mi?
6: Evet.
0: Nasılsınız? Rahatladık mı?
6: Evet.
0: Çok güzel bence olacak bu program arkadaşlar. İnanıyorum. İclal'le başlayalım. İclal'cim, seni tanıyalım daha yakından.
7: Ben Melike İclal Yazar, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul'dan katılıyorum ve spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybolla ilgileniyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Sen doktor olmak istiyorsun İclal'cim,
7: evet.
0: Değil mi?
7: Evet.
0: Aynı zamanda karate'de de madalyaların varmış.
7: Evet.
0: Tebrik ediyoruz seni bunun için. Nerede madalyalar aldın?
7: Türkiye'de olan dünya şampiyonasında karate'de madalyalar kazandım.
0: Tebrik ediyoruz seni arkadaşımıza. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Ve Çınar'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
8: İyiyim, siz?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Böyle azıcık bir sanki heyecan oldu öncesinde, değil
8: evet.
0: mi? Ama

0: geçti diye düşünüyorum. Evet. Bitti gitti o heyecan. Seni tanıyalım.
1: Merhaba, ben Çınar Kaçar. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve Fenerliyim.
0: Böyle zaten orada da söylüyorsun. Fanatik Fenerbahçeliyim.
1: Dabuka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarımın başarılar dilerim.
0: Sanki ben böyle bir duyum aldım. Bugün darbukayla geldin buraya diye.
1: Evet.
0: Biz de peki ilerleyen zamanlarda acaba programımızın çalabilir misin?
1: Çalarım.
0: Bir performans sergiler misin?
1: Evet.
0: Heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda doktor olmak.
1: Yok.
0: Ne olmak istiyordun?
1: Yazılım mühendisi
0: olmak istiyordum. Neden karar, nasıl karar verdin?
1: Çünkü yazılımı seviyorum. Teknoloji ilgimi çekiyor. Ve yani merak duyduğum bir konu olduğu için seçtim.
0: Başarılar diliyoruz sana da Çınar'cığım. Ve Didar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, ben Didar Çiçek. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim okçuluk, bisiklete binmek ve paten sürmek.
0: Okçuluk, aslında bunu birazcık açalım bu konu başlığını. Ben merak ediyorum. Nasıl
2: geleneksel okçuluk yapıyorum. Hı hı. Aslında zaten uzun zamandır okçuluk yapmayı istiyordum. Yeni başladığım ortaokulumda da okçuluk kursunda olduğunu duyunca hemen yazdım.
0: Nasıl karar verdin peki? Yani bir yerde mi gördün, televizyonda mı izledin? Biliyorsun son dönemlerde çok da popüler oldu ve çok da güzel bizim atasporumuz okçuluk.
2: Evet, zaten birçok olimpiyatlarda falan filan da görüyordum. Hı hı. Böylece başlamak istedim. Ben de okulumdaki kursa yazıldım.
0: Harikasın. Seni de tebrik ediyoruz. Ve Demir'cim, hoş geldin.
3: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hı hı. Hobilerim futbol oynamak ve bisiklet sürmektir.
0: Sen ne olmak istiyorsun Demir'cim?
3: Ben mühendis olmak istiyorum.
0: Peki sen nasıl karar verdin mühendis olmaya?
3: Neydi? Makineler ilgimi çekiyor, yazılımlar. Hı
0: hı. Peki uğraşır mısın böyle evde? Evde. Yapar mısın?
3: Evde uğraşmam ama neydi? Resimlerim iyi yani.
0: Şahane. O zaman arkadaşlar, heyecanlar gittiyse böyle ufaktan başlasak mı acaba?
4: Olur.
0: Efendim? Olur. Duyamıyorum. Olur. Biraz yüksek.
4: Olur.
0: Olur. Olur. O zaman izler için gelsin. Harf tablomuz.
5: Cevizin C'si.
0: Cevizin C'si 50 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kabak, un, yumurta, baharat ve yeşillik gibi malzemelerle hazırlanan köfte türüdür. Süremiz başladı.
5: Mücver.
0: Hızlı bir cevap geldi içeriden. Acaba bu cevapla kumbaramıza ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, ben mücveri çok seviyorum. Var mı aranız mücverle?
5: Evet.
0: Herkes seviyor mu?
5: Evet.
0: Peki yapar mısınız yemek? Yemek yapmayı bilenler var mı aramızda?
3: Yok.
5: Biraz.
0: Yok mu? Kimse yapmıyor mu bu ekipte
5: ben,
0: yemek? İcra'cığım sen?
5: De.
0: Hiç denediniz mi mücver yapmayı?
5: Hayır.
0: Aslında çok kolay da değil arkadaşlar. Onu iyi tutturmamız gerekiyor. Ama yemesi de gerçekten çok keyifli oluyor. Çınar'la devam edelim. Çınar'cığım, heyecanımız da gitti. Evet. Gelsin mi harf tablomuz senin
1: Gelsin.
0: İçin? Gelsin.
1: Annem Vildan'ın ismi V'den.
0: Vildan Hanım'ın V'si 60 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip. Biraz düşünelim. Genellikle altına gömlek veya bluz giyiyoruz arkadaşlar. Ne olabilir? Böyle tişört giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Üzerine de onu giyiyoruz. Haydi bir kutu açalım. Biliyorsunuz. Haydi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Vallahi okullarda da giyiliyor değil mi İclal?
5: Süveter.
0: Süveter mi doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Didar'cığım, senin için geliyor harf tablomuz.
5: Didem'in D'si.
0: Didem'in D'si 50 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Ampulü geliştirerek kullanılır hale getiren, birçok buluşa imza atmış mucittir. Thomas nokta nokta. Süremiz başladı.
5: Edison.
0: Yüksek Edison. Sesle Edison mu cevabımız, görelim.

0: Arkadaşlar hemen bir bilgi vermek istiyorum. Thomas Edison birçok önemli icadı nedeniyle sihirbaz olarak anılırdı. Tek başına veya başkalarıyla birlikte 1000'den fazla cihaz icat etti. En bilinen icatları arasında fonograf yani plak çalar, ampul ve sinema projektörü bulunur. Sen de bu arada meraklıydın aslında böyle yapmayı değil mi? Baksanıza 1000'den fazla cihaz icat etmişler arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve Demir'le devam edelim.
1: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Sendeyiz.
1: Düdük. Düdük.
0: Düdük. Doğru cevabımız düdük mü görelim? Harikasınız. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi ben kumbarada kaç puan birikmiş merak ediyorum. Hızlıca tahminleri alalım. İcler.
2: 150.
0: 150. Çınar.
3: 230.
0: 230. Didar.
4: 120.
0: 120. Demir.
5: 160.
0: 160. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 180 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2320. Daha yolun başındayız. Yaparız. Ve harf tablomuz İcler için geliyor.
2: Nane'nin N'si.
0: Nane'nin N'si 40 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Küçük delikleri ve kesici çıkıntıları olan, yiyecekleri ufak parçalara ayıran mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip.
2: Rende.
0: Doğru cevabımız. Rende mi görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor harf tablomuz.
3: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 40 puan değerinde ve hijyenden gelecek sorumuz. Sağlık kurumları gibi özel yerlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıftır. Süremiz başladı. Böyle bir şey geçiririz hani kirlenmesin diye, aslında orası da daha steril kalsın diye. Ne olabilir? Yaklaştım biliyorum İclal.
2: Galoş.
0: İclal ve Çınar'ın ortak cevabı, ortak cevap mı? Evet. Katılıyorsun. Doğruysa eğer 40 puan ekliyor muyuz kumbaramıza görelim? Harikasınız. Didar'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateş gibi belirtileri olan bulaşıcı bir hastalıktır. Süremiz başladı.
2: Grip. Grip.
0: Hızlı bir cevap Didar'dan. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ve Demir için geliyor harf tablomuz.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek sorumuz. Şila, Zulu, Maymuş gibi karakterlerin bulunduğu çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Ama sanki biliyorsunuzdur. Bir kutu daha açalım. Demir.
1: Pepe.
0: Doğru cevabımız Pepe mi görelim? Harikasınız. Biliyor muyduk arkadaşlar? Tahmin evet. mi etsin Demir yoksa biliyor muydun? Hiç izlemiş miydin?
1: Eskiden izlemiştim.
0: Eskiden değil mi? Bilen var mı başka?
1: Ben.
0: Herkes biliyor aslında ama işte o an aklımıza gelmedi. Demir'in aklına geldi. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar ve icra ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu görelim.
2: İlkenin iyisi.
0: İlkenin iyisi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Tombala oynarken kartın ilk sırası dolunca oyuncunun yüksek sesle söylediği sözdür. Birinci nokta nokta süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Çınar ve Demir'in eller kutuna gitti. Çinko. Çınar cevabın Çinko
1: muydu? Ben de Çinko diyecektim.
0: O zaman Demir ve Çınar'ın ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar ben merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım. Kumbaramızda 350 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2150. Kutluyorum sizi. Çınar'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Zerdeçal'ın Z'si.
0: Zerdeçal'ın Z'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan nesnedir. Süremiz başladı. Aslında böyle hepimiz yokuş aşağı. Kar yağınca arkadaşlar. Ah, Demir.
1: Kızak.
0: Kızak mı doğru cevabımız? Bravo. Şahane gidiyoruz. Didar için geliyor harf tablomuz.
2: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. O odanın içinde, o da onun içinde bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İclal.
2: Ayna.
0: Doğru cevabımız ayna mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar geldik ısınma turumuzun son sorusuna. Alalım harfimizi Demir için.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak da kullanılabilen yer kovuğudur. Süremiz başladı.
1: Mağara, mağara.
0: Demir'den gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyiydi değil mi? Nasıl? Attık mı heyecanları?
2: Evet.
0: Attık. İclacığım seninle başlayalım. Nasıldı bu tür senin için?
2: Çok eğlenceliydi. Heyecanımı da atmış oldum.
0: Senin için Tınar'cığım?
1: Benim de eğlenceliydi.
0: Gitti değil mi heyecan?
1: Evet.
0: Yok artık. Süper Didar.
2: Bence de çok eğlenceliydi. Ben de biraz heyecanımı atmış oldum.
0: Demir'cim?
3: Çok eğlenceliydi. Yani heyecanım gitti. Daha çok mutlu oldum.
0: Ah şahane. O zaman şimdi arkadaşlar bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti İciler?
2: 2000 olabilir belki.
0: 2000 olabilir Tınar.
1: 470.
0: 470 Didar.
2: 560.
0: 560 Demir.
3: 510.
0: 510. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 470 puan birikmiş. Yaklaştınız ve hedefimize kalan puansa 2030. Çınar'cığım 470 mi demiştin?
1: Evet.
0: Kutluyorum Çınar'ı da. Bu harika ekip şimdi ikinci tura gider mi hızlıca? Evet. Gidelim mi?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Ama ben böyle az ses duyunca birazcık diyorum ki hazır değiliz gibi hissediyorum. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İclal için geliyor her tablomuz.
2: Amasya'nın ağası.
0: Amasya'nın ağası 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ferahlatıcı etkisiyle bilinen bir bitkinin özünden yapılan, ağızda serinlik hissi veren tatlı yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Didem.
1: Nane şekeri.
0: Nane şekeri. Herkesin eller butona gitti. Sizin de aynı mıydı?
2: Evet. Evet.
0: O zaman Demir, Didar, Çınar ve İzlal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harika. İzlal'cığım, sen Amasyalıydın değil
1: evet.
0: mi? Amasya'dan seninle kuliste bahsetmiştim, hatırladım. Evet. O yüzden Amasya'nın ağası dedin. Peki gider misin sık sık Amasya'ya?
1: Yani yaz tatillerinde genelde gidiyorum.
0: Amasya'nın da böyle değil mi? Ben hiç görmedim ama çok sevdiğim bir arkadaşım orada yaşıyordu. Hep anlatıyorlar bana, evler çok güzel, fotoğrafları da gördüm. İşte evler evet. çok güzel. Ortadan nehir geçiyordu galiba.
1: Evet ama bu sene birazcık kuraklık olduğu için bazı nehirler azalmaya başladı.
0: Azalmaya başladı. Peki neler yaparsın Amasya'da? Böyle keyifli geçiyor mu günlerin?
1: Evet. Anneannem veya babaannemin bahçesinde genelde oturuyorum veya hamamımız oluyor. Orada sallanıyorum.
0: Bir de bir elma da alıyorsundur Amasya
1: evet.
0: elması. Şahanesin. Değme keyfine İclacığım. Çınar'cığım hazır mısın?
2: Evet.
0: Senin için gelsin mi harf tablomuz?
2: Gelsin.
0: Gelsin.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Aynı anda çok sayıda işin yapılamayacağını ifade eden atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta koltuğa sığmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İclal.
1: İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Didar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Hüseyin'in H'si.
0: Hüseyin'in H'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dağ, ova, deniz gibi yeryüzü şekillerini kabartma, renklendirme yöntemleriyle gösteren çizimdir. Süremiz başladı.
1: Fiziki harita.
0: Hızlı bir cevap geldi Didar'dan. Eğer doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz de burada. Hakimsinizdir zaten okuldan dolayı. Ve Demir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Demir için.
3: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yeri uygun eşyalarla renk, biçim ve kullanım açısından düzenleme işlemidir. Süremiz başladı.
3: Dekorasyon.
0: Demir'in bu hızlı cevabı acaba kumbaramıza bir 80 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti İclal tahmin?
1: 550 olabilir belki.
0: Çınar?
2: 720.
0: Didar?
1: 1200.
0: Demir?
2: 700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 830 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1670. İstiyorum. Ve İclal'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Ilgaz'ın ısı.
0: Ilgaz'ın ısı 110 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Genellikle eşler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir fikir yok galiba. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Daha süremiz var. Düşünelim arkadaşlar. İcler?
2: Hayat arkadaşı.
0: Doğru cevabımız hayat arkadaşı mı görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor tablomuz.
1: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Uzunluk bakımından birbirinin aynısı olan iki çizgidir. Eş, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması? Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu daha? Hadi bir kutu daha. Eş, nokta, nokta, nokta, nokta. Çınar.
1: Doğru araçları.
0: Doğru. Biraz düşünelim, bir düşünelim. Doğru. Ne olabilir? Hadi Çınar, bunu seninle yaparız biz. Böyle şey deriz seni. Kısım. Ne olabilir?
1: Doğru parçaları.
0: Doğru parçaları mı cevabımız? Harikasın Çınar. Didar'la devam ediyoruz.
2: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 110 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Açalım hadi bir kutu. Biraz düşünelim. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Hadi bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim. Haydi bir kutu daha. Şimdi nefesten düşünelim derken...
1: Solunum cihazı.
0: Doğru cevabımız. Solunum cihazı mı görelim? Harikasınız. Ve Demir'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 100 puan değerinde ve...

0: madalya dedi. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İzlercim, senin altın madalyaların vardı. Kaç tane altın madalyan vardı?
1: Şu an sadece bir tane var karateden. Hı-hı. İki gümüşüm var bir de.
0: İki de gümüşün. İki gümüş evet. Ve bir altın madalya. Seni tekrar tebrik ediyorum. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Var mı tahminler İzler?
1: 2000 olabilir.
0: Çınar?
2: 1170.
0: 1170. Didar?
1: 1120.
0: 1120 Demir?
2: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1200 Demir'cim, kutluyorum. Ve hedefimize kalan puan da 1300 arkadaşlar. İzler'le devam ediyoruz. İzler için gelsin harf tablomuz.
1: Ablam Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Zayıf ve güçsüz hale gelmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Düşünelim üzerine. Zayıf ve güçsüz hale gelmek. Süremiz var, endişe etmeyin. Kumbara da güzel doluyor. Açalım mı bir kutu? Hadi açalım. Bir kutu açalım. Didar.
1: Cansızlaşmak.
0: Cansızlaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Çınar.
2: Cıvıklaşmak.
0: Cıvıklaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yaklaştık ama. İlk iki harf doğru. Çınar. Ne olabilir acaba? Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu. Çınar.
2: Cılızlaşmak.
0: Cılızlaşmak mı doğru cevabımız? Harikasınız. Bravo Çınar. Arkadaşlar, final için kaldı sadece 3 sorumuz. Çınar'cığım hazırsan senin için harf tablosu geliyor.
2: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Geceleri suda ilerleyen taşıtlara yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan kuledir. Süremiz başladı.
2: Deniz feneri.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Acaba bu cevapla Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo Çınar. Çınar'cığım heyecan gitti diye düşünüyorum artık.
2: Evet.
0: Var mı deniz feneri gören? İstanbul'da da var aslında birçok yerde. Didar'cığım nerede gördün?
1: Kız Kulesi'nde görmüştüm.
0: Kız Kulesi'nin orada gördün evet. Deniz fenerini. Siz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Hiç deniz feneri gören yok mu? O zaman listeye onu da alalım mı? Bir deniz feneri görüp, çünkü İstanbul'da var biliyorsunuz. Şile'de de var benim bildiğim. O yüzden İstanbul'da böyle bir İstanbul günü yaparsınız, belki gezersiniz. Didar'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 110 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Genellikle sokakta giyilen, altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

Haydi bakalım ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Genellikle sokakta giyilen altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Ne giyeriz arkadaşlar biz sokakta? Şu anda hepimizde var. Giydik geldik. Ne giyeriz? Var mı bir cevap? Altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek. Sokakta giyiyoruz bunu. Yürümek için. Yürürken. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi ekip yaparsınız bunu. Bir kutu daha açalım.

0: yediğim kutu mu açalım? Hangisi?
1: Yerdim.
0: Yerdim. Şimdi arkadaşlar hepinizde var. Giydiniz, buraya geldiniz. Ne var sayın bakalım. Demir.
2: Ayakkabı.
0: Evet. Sonrası?
2: Ayakkabı topuğu.
0: Eş anlamlısı ayakkabının. Hani ayakkabı ve biraz düşünelim. Olmadı. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar yaparsınız. Bir kutu açacağım ben. İclal?
3: Ayakkabı pabuç.
0: Ayakkabı pabuç mu doğru cevabımız? Bravo. Demir ve İclal'in ortak çalışmasıyla geldik arkadaşlar son sorumuza. Hazır mısın Demir'ciğim?
1: Evet.
0: Harf tablomuzu görelim.
2: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Yıkanmamış giysilerin geçici olarak içinde tutulduğu ev eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken İcdal'den.
1: Kirli sepeti.
0: Kirli sepeti mi doğru cevabımız? Herkes bir kafa salladı. Ekip de sana katıldı İcdal'cim. Demir, Didar, Çınar ve İcdal. Harikasınız. Nasıldı bu tur?
2: Güzel.
0: Hızlı geçti mi?
1: Evet.
0: Birazcık sanki böyle zorlandık ama bulduk değil mi? Güzel bir ekip çalışması yaptık yine. İcdal'cığım senin için nasıldı o zaman? Anlat bakalım.
1: Yani güzeldi. Daha da böyle heyecanımı atmış oldum. Çok keyifliydi.
0: Bir de böyle aslında arkadaşlar bulamayınca bulmaya çalışınca çok daha fazla heyecan oluyor. Ve o heyecan tatlı da bir heyecan oluyor bence. Değil mi Çınar'cığım?
3: Benim için de güzeldi, eğlenceli de heyecanım azaldı.
0: Heyecanın azaldı. Birazdan sen zaten hepimizin heyecanını burada iyice azaltacaksın diye düşünüyorum. Söz verdim. Ne yapacağız? Finalde mi?
3: Evet.
0: Çalacak mısın?
3: Evet.
0: Tamam Didar'cığım.
1: Bence de çok iyi ve çok güzel bir turdu.
0: Harikasınız
1: güzel
0: Demir'cim.
4: Güzel bir turdu. Heyecanım daha çok düştü.
0: Gitti heyecan. Şimdi kumbaramıza bakalım kaç puan biriktirdik. Ben merak ediyorum. İcler?
1: 1500 olabilir.
0: 1500 Çınar?
3: 1800.
0: 1800 Didar?
1: 2000.
0: 2000 Demir?
4: 1700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 980. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 200.
1: 5.
0: 5. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Ben ödül için çok heyecanlıyım ama Çınar'ın darbukası için daha çok heyecanlıyım. Getirsinler mi darbukayı?
3: Evet.
0: Getirsinler. O zaman Çınar'ın darbukası gelirken biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler hatırlarsanız Çınar bize bir söz vermişti. Çınar'cığım nasılız?
3: İyi.
0: Şimdi sözümü tutacağım. Yeliz abla dedi. O zaman sahne senin Çınar'cığım.

0: hani siz böyle bir bitiriyorsunuz ya, bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyordunuz? Bir yap bakalım. Bravo, teşekkürler. Harikasın Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz. Seni yerine alabiliriz bu performansın için. Çınar'a tekrar büyük bir alkış. Ve hazır mıyız arkadaşlar final turumuza?
1: Evet.
0: Sesleri
1: evet.
0: Hiç duyamıyorum. Gitmiyorum ben finale. Bir duyayım sesleri.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? O zaman İzel için gelsin kategorilerimiz. Aksesuarlar, doğru yazım, tatlılar, ölçü birimleri kategorilerimiz. Hangisi olsun İzel'cim?
1: Tatlılar, zeytinin Z'si.
0: Tatlılar, zeytinin Z'si. Sorumuzu görelim. Köpük kurabiye olarak da bilinen yumurta beyazı ve pudra şekeriyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, tatlılarla aramız iyi demiştiniz bana. Ne olabilir? Böyle köpük köpük. Hadi bir kutu açalım.
1: Beze.
0: Beze. Didar'dan bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar kaç sorumuz kaldı? Takip ediyor muyuz?
1: Dört
0: soru bilirsek eğer ödül bizim. Şimdi bir puanlara gidelim mi?
2: Evet.
0: Gidelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1720 puan birikmiş arkadaşlar ve sadece 780 puana ihtiyacımız var. Yaparız, değil mi? Bu ekip evet. Başarır bence. Hadi bakalım Çınar için gelsin kategorilerimiz.
2: Doğru yazım Lale'nin L'si.
0: Doğru yazım Lale'nin L'si. Sorumuzu görelim. Sembol olan varlık veya eşya anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Amblem, amplem, amblem, amplem. Süremiz başladı.
2: Amblem.
0: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
2: Bir.
0: Çınar bir diyor. Amblem. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Didar'cığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Aksesuarlar Muğla'nın M'si.
0: Aksesuarlar Muğla'nın M'si. Sorumuzu görelim. Bel çevresine dolanarak tokayla sabitlenen kumaş, deri veya metalden yapılan bağdır. Süremiz başladı.
1: Kemer.
0: Didar'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Son iki eğer yani iki soru bilebilirsek ödül bizim. Demir için gelsin kategorilerimiz.
3: Doğru yazım pırasanın P'si.
0: Doğru yazım pırasanın P'si sorumuzu görelim. Garip, tuhaf anlamlarındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Acayip, acayip, acayip, acayip. Süremiz başladı.
3: İki.
2: İki.
0: İki. Yani ne oluyor Demir'cim?
3: Acayip.
0: Acayip. Demir iki numarayı seçti. Acayip mi doğru cevabımız? Bravo. Çok heyecanlıyım. Kumbaraya gitmek istiyorum. Gideyim mi kumbaraya?
1: Evet.
0: Görelim bakalım kaç puanımız var kumbarada. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puanımız var. Hatırlıyorsunuz değil mi? 200 puanımızın olduğu zamanlar vardı. 2320'ye geldik ve sadece 180 puana ihtiyacımız var. Tebrikler. Ve izler için geliyor kategorilerimiz.
1: Ölçü birimleri ecrinin e'si.
0: Ölçü birimleri ecrinin e'si. Sorumuzu görelim. Su, süt, benzin ve zeytinyağı gibi maddelerin ölçü birimidir. Süremiz başladı.
1: Litre.
0: Çok heyecanlıyız. Eğer İclal'in bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor mu görelim?
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama yemek sepeti 25'in

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
6: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
8: Sen de bakıma katıl.
7: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
9: boost'la. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
12: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
13: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
14: Çok naziksiniz beyefendi.
13: En az senin kadar gözüm var Dürünar Bell'de.
15: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım. Kapıştık bile.
16: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
14: Size de.
16: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
13: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
14: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
17: Tebrikler Dürünar Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
18: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
14: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
13: Dürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
19: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'lü barsaydı.
2: Defol, defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
14: Sana geldi.
3: Sisli Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
8: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
15: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Sadece durulan.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
12: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Çelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimle. Hacim bir, kepek sıfır.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
8: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
7: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
8: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
7: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında altılı Kızılay maden suyu 49 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 71 lira 50 kuruş.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimle. Hacim bir, kepek sıfır.
16: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: sıcaklığa ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
20: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Avokado 24 lira 90 kuruş, salkım domates 99 lira, patlıcan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
21: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
22: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
23: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Hep seninle.
1: Eğer izlenin bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor mu görelim? Harikasınız, ödül bizim.
2: Süper kumbara!
1: Süper kumbaranın bugünkü birincisi İclal. Bravo İclal! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Didar. Bravo Didar! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Demir. Bravo Demir! Arkadaşlar nasıldı?
3: Çok güzeldi.
1: Çok güzeldi. İclal'cim senin için.
4: Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok da keyif aldım.
1: Şahane, iyi ki geldin Çınar'cığım.
3: Keyif aldım ve eğlenceli bir şeydi. Memnun oldum ve
1: teşekkür
3: güzeldi.
1: Teşekkür ediyoruz bu arada darbuka performansından dolayı. Çınar'ı bir kez daha alkışlayalım arkadaşlar. Didar'cığım.
4: Çok güzel bir yarışmaydı, güzel vakit geçirdik.
1: Harika, iyi ki geldiniz. Demir'cim.
5: Çok eğlendim, çok güzel bir yarışmaydı.
1: Güzeldi, benim için de çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi ben hep soruyorum ama benim açımda yok. Bir ödül görüyor musunuz buralarda? Nerede?
4: Karşıda.
3: Nerede?
4: Karşıda.
1: Bu tarafta mı? Gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız merhaba. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz ödülleriyle her zaman olduğu gibi. Duygu ablamıza da bir alkış, teşekkürler. Demir'cim iyi ki geldin.
5: Teşekkürler.
1: Didar'cım iyi ki geldin. Çınar'cım iyi ki geldin. Ve İzler'cim iyi ki geldin. Hoşçakalın hadi arkadaşlar.

Tahta Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sayenizde çok iyiyim. Bugün bomba gibi iki tarifle geldim. Bir tanesi mısır mücveri. O kadar lezzetli bir mücver ki inanamayacaksınız. Öbürü de ne biliyor musunuz? Şeftalili ve fıstık ezmeli tart yapacağız. İkisinin, şeftalinin ve fıstık ezmesinin uyumuna bayılacaksınız. Evet, başlayalım isterseniz. Önce şeftalili tartla başlayalım. Tereyağım var. Pudra şekerim var, şeftalim var, fındık ezmem var, iki tane de çok güzel milföyüm var. Şimdi onlara güzel bir şekil vereceğim ve sonra fırına göndereceğim. Evet, bıçağımı hemen alayım. Bu gerçekten benim aslında hani böyle hep yemekle yatıp kalkıyorum ya, burada şimdi size şeklini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekil vereceğiz milföye. Şöyle ortadan keseceğim. Fakat şu iki tarafının bağını koparmayacağım. Evet, şöyle yapacağım. Evet, ne yapıyorum? Hemen bir kaşık alıyorum. Evet, şuradan şöyle çıkartıyorum milföyümü. Yavaşça bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yatırıyorum. Sonra da bu tarafa doğru yatıracağım. Ve tartın aslında şeklini öncelikle oluşturacağım. Evet, bir dahakinde birazcık donuk olduğu için açması zor oldu. Şimdi öbürü zaten çoktan yumuşamış olacak ve daha güzel açacağız. Evet, ne yapıyorum? Bu harika fındık ezmesini tartıma şöyle güzelce yediriyorum. Şöyle. Zaten fındık ezmesi tek başına müthiş bir lezzet, değil mi? Ama şeftaliyle ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız. Şöyle bol koyacağım. Hemen buraya yerleştireceğim. Sonra önce 4 tanesini ayarlayayım. En son şeftalilerini koyalım, daha güzel olur. Evet, şimdi ne yaptık? İkiye böldük. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan bir kesiyorum. Düzgün kesmeye çalışıyorum. Buradan bir kesiyorum. Buradan kesiyorum ve burayla buranın ilişkisini koparmıyorum ki rahat döndürebileyim. Evet, ne yapıyorum? Önce bu tarafa yatırıyorum. Sonra da şöyle bu tarafa da diğer kısmını getiriyorum. Böylece aslında bir kayık gibi, mini bir tart gibi çok güzel bir şekil alıyor milföy. Evet, şöyle yaptım. Sonra da zaten bana bir yer bırakıyor ve o yere

fındık ezmesini rahatlıkla koyabiliyorum. Evet, süper. İkinciyi de hazırladık. Hadi diğerlerini de hazırlayalım. Bir buradan kestim. Buradan kestim. İki ucun ilişkisini koparmıyorum. Olay burada. Burayı kopartıyorum ve burayı bırakıyorum. Şimdi hemen bu tarafa alıyorum. Sonra öbür tarafa alıyorum. Ve tart şeklini zaten alıyor. Şöyle milföy çok çabuk yumuşuyor. Bak deminki sertti, bu kendini bıraktı. O yüzden gerçekten milföyde zamanla yarışmak önemli. O yüzden çıkarma zamanını iyi ayarlamak gerekiyor her zaman. Evet, en sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Tereyağların üzerine, şeftalilerin üzerine tereyağı süreceğim. Ve asıl lezzeti o verecek. Hepsi birbirine karışacak, bir mucize yaratacak. Zaten yemek bir mucize değil mi? Bence öyle. Ve ne kadar gün geçtikçe mutfaklar çoğaldı. Eskiden aşçılığa belki bu kadar gözde bir meslek olarak bakılmıyordu. Ama şimdi benim oğlum lise 1'e geçti ve gastronomi ilerisi için parlayan yıldız gözüyle bakılıyor. Aslında belki de hayattan keyif almanın sırrı olarak yemek daha çok ön plana çıktı. Ben böyle görüyorum. O yüzden de şimdi mesela gastronomi okuyan ve daha sonra da bunu geliştirebilecek bir sürü çocuk tanıyorum şimdiden. Aslında bunu hep söylüyorum ben. Eğer keyif alıyorsa, yani bu hayatta insan keyif aldığı işi yaparsa hiç yorulur mu? Hiç bıkar mı? Bıkmaz. Keşke herkes okuduğunu değil de keyif aldığını okusa, sonra o mesleği de devam ettirebilse diye düşünüyorum. Eğer siz bu şanslı insanlardansanız ne mutlu. Mesela ben öyleyim. Gerçekten zaten mutfaktan çıkmıyordum. Bir yandan da bu hobim de işime dönüşmüş oldu. O yüzden çok mutluyum. Belki burada olduğumu mutluluğu size de yansıyordur. Zaman zaman hissettirebiliyorumdur. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. İnce ince kesiyorum şeftalileri. Bunu kayısıyla da deneyebilirsiniz. Şimdi kayısı der gibi oldum. Kayısıyla da denenebilir ama ben şeftaliyle gerçekten müthiş bir lezzet yakaladım. Yaklaşık bir tanesine 4 tane gibi denk geliyor. Şöyle 4 dilim gibi. Biraz daha iri de koyabilirsiniz şeftalileri. Şeftali fırında çok güzel oluyor. Daha önce hatırlar mısınız? Bir tarif yapmıştık. İçine şeftalinin acı badem kurabiyesi, tereyağı ve yumurta koymuştuk. O da çok güzel olmuştu. O tarif gibi şeftali fırına yakışıyor. Evet, şöyle güzelce koyalım. Fırınımız sıcacık bizi bekliyor 180 derecede. Onu da hemen belirteyim. Önden ısıttım. Bir 10-15 dakika ısınması için süre verdim. Şimdi ellerimi hemen sileyim ve tereyağımızı sürelim. Altın vuruşu burada yapacağız. Tereyağı sürelim. Çünkü tereyağı gerçekten çok lezzet veriyor. Sonra çıktıktan sonra da pudra şekerini koyacağız. Tepsimize yerleştiriyoruz milföylerimizi. Yeni açanlar için ne yaptık biliyor musunuz? Fındık ezmeli, şeftalili, üzerine de tereyağı sürdüğümüz güzel mini tart yaptık. Tam bir 5 çayı menüsü değil mi? Çok beğeneceksiniz lezzetini. Deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Biz fırına gidiyoruz. Tatlı tuzu devam ediyor. Peki ne yapıyoruz şimdi? Mısırlı mücver yapacağız. Mısır mücveri. Mücver sever misiniz? Ben tam bir mücver aşığıyım. Her türlüsünü severim. İçine patateslisini, kabaklısını, bol böyle yeşil sebzelisini. Fakat bu değişik bir mücver. Önce şöyle yapalım. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Önce sayalım malzemelerimizi. Sonra karıştıralım. Ve sonra başıma bu mücveri yaparken ne geldi onu da size anlatacağım. Evet, başlıyorum. Bir yumurtam var. Sarısını önce içine koyacağım. Beyazını dışarıda karıştıracağım. Biraz köpük haline getireceğim. Sonra ekleyeceğim içine. Püf noktası burada.

tuzum var, şekerim var, karabiberim var, mısır unum var. En sevdiğim unlardan biri biliyorsunuz. Kabartma tozum var, bir tane de kırmızı biberim var, bir kutu da mısırım var. Malzemeler basit, bu kadar evde bulacağımız malzemeler. Önce şöyle yapalım, biberimizi doğrayalım. Ondan sonra geçelim mücveri yapmaya. Ben çocuklar mısır çok seviyor. Ben de mısır çok severim, haşlamasını severim. Patlatmasına bayılırız. Hatta böyle yani hep mısır patlatma deyince babaannemin beni tezgaha oturtup onun başında beklediğimi hatırlıyorum. Hani mısırı gerçekten biz ailece çok seviyoruz. Yani ben de mesela öyle, benim kardeşim de oturduğu zaman 5 mısır falan hani böyle pazarlıkla annemle mısır yapıyordu. Kaç, 5 tane yerim, 6 tane yerim. Çok fazla yiyince de tabii ki bazı yan etkileri olabiliyor. Ya da ne derler, mısırla dondurmayı karıştırmayın falan derler. O yüzden de böyle hep mısır bizim hayatımızda var. Mısır mücverini de çok beğendim. Bir tarifte gördüm ve çok hoşuma gitti. Onu da uygulamak istedim. Ama şöyle bir durum var. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizinle paylaşacağım bu hassas durumu. Çünkü ben birazcık yaktım kendimi. Bu mücveri yaparken, evet, denediğimde yanık oldu. Hatta şurada kolumda da görebilirsiniz. Çünkü mısır patlıyor. Yani bu konserve mısır da patlıyormuş. Kızgın yağda patlama durumu var. O yüzden ne yapıyoruz? Tavada kızartırken üzerine hani bu kızartmada her zaman kullandığımız, üstünü kapattığımız teller var ya, o tellerden kullanırsak böyle bir riski de zaten ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama mutfak bazen güzel, bazen de kötü sürprizlerle dolu olabiliyor. Ben hiç mısırın yağda böyle patlayacağını düşünmemiştim. Bilmiyorum sizin aklınıza gelir mi? Ama şimdi ben çok tecrübelenmiş oldum. Zaten ben her şeyi deniyorum önce. Önce ben yanayım, siz yanmayın. Önce ben deneyeyim, kötüyse paylaşmayayım diye. Önden ben zaten gönüllü deneyeyim efendim her zaman için. Siz hiç mısır mücveri yaptınız mı bilmiyorum ama. Evet, şimdi koyalım. Çok lezzetli, hakikaten çok güzel oluyor. Mısır unu olması için de ayrı bir lezzet katıyor. Evet, şöyle yapalım. Önce bu malzemeleri karıştıralım. Sonra da akını koyacağız içine. Şöyle yapacağız. Sarısını içine koyacağız, akını dışarıda çırpacağız. Biraz tuz koydum. Şekerim var, toz şekerim. Mısır zaten şekerli. Toz şekerle iyice lezzetleniyor. Şöyle güzel karabiber koyalım. Hafif acı olsun. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Bir paketten biraz daha az koyabilirsiniz. Evet, mısır unumu koydum. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Ne yapıyoruz? Akını dışarı alıyoruz. Evet. Şimdi karıştıralım. Şuradan bir kaşık alayım hemen. Zaten bu şekilde hamur hazır oluyor. Şimdi ben buna bir de akını ilave edeceğim. O akı köpürteceğim. Bir de kabuk açtı içine. Hemen onu da alayım. Kabuğu kabukla yakalamak çok kolay oluyor biliyor musunuz? Bu da bir püf noktası. Kabuğu en iyi eğer yumurta kırdınız, kabuğu içinde kaldı. Hiç sıkıntı yok. Çünkü kabuğu kabukla çok rahat yakalıyorsunuz. Hemen kabuk kabuğa yapışıyor. Mıknatıs gibi bir durum var orada. Evet, şöyle gerçekten hani bunu aslında şeyle çırpmak lazım. Mikserle çırpmak lazım. Ama elle de köpürüyor, hiç sıkıntı yok. Sadece biraz uzun vakit alıyor. Evet, çırptık. Bu beyaz şekliyle de mücverin içine, mücver karışımının içine katıyoruz. Evet, bakın. Çok da söndürmüyorum. Şimdi koyup güzelce yavaş yavaş kızartacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Telim elimde. Hiçbir yere bırakmam bu teli. Önemli, söylemiştim. Evet, şimdi yavaş yavaş bunları kızartacağım.

Çok lezzetli bir mısır mücveri yaptık. Ama dediğim gibi uyarıyorum, lütfen teli asla çıkartmayın. Patlayabilir, eliniz yanabilir benim gibi. O yüzden uyarıyorum. Ama lezzetine bayılacaksınız, o kesin. Bir de ne yaptık? Gerçekten çok lezzetli, fındık ezmeli, şeftalili, müthiş bir milföy yaptık. Şimdi ona birazcık pudra şekeri yakışır mı? Çok yakışır. Şöyle koyalım. Evet, hem hala çıtırdıyor biliyor musunuz? Ben buradan çıtırtıları duyabiliyorum. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğutmayın. Zaten bu lezzete siz de karşılıksız kalamayacaksınız.

bugün çok güzel iki tarifle geldim. Bir tanesi tiramisu, bir tanesi de üçgen pizza yapacağız. Tiramisu benim çok sevdiğim bir tatlı. İtalyanların tatlısı biliyorsunuz. Mascarpone ile yapılıyor, krem peynir ile yapılıyor, labne ile yapılıyor. Benim de bir yapma şeklim var. En çok sevdiğimle geldim size. İsterseniz malzemeleri sayalım, ondan sonra da başlayalım yapımına. Evet, şimdi burada bir paket kedi dilimiz var. İki bardak sütümüz var. Islatmak için kedi dillerine bir çorba kaşığı ve bir çorba kaşığı şekerimiz var. Suyumuz var ıslatmak için. Biraz ılık olmasına dikkat edelim. Yarım bardak şekerimiz var. İki yemek kaşığı krem peynirimiz var. Ben krem peyniri kullanıyorum. Bildiğiniz marketlerde satılan tuzlu krem peynirinden kullanıyorum. İki yemek kaşığı unumuz var. Vanilyamız var. Yumurta sarımız var. Ve tabii ki kaplarımız var koymak için. Evet, hemen geçelim. Ben şöyle yapıyorum. Önce şekeri koyuyorum. Sonra unumu koyuyorum. Vanilyamı koyuyorum. Önce katı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Hemen kaşığımı da alayım. Krem peynirimi koyuyorum. Şöyle ben neyi değişik yapıyorum tiramisu'da derseniz, krem peyniriyle birlikte pişiriyorum. Evet, krem peynir normalde peynirle pişirmiyorlar ama ben peynirle birlikte pişiriyorum. Bu değişik bende. Bir tane de yumurta sarımız var. Şimdi bu malzemeleri şöyle karıştırıyorum. Yavaş yavaş da sütümü ekliyorum. Böylece topaklanmadan, güzelce, önden yani daha ateşe koymadan muhallebinin kıvamını oluşturuyorum. Güzelce karıştıralım ki sonra bize zorluk çıkmasın. Ocağa aldığımızda zorluk olmasın. Önden birazcık yoğuralım, biraz kol kası yapalım. Ama bu zaten o kadar da kol kası yapacak bir şey değil. Ama bazı tarifler var hakikaten. Çok uzun süre karıştırmak gerekiyor. O zaman da benim evimde bir mutfak mikserim var. Ayaklı mikser var. Gerçekten o kadar işe yarıyor ki. Tam bir yardımcı gibi size aslında. Kekler, pastalar hemen hızlıca halloluyor. Burada neye dikkat ediyoruz? Krem peynir biraz daha karışması gerekiyor. Dağılmasında biraz krem peynirin uzun sürüyor. Yoksa evet alalım şimdi ocağımda da. Şu orta ocak güzeldi. Evet şöyle. Karıştıra karıştıra devam edelim pişirmeye. Tiramisu muhallebimiz hazır. Biraz soğuttum. Çok koyu bir muhallebi değil. Çünkü zaten dolaba gireceği için donmasını çok istemiyoruz. O yüzden kıvamı o kadar güzel ki yerken de eminim beni hatırlayacaksınız. Çok çok güzel bir tarif. Evet, ılık suyumuzu böyle bir cam kaseye boşalttık. Bir çorba kaşığı şeker koyduk. Bir çorba kaşığı şeker koyduk. Bir çorba kaşığı granül kahve koyduk. Güzelce karıştırdık. Evet ama kaplarımıza dikkat edelim. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz. Şekerin erimesine dikkat edelim. O önemli. Tadını versin. Ilık olduğu için de çabuk eriyecektir zaten. Kedi dilleri çok çabuk su çekiyor. O yüzden kontrolde olalım. Aynı zamanda kremayı yaparken de başından ayrılmayalım. Çünkü topaklanmasın. Siz de rahat edin. Kremamız da güzel olsun. Kıvamı güzel olsun. Benden size ufak tavsiyeler. Şimdi hemen şu kedi dillerini ikiye kırıyorum. Şöyle batırıyorum. Ve hemen borcamı hemen cam kasemin içine koyuyorum. Şöyle. Çok çabuk çekiyor zaten suyunu. Ama çektiğine de emin olun. Lezzeti geçsin. Damlatmamaya çalışıyorum ama yine de gördüğünüz gibi bazen damlıyor. Şöyle hemen koyalım dibine. Kedi dilini ben bir tane kaseye şöyle üçer adet gibi düşündüm. Evet, az olmasın, çok da olmasın. Bu kadar yeterli. Süper. Şimdi hemen elimi silip geliyorum. Çok güzel. Şimdi 4 tane kasemiz var. Bu 4 kasemizin üstüne hazırladığımız muhallebiyi
döküyoruz. Bakalım muhallebide farkı hissedecek misiniz lezzetinde? Diğer yediğiniz trema sulardan farklı mı değil mi? Lütfen bana yazın. Ben de merak ediyorum. Tariflerimi yaptığınızda bana resim gönderirseniz çok mutlu oluyorum. Hemen ben de paylaşıyorum bakın yapmışlar diye. Evet şöyle koyalım. Bunun üzerine de sonra kakao ile süsleyeceğiz. Çok yakışıyor biliyorsunuz kakao. Bu arada Veneto bölgesinde çıkmış ilk tiramisu İtalya'nın. Ama İtalya'da da kendi arasında tabii bir restoranda çıkmış ve belge almışlar. Hani bizim tarifimiz diye. Ama yine de tiramisu hakkında iki bölge arasında bir çekişme yaşanıyormuş. Bizim tarifimiz ya da. Çünkü gerçekten dillere destan olan, herkesin çok sevdiği, hepimizin bildiği. Belki İtalyan tarifi olabilir ama biz sonra onu bir Türk olarak yorumladık aslında. Türk mutfağı kendine göre yorumladı. O yüzden de mesela bu da şimdi benim yorumum ama içinde peynirle pişmiyor normalde. Ama işte herkes yorumlayabiliyor ama sonuçta gerçekten çok güzel bir tatlı ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Hakkını da vermek lazım. Çok güzel. 4 tane tarifi kaseyi doldurduk. Şimdi ben bunları biraz soğutacağım. Ondan sonra diğer tarife geçeceğiz. Üçgen pizza yapmaya hazır mısınız? Bunu hem kahvaltılarınızda hem beş çaylarınızda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bu lavaşlar kızardığında bir mucize oluyor efendim. Bir mucize oluyor. Evet, hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Evet, bir pizza aslında içi hazırlıyoruz. Öyle düşünün. Ne koyuyoruz pizza içine? Salça koyuyoruz. Biraz su koyuyoruz. Azıcık. Şöyle. Tabii ki karabiber. Bak bu tarafa koyalım. Tabii ki kekik. Pizzanın kekiği olmadan olur mu? Salçada tuz var. Ama hadi biraz bir çimdik de tuz koyalım. Harika. Sosumuz hazır. Çok güzel. Şimdi sucuğumuzu keselim hemen. Şöyle. Onları da ortadan ikiye keselim. Biraz malzemeyi şeye göre hazırlayacağız. Lavaşın içine göre hazırlayacağız. Evet, şimdi lavaşımızı ortadan ikiye alalım. Daha önce ne yapacağız biliyor musunuz? Yapışkanını hazırlayacağız. Yapışkan da ne Özge derseniz, şimdi hemen söylüyorum. Şöyle bir şey var. Unla suyu karıştırıyoruz. Biraz daha su koyalım. Gerçekten de uhuya benzemiyor mu? Ama şöyle bir durum var. Unun içindeki gluten ortaya çıkıyor. Ve gerçekten bir yapıştırıcı kıvamına geliyor. Ne yapacağız? Lavaşları unlu suyla yapıştıracağız. Evet. Unlu suyumu hazırladım. Gluten, glue zaten İngilizce'den geliyor. Ve hakikaten de yapıştırma özelliği gayet sağlam bir yapıştırma özelliği oluyor. Şimdi ortadan ikiye kestik. Şöyle. Pizzamızın malzemelerini önce birazcık salça sürdüm.

Çok abartmayalım. Lezzetini versin. Çok böyle salçalı olmasın. Her şey tadında olsun. Birazcık kaşar peynir koyduk. Şöyle iki tane de sucuğumuzu koyduk. Evet. Hadi yapıştırıcımızı kullanalım. Şöyle kenarlarını yapıştıralım. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ve yine yapıştırıcı sürüyoruz. Yani onu nasıl? Hemen şöyle koyuyoruz. Ama benim çok hoşuma gitti. Hem de benziyor da. Şöyle kenarlarından da biraz yapıştırıyoruz ve bekliyoruz azıcık. Bunlar burada beklesin. Ben de ikincisini hazırlayayım. Ne kolay değil mi? Ama lezzete inanamayacaksınız. İsterseniz kahvaltıya yapın. Yani isterseniz beş çayına yapın. Hiç fark etmez. Yalnız şöyle bir şey var. Çok çabuk kızarıyorlar. O yüzden hani bekledim daha pissin falan diye düşünmeyin. Ocaktan çabuk alın. Zaten göstereceğim ben şimdi. Evet, şöyle. Mesela benim oğlum buna bayıldı. Sabah kahvaltısına yaptım. Bayılarak yediler. Evet, hemen şöyle kıvırıyorum. Tekrardan öbür katına sürüyorum. Evet, biraz yapışması için bekliyorum. Üçgenlerimizi kızgın tavaya atıyoruz. Yağ iyice kızarmış bir tavaya atıyoruz. Evet, çıtır çıtır sesleri duyuyorsunuz zaten. Çok çabuk kızarıyor ama çok lezzetli. Çok fazla tutmayalım, yanmasın. Ben önden sizi uyarmış olayım. Evet, hemen tabağıma alıyorum. Çok çabuk kızarıyor, pişme derdi yok. Pizzalarımız hazır. Şimdi tiramisularımı almaya gidiyorum. Ondan sonra da sunuma geçiyorum. Tatlı tozu da bugün bir tiramisu yaptık. Ve çok güzel bir üçgen pizza yaptık. Onları da kızarttık. Hepsi buradalar. Son olarak tiramisumuzu da süsleyelim. Güzel kakaomuzu da süsleyelim. Evet, süper. Ve üzerine bir tane de böyle kalp yerleştirelim. Arzu ederseniz siz de daha farklı da süsleyebilirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Bıraktım kendimi dalga seslerine, denizin şeffaflığına. İtiraf edin. Arkamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı beni İstanbul içinde değil Ege'de ya da Akdeniz'de zannedebilirdiniz. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi, üstümdeki renkler gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyraz Köyü gezeceğiz. E ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Ha kıza bak, şıpıdık şıpıdık terliklerle program sunuyor diye. Valla bu kıyafetime bir tek bu terlik rengi uyuyordu. Aslında sandalet de getirdim yanımda. Program içinde bu terlik beni yorarsa sandalete geçebilirim. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü daha önce terlik giydiğimde aa kıza bak şıpıdık şıpıdık terliklerle geziyor denilmişliği var. Ama buraya terlik...

kıpırdamayın yerinizden, tamam mı? Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi, Poyrazköy en güzel haliyle bizi bugün karşıladı İstanbul'da.

Ay valla Poyrazköy plajından çıkamadım. Kahvaltı yapacağım, plajdan çıkamıyorum. İtiraf edin ekran karşısındaki değerli izleyicilerim. Üçüncü köprüyü İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeseydiniz gerçekten beni Akdeniz ya da Ege sahillerinde sanabilirdiniz. Ki öyle bir hava var. Şu denizin güzelliğine bakar mısın Mithat? Mithat şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman Poyrazköy'e, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denize girme şansınız var ki deniz gerçekten çok ama çok güzel, bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Hafta içi daha sakin oluyor ama bak saat şu an 10.30-11'e geliyor. Yine plaj dolmuş durumda. Şöyle uzaktan gösterebiliyorsa kameraman arkadaşım Mithat göstersin ki bu plajın boş hali. Hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burada hani konaklayabileceğiniz, kuma çökebileceğiniz alan bulamazsınız. O kadarını söyleyeyim size. Poyrazköy'de caminin oraya gidelim, meydanın oraya. Güzel bir kahvaltı yapalım bence. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. O zaman kahvaltıda buluşalım. Nasıl olsa birazdan geri geleceğiz.

0: Oturdum ve karşımda mükemmel bir manzara var. Burası tekrar belirteyim, Poyrazköy'de meydan. Çok güzel bir çay bahçesine oturdum ben. Tabii istiyorsanız aşağıda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim gibi farklı yerlerde de kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama ben burada kahvaltımı yapmayı tercih ediyorum. Nedeni ise burada Osman amca var, bu bir. İkincisi, diğerlerine göre fiyatlar burada biraz daha uygun. Üçüncüsü de bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Burayı ve manzarasını çok seviyorum açıkçası. Ve Osman amcayı çok seviyorum. Hatta birazdan Osman amcayla sizi tanıştıracağım. Burası haftanın 7 günü, 365 gün, 7 gün açık bir yer. Sabah 8'den gece 12'ye kadar açık. Efendim, Osman amca, Osman amca dedik ve Osman amca geldi. Poyrazköy'e geldiğiniz zaman kesinlikle bu caddenin adı ne Osman amca?
1: Cana yakın.
0: Cana yakın caddesi.
1: Cana yakın, bak ne güzel isim var.
0: Vallahi cana, insanlar da cana yakın.
1: Cana yakın
0: herhalde. Buradaki insanlar. Doğru. Sağlığın, sıhhatin nasıl, keyfin nasıl? Anlat bize Osman amca.
1: Sağlığım, sıhhatim çok güzel.
0: Allah daha çok iyilik versin inşallah.
1: 4 ameliyat oldum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fakat şimdi şu anda çok iyiyim. Eskisi gibiyim.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Etmesin. Allah razı olsun, eksik olmayın.
0: İşler nasıl?
1: İşler iyi. Allah bereket versin.
0: Dışarıdan gelen var mı?
1: Çok.
0: Nerelerden geliyorlar?
1: İstanbul'un çok uzak yerlerinden. Duyduğum zaman adama diyorum ki, o kadar uzaktan nasıl geldiniz diyorum da, abi sevdiğin yere gelirsin diyor.
0: Biz de burayı çok seviyoruz. Biz de geliyoruz o yüzden.
1: Sevdiğin yer sana yakın gelir diyor adam bana.
0: Sevdiğin insan da zaten uzaktaysa bile sana yakın gelir.
1: Tabii tabii tabii.
0: Mesafeler tabii. Hiçbir şeye engel değildir. Değil mi Osman amca?
1: Değil.
0: Osman amca, şimdi kürek yarışları yapıyordunuz zamanında.
1: Evet.
0: Ona geleceğiz ama ondan önce Poyrazköy ne zamandan beri var?
1: Poyrazköy, ben 77 yaşındayım. Ondan evvelde vardı. Tahmin ediyorum 150-200 seneden beri var.
0: Genellikle burada Karadenizliler var.
1: Karadenizli.
0: Trabzon mu, Rize mi?
1: Trabzon iki hane var. Onlar da bize bağlı oldu. Uyma mezburiyetindedir. Değil mi? Azınlıktır ya.
0: Evet.
1: Uyma mezburiyetindedir.

0: Evet.
1: Yoksa kötü olur.
0: Niye?
1: Uyuması lazım bize senin.
0: Doğru, bulunduğun yere ayak uyduracaksın. Ya
1: tabii. Ha. Tabii. Ama iyi
0: getiriyoruz. Diğerleri Rize mi?
1: Diğerleri Rize.
0: Yani. Osman amca, senin bu çay bahçesi kaç senelik?
1: Vallahi ben 77 yaşındayım. Herhalde bir 200 senelik var.
0: Bak 77 yaşındayım, 77 yaşındayım deyip durma. Allah seni nazarlardan saklasın.
1: Saklasın.
0: Sen 27 yaşında genç bir delikanlı gibisin.
1: Nazar oluyorum biliyor musun?
0: Ay maşallah diyelim.
1: Bir nazar oldum, 4 ameliyat oldum.
0: Okuyacağım ben seni.
1: Oku oku.
0: Okuyacağım, Allah seni nazarlardan saklasın.
1: Senin okuman güzeldir, iyidir,
0: ay,
1: yararlıdır.
0: Ay teşekkür ederim, teşekkür
1: yararlıdır.
0: Ederim.
1: Yararlıdır, portakalın da okuması yararlıdır.
0: Evet, karşımızda portakal, evet. Diğer kameramızda Mithat. Kameraman Mithat. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, evet. Ayrıca.
1: Mithat Kurgu benim için özel.
0: Kurgu yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mithat senin için özel mi?
1: Özel.
0: Ben özel değil
1: Sen
0: miyim?
1: Sen de özel en... Aa.
0: Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi gelelim kürek yarışlarına. Senin hemen karşında, Poyrazköy'ün hemen karşısında Garipçe var.
1: Evet.
0: Garipçe'ye gelmeden önce yine karşı tarafta Avrupa yakasında Rumeli Feneri var. Biz geçtiğimiz bölümlerdeki bu sene programlarımızda bir ay önce falan Rumeli Feneri'ne gittik. Kürek yarışları oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Rumeli Feneri'ndekiler dedi ki kahvehanede, evet. Oturanlar. Evet. Biz Poyraz'ı geçtik, hep şampiyon olduk dedi. Ben de dedim ki yo dedim. Zamanında biz Poyrazköy'e gitmiştik. Bize dediler ki Poyraz şampiyon oldu. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Yok dediler, biz şampiyon olduk. Kayık yarışları varmış. Kayık yarışlarında, kayık yarışlarında Poyraz burayı yeniyormuş.
2: Yok.
0: Öyle değil mi? Ne dedin, ne dedin?
2: Anadolu Rumeli Talisiye yarışları olurdu. Kürek yarışları olurdu.
0: Tamam.
2: Orada biz öndeydik her zaman.
0: Öyle Poyraz da diyor ki biz öndeydik. Ben ortalığı 2 dakikada bir karıştırıvereyim. Ne diyorsun?
1: Bana eniştem dedi ki, ya dedi niye dedi öyle dedin dedi. Ya dedim, ben dedim 15 yaşındaydım. Yusuf Beyler vardı o zaman, kupayı veren kişiler. Biz geçtiğimiz halde, yani inanıyorum o zaman çocukken, geçtiğimiz halde bize vermediler kupayı.
0: Yazıklar.
1: Vallahi vermediler, billahi vermediler.
0: Keşke bilseydim bunu, gelirken bir kupayla gelirdim.
1: He ya, tenekeden olsun zihni.
0: Aynen öyle, gelirken bir... Kupayla gelirdi.
1: Aynen öyle. Sonra ne yaptılar
0: ne
1: biliyor
0: musun? Ne yaptılar Osman amcam?
1: Biz burada ufak dolma kutularının içine gemi gibi yaptık kalede. Yaktık onları böyle. Onlar da çopluğu yakayım derken az kaldı yanıyordular. Bize karşı. Anlıyor musun? Zor sondurdular çopluğu.
0: Ay Osman
1: ama
0: amca.
1: Gene burada tanıdık güzel arkadaşlarımız var. Pırlanta gibi arkadaşlarımız var. Enişte var, kız kardeşim orada, benim gibi yani birkaç tane kızımız orada. Aramızda en ufak böyle husumet diye bir şey yok.
0: Osman amca, ben seni çok seviyorum gerçekten.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Vallahi yalan yok, çok seviyorum. Evet. Senin güzel hatrın, böyle güzel enerjin,
1: Allah
0: tatlı
1: razı olsun.
0: Dilin.
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi beni buraya getiriyor. Ne mezunsun Osman amca?
1: İlkokul mezunuyum.
0: Önemli olan... Üniversite, ilkokul mezunu olmak değil. Sabah makyaj odasında bunun muhabbetini yaptık. Şurası cahil olmayacak.
1: Tabii.
0: Şurası cahilse hiçbir şekilde karşınızdaki insanla iletişim kuramazsınız. Ne hikayeler var, ne tecrübeler var, oturup konuşmanız lazım. Ben Osman amcayla muhabbete devam edeceğim. Kahvaltı gelsin ama. Cırcır
3: böceği
0: sesiyle buyurun efendim dedi kameraman arkadaşım Mithat bana. Bir mesaj vermeye çalıştı galiba. Sen cırcır böceğisin, diğer cırcır böceği ötüyor. Ne güzel dedin. Herhalde değil mi Mithat? Teşekkür ederim. Kahvaltı nasıl Mithat? Efsane dedi. Bakın böyle menemen yiyemezsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Ciddi söylüyorum size, böyle bir menemen yiyemezsiniz. Böyle domates salatalık yiyemezsiniz. Hemen şuradan bir tane alacağım. Ve bal kaymak, çikolata sos, çilek reçeli, acı sos, zeytin çeşitleri, gözleme patates kızartması, peynir çeşitleri şöyle. 2 kişilik serpme kahvaltı burada böyle geliyor. bu çay bahçesinde. Poyrazköy Camii'nin hemen alt tarafında bu çay bahçesi meydanda. Can'a yakın caddesiymiş bu caddenin adı. Osman amcanın çay bahçesi neresi diye sorun. Gelin burada kahvaltınızı yapın. Zaten masa örtülerinden de bilirsiniz. Burada ekstra olan ne var? Mıhlama var. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi mıhlamayı karıştıracağım. Osman amcanın kızı Sema yaptı bu mıhlamayı. Elleri dert görmesin. Sema Torlak. Ellerine sağlık. Şimdi mıhlamayı bir çekelim mi Mithat önce? Şöyle bir uzatalım. Allah'ım. Daha benim boyum yetmiyor. Yani gider de benim boyum yetmiyor. Şöyle bırakayım sıcacık. Mıhlama ekstra, gözleme ekstra. Peynirli ve patatesli gözleme var burada. Biz peynirli tercih ettik. Limonata ekstra. Çaysa serpme kahvaltıda sınırsız. Bir kere onu söyleyeyim size.

0: Cana Yakın Caddesi'ndeyiz şu anda Poyrazköy'de. Yukarıya doğru gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda şöyle bir tatlı gösterebiliyorsa göstersin. Burada tatlı yiyeceğiz. Dondurma falan da var. Hamsiköy sütlacı da var. Gerçek Hamsiköy sütlacı satılmaktadır yazmışlar. Poyrazköy'e bu arada geldiğinizde kediler, şöyle köpekler, nereye gidiyorsun, ben seni beslemiştim. Nereye gidiyorsun? Böyle güzel dostlarımız da var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an sizlere. Bir kap su, bir kap mama diyelim bu güzel dostlarımız için de ve şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru yine ineceğiz. Şöyle bir bakkal var. Şöyle biz yukarıya doğru yürüyelim. Bu arada şöyle Poyrazköy'e tepeden bakıyorum da ne güzel. Değil mi Mithat? Kim derdi ki buraya 3. köprü yapılacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradaki evlerdeki o güzel insanlar bu muhteşem manzaraya bakacaklar. Manzarayı da Mithat şu an sizlere gösteriyor. Valla çok şanslı böyle yerlerde oturan insanlar. Belki bir balıkçı abi buluruz ya da abla buluruz. Sohbet ederiz. Ağ tamiri yapan. Değil mi? Ya da tekne turu vardır. Belki tekne turu yaparız. Şu tarafa doğru mu gitsek, bu tarafa doğru mu gitsek? Bilemedim. Bence şu tarafa doğru gidelim. Gel bakalım bir tane. Limana geldik ve ağ tamiri yapan balıkçı abimizi bulduk. Bırakır mıyız? Kesinlikle bırakmayız değil mi abiciğim? İsim?
1: Erdal Maraş.
0: Erdal Maraş abim. Nerelisin?
1: Köken Rize ama doğma büyüme İstanbul.
0: Köken Rize, doğma büyüme İstanbul. Bu ağların tamiri 4 ay falan sürüyormuş.
1: Sezon 15 Nisan'da bitiyor. Ondan sonra teknelerin bakımı, ağların bakımı yapıp sezona hazırlık yapıyoruz.
0: 1 Eylül'e. Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Rumeli Kavağı'na gittik. 4 ayda böyle ağ tamiri yapılıyor falan diyorlar. Doğru değil
1: mi? Doğru. Çünkü teknelerinde bakımı var.
0: Sen Orkinos'a gitmiyor musun Alanya'ya falan?
1: Eskiden gidiyorduk da devlet kanalına, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yasak geliyor bize.
0: Hı.
1: Bizim avladığımız av araçlarına onun için gidemiyoruz.
0: Sağlık olsun. Ben Alanyalıyım da ondan sordum.
1: Ben...
0: Alanya'ya da selam olsun. Babamı, annemi çok özledim. Öpüyorum hepsini de. Yazlık komşularımızı, Asude'yi, Emine teyzeyi, Duygu'yu, Hamise'yi. Ay benim selam programım olsun bir program. Sırf selam göndereyim. Herkes selam gönderiyor, ben göndermiyorum. İçim kalıyor Mithat. Değil mi yani? Program senin diyor, gönder diyor değil mi?
1: Tabii.
0: Göndereyim. Sağ olasın. Erdal abi.
1: Efendim.
0: Ben seni meşgul etmeyeyim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. 3 kilodan ne olur? Hey hey Erdal Bey. 3-5 kilo atsana, 3-5 kilo atsana. Canımız sağ olsun. İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni sezon inşallah hayırlara vesile olsun.
1: Amin cümlemize.
0: Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: havanın sıcaklığına, denizin serinliği bir iyi geldi. Şu an püfür püfür bir esiyor. Denizdeki insanların yerinde olmak için, ay gözlüğümü düşürüyordum, can atıyorum şu an. Sen Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi. Şimdi burası halk plajı sevgili seyirciler. Peki buraya nasıl gelebilirsiniz yani? Kamp sandalyelerinizle, masalarınızla gelebilirsiniz. Ya da getirmediniz mi hiç? Buradan kiralayacağınız masa ve sandalyelerde kumda oturabilirsiniz. Şezlong yasakmış. Ama dediğim gibi illa buradan kiralamanıza gerek yok. Burada yine bakın insanlar kendi kamp sandalyelerini ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Burada denize girebilirsiniz. Deniz çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Program içinde söyledim zaten programın başlarında. İstanbul'da eğer tatile gidememiş olanlar ve kaçamak yapmak isteyenler varsa kesinlikle buraya gelebilir. Peki yiyeceğinizi içeceğinizi getirmediniz. Getirebilirsiniz, o size kalmış. Ama oldu ki getirmediniz. Burada plajda balık lokantaları var. İsterseniz o balık lokantalarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz hemen burada plajın hemen böyle karşısında bir yer var. Şemsiyeleri kiraladığınız yer. Yiyebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım. Sakın televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Burası Akdeniz, Ege değil. Burası İstanbul'un içi. Beykoz, Poyraz Köyü.

Sizi çok güzel bir balık restoranına getirdim. O kadarını söyleyeyim. Sence Mithat nasıl burası? Süper dedi. Şöyle sandalyeli olan balık restoranına gelip balığınızı yiyorsunuz ki birazdan masayı donatacağız zaten. Bakar mısınız ya? Resmen kendimi kaybettim ben buralarda. Mithat, nasıl buldun? Müthiş dedi. Ben artık dayanamadım ve gerçekten şöyle oturdum. Kusura bakmayın lütfen. Sence Mithat? Denize düşerim diye birazcık şöyle temkinli davrandım ama biraz daha şöyle durayım, korktum. Şimdi burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin size. Sabah 10'da açılıyor sevgili seyirciler burası. Gece 12'de kapanıyor. Yıldız'cığım, ben senin yediklerini yemek istiyorum. Ben senin geldiğin balık restoranına gelmek istiyorum diyorsanız, burası plaj yoluna girdiğiniz zaman, hemen caminin oradan aşağı indiğinizde limandan eğer plaj yoluna geliyorsanız, ikinci balık restoranı, iskelesi olan ikinci restoran. İlk iskele değil, ikinci iskele. Onu söyleyebilirim size. Hakan Bey var. Erhan Bey var ki Erhan Bey'le sohbet de edeceğiz. Erhan Bey'i ve Hakan Bey'i bulun. O kadarını söyleyeyim. Şöyle burayla baş başa bırakayım sizi. Sonrasında da karşılayayım. Kendimi kaybettim.

0: Vallahi masayı donattım. Size o kadarını söyleyeyim. Şöyle bir bakın. Her şeyi görün diye istedim. Balık efsane görünüyor. Simit levrekti değil mi? Erhan abim var ya. Ben Erhan abimle sohbet edeceğim şimdi. Fiyat bilgisini Erhan abimden alacağım. Merhaba Erhan abi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: Sağ olun. Siz efendim. Nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Buraya geldiğinizde Erhan abimi bulun. Bak. Nur yüzlü. Neye bakıyor? Sen neye bakıyorsun? Elimde bir şey yok. Ben seni gösteriyorum. Bak. Buraya geldiğinizde Erhan abiyi bulun. Ya da Hakan'ı. Ya da Şaban Bey var.
1: Evet.
0: Hakan'ın babası. Sorun. İsimleri verdim. Simit levrek yıkılıyor. Kalamar yıkılıyor. Şunun içi, şunun adı ne? Girit ezmesi. Karides. Tereyağı da karides.
1: Közlenmiş patlıcan.
0: İstavrit. Salatamız.
1: Rokodomos beyaz peri salatamız. Deniz bürülcesi. Lakerda. Levrek marin ve haydari.
0: Haydari
1: ve? Simit. Levrek simit.
0: Levrek simit. Erhan abi. Ben masayı donattığın için sana teşekkür ediyorum. Her şeyi izleyicim görsün diye. Çok sağ ol. Gelince Erhan abiyi bulun. Diyeceklerim bu kadar. Ben dalıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın. Soğumadan hemen yemeğe başlamam lazım sevgili seyirciler. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? Neyle başlayacağım? Simit levrekle. Şöyle bir görün. Böyle bir lezzet.

söylüyorum tekrar. Çok az daha yiyeceğim. Yok mu? Simitle levrek olur mu demeyin. Şahane olmuş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
9: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
8: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
9: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
8: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
9: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Ben yemeğe devam edeceğim ama şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum Mithat. Mümkün mü? Buyurun Yıldız Hanım dedi Mithat. Şöyle şu manzaraya bir son kez bakmak istiyorum. Kürekle kayığı çekiyorlar. İnsanlar hemen sol tarafımda denize giriyor. Şöyle karşıya baktığımda muhteşem bir yer görüyorum. Mithat gösterebiliyorsa hemen dönüp göstersin. Yeşillik, temiz hava, daha ne olsun? Keyfiniz yerinde olsun diyelim. E o zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Paranız olsun olmasın. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben masaya.

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.

0: çocuğa bir şey olur diye korktuk.
1: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
2: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
1: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
2: Yani Süheyla hamile mi?
1: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
3: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni, benim çocuğumu!
6: Talihsiz yavrum, birazdan TV4'te!

0: Hiçbir şey kolay değil.
1: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, her gün bir yerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Dolapdere'ye geldim. Burada çok güzel, çok tatlı bir atölyesi olan marangozhane var. Marangozda çalışacağım ben bugün. Neler yapacağız kim bilir? O zaman hiç vakit kaybetmeden Kolay mı sandın başlasın.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Ustam kim olacak? Abdülmecit Usta. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün bana ne yaptıracaksınız? Böyle bir kapaklı dolap yapmak istiyorum aslında. Ben hani böyle ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz, eşyalarımızı koyabileceğimiz. Aslına bakarsanız böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Böyle bir ahşap çalışmalarım oldu ama böyle sıfırdan bir küçük dolap falan yapmadım. Bu makineleri de kullanmadım. Biraz beni korkutuyor. Tehlikeli değil mi?
2: Biraz tehlikeli ya.
0: Eyvah. O zaman başlayalım mı? Ama önce iş güvenliği diyoruz. Hemen eldivenlerimi ve gözlüğümü alıp geliyorum ben. Ben hazırım. Takamadım gözlüğü.
3: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Ay bir dakika, kameraman arkadaşımdan yardım istedim. Ayberk. Şunu bir takar mısın? Şurasını.
3: Ustam Tuğba daha gözlüğünü takamıyor.
0: Tamam, hazırım artık ben. Bayağı bir güç bela hazırlandım. Ustam kaç parçadan yapacağız? Böyle bir,
2: yani,
0: iki, üç, dört.
2: Dört parçadan.
0: Beş. Yukarı beş mi olur?
2: Kapak. Dört parça, bir de kapak.
0: Bir sürü tahta nasıl var. O zaman ustam, neyle başlıyoruz?
2: Şimdi buradan başlayacağız.
0: 30-30 mu olacak bütün parçalar? Anladım, tamam. Yani matematiğim o kadar iyidir ki sormayın.
2: Bunu çalıştıracağız böyle.
0: Tamam.
2: Niyazımız sadece böyle düz.
0: Düz devam edecek.
3: Tuğba hemen eğlenecek bir yol buldu.
0: Ne güzel. Ben mi yapacağım şimdi?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Şuradan.
0: Şuradan tutacağım.
2: Aha.
0: Hadi bismillah.
2: Buraya gitti.
0: Böyle.
2: Aha. Yavaş yavaş düz gitsin.
0: Aa, ne güzel ya. İkinci parçamız hazır.
2: Tamam. Aynen. Böyle devam edeceğiz.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi?
2: İyi.
0: Daha bir şey yapmadım ki.
3: Ben de tam onu söyleyecektim Tuğba. Ne yaptın ki Abdülmecit ustamıza soruyorsun nasıl gidiyor diye.
2: Şöyle bir taraf gitti, öbür tarafı da yapacağız.
3: İşin gücün oyun Tuğba.
0: Ayberk sana lazım onlar. Seni düverim.
3: Bence sen ustamızı izle Tuğba. Kameraman arkadaşımıza sataşmak yerine işine odaklan. Dikkat et, kesici bir makineyle çalışıyorsun. Hatırlatırım.
0: Aa, bir sürü böyle kıymıklar geliyor var ya, gözlük takmasam gözüme gelecek.
3: Dedim ama dikkat et diye. Sen işine bakmıyorsun ki. Aklın fikrin eğlencede.
2: Şimdi 21 kestik, 20 yapacağız. Öbür tarafı da düzelteceğiz.
0: Aa, gitgide küçülüyor ama dolap. Küçük dolap mı yapacağız?
3: Mini bir dolap yapacaksınız Tuğba.
0: Hop. Aa, üstüme ne olmuş? Hiç farkında değilim. Ama neyse ki tulumumu giyip geldim. Değil mi ustam? İyi böyle, iş kıyafeti.
2: Çalışıyorsun normal.
0: Bu arada şöyle değiştiriyorum ben. Evet.
2: Şimdi kasası bitti.
0: Aa, ne güzel oldu.
2: Aynı ölçü oldu hepsi.
0: Aa, bunları böyle dolap yapacağız değil mi?
2: Aynen.
0: Allah Allah. Şimdi... Ne kadar sakin bir ustaya denk geldim ben bugün. Diğer ustalar ne yapıyor biliyor musunuz?
4: Daha seri.
5: Şeyden olmasam bu burada yanacak.
6: Ya biz sıfır yapıyorlar. Ne pası görüyorsun? Kama karışık oldu ulan.
7: Öğreneceksin.
8: Yorgun yiyeceğiz bizi. Bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
9: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
10: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Onu getir. Bunu götür. Koşma çay al.
2: Şimdi şarjıyı getir. Bir de vidaları getir.
0: Alın. Şarjlı dediğimiz usta.
2: Bu şarjlı.
0: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar benim. Niye acaba?
2: Bu da videolar. Şimdi Tuğba şöyle yapalım.
0: Tamam usta. Hı-hı. Bugün çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Heh. Peki nereden yapacağız o vidaları görünmeden?
2: Baştan böyle yapacağız.
0: Aa. Önce yuva açıyoruz değil mi?
2: Aynen.
0: Küçük bir yuva açıyoruz onlara. Şöyle yaptık şimdi, gösterelim. Böyle vidaladık önce. Önce yuva açtık onlara. Sonra?
2: Ondan sonra var şöyle.
0: Sonra buradan vidalayacağız değil mi?
2: Aynen.
0: Şimdi sıradakini ben yapacağım.
2: Tamam.
0: O zaman daha detaylı göreceksiniz sevgili seyirciler. Ustam bu şekilde yaptı. Evet ustam. Ne kadar sessiz. Ne kadar sakinsiniz. Hiç böylesini görmedim. Genelde biz dövüşürüz ustalarla.
3: Tuğba ustamızı kızdırma lütfen.
0: Aa ne güzel oldu. Ben tutayım bari şöyle.
3: İşi yine Abdülmecit ustamız yaptı.
0: Evet sıra bende şimdi ustam.
2: Sıra sende. Şimdi.
0: Bunu böyle tamam. Basıyorum.
2: Bas. Çalıştırma.
0: Ay. Ha şöyle tam yerleştirmemişim. Tamam. Aa olmuyor ustam.
2: İyice basacaksın onu.
0: Ne oldu?
2: Tam olacaktı.
0: Tam olacaktı ama olamadı. Aa.
2: Şöyle.
0: Ha güç uygulayacağım değil mi?
2: Aynen.
0: Biraz güç gerekiyor.
2: Aha.
0: Anladım.
3: Güç senin işin Tuğba. Göster gücünü.
2: Yardımcı olur.
0: Biraz daha mı?
2: Aha, aynen.
0: Bir dakika ustam.
2: Tamam.
0: Ya bir dakika, şu saçmalığı bir görmenizi istiyorum ya. Vida nerede? Nerede vida? Ben biraz fazla bastırdım ve içine gitti.
2: Aynen.
0: Neyse, bilen kişiler yapsınmış.
2: Sıra sende.
0: Ha, yapayım mı yine?
2: Evet. Tamam.
0: Tamam.
2: Şimdi öğrendim.
0: Şimdi oldu. Neyi kaldı bunu şimdi?
2: Son tarafı da vidalayacağız.
0: Ha, şey bunun bir kapağı olmayacak mıydı?
2: Kapak var. Yapacağız onu sıfırdan yapacağız.
0: Şey bunun diye kapağı yok.
2: Tamam, sırası gelmedi.
0: Ha tamam. Ya ben biraz şeyim böyle tez canlıyım. Hemen olsun böyle. Hemen her şey bitsin. Ustam dayanamadı artık kendi. Yoksa akşama kadar devam edeceğiz böyle sevgili seyirciler. Yapayım mı ustam onu?
2: Aynen.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Sıra bende. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Oh be. Oldu.
2: Şimdi
0: ana haber bülteninden 19 haberleriyle karşınızdayız. Televizyon mu yapsaydık acaba böyle?

0: tahtada. Usta abi o kadar ilgili ki. Neyse, bu kapaksız olmasın böyle. Dolap dedik şimdi seyircilere. Dolap diyecekler da ki bu kitaplık oldu.
1: Bunu böyle... Kapak olmaz ki.
0: Olmaz. İstemiyorum bunu. O zaman kapak yapalım.
1: Tamam. Şimdi...
0: Bununla mı yapacağız kapağı?
1: Aynen.
0: Aa, desenli mi olacak?
1: Evet.
0: Bunun peki şeyi ne?
1: O da medefe değil.
0: O zaman böyle gördüğümüz her şey medefe diyebiliriz.
1: Tamam, ayarladık.
0: Tamam usta. Hazırım.
2: Tuğba yine işin kolay kısmı olan kesim kısmına başladı.
0: Bölmesine mi usta?
1: Aynen.
0: Burnuma toz kaçması diye yapıyorum. Alerjim var toza karşı çünkü.
2: Senin çalışmaya alerjin var Tuğba, toza değil.
0: Evet, kapak oldu şimdi. Bitti mi?
1: Hayır. İki delik açacağız.
0: Tamam.
1: Şey için.
0: Ha, şöyle açılıp kapansın diye mi?
2: Tuğba neredesin?
0: Menteşe açmaya usta gitti. Çünkü o benlik bir şey değil. Biraz oyalanayım mı ben? Sohbet edelim. Ne dersiniz sevgili seyirciler? Ay geldi usta. Geldi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz usta. Evet.
1: Şimdi menteşe yerleri yaptık.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Menteşe dediğim
1: menteşeleri alacağız.
0: Yuvarlak iki tane şey.
1: Aynen.
0: Tamam. Ha evet. Elim sıkıştı. Ne oldu şimdi?
1: Dikkat etmen lazım.
0: Ustam ben işte yaramaz çocuk gibi her şeyim bulaşırım
1: yani. Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreneceksin.
0: Vay. İşte şimdi yavaş yavaş böyle kıvama geliyor usta. Bir yerden sonra.
1: Şunları şöyle.
0: Sonra bunları buradan vidalayacağız değil mi?
1: Aynen. Bir tarafta.
0: Hiçbir şey kolay değil. Değil mi ustam? Bu ne ki siz neler yapıyorsunuz değil mi? Koca koca dolaplar şeyler.
1: Bu küçük bir numunedir ya. Size yaptık.
2: Ustanın da sabrı bir yere kadar tabii.
0: Ve nefesler tutuldu. Niye gitmiyor usta?
1: Basacaksın.
0: Ben diyorum bir yerde eksik var ama. Ne güzel.
1: Kapak hazır oldu.
0: Tamam usta. Bitti mi? Bitmedi. Hayır.
2: Tuğba, ustamızı izle lütfen.
0: Ben bunları evde eğer vidası atarsa geri takmayı biliyorum. Evde böyle bir takım çantam var ustam benim. Laf aramızda eşim çok anlamaz böyle şeylerden. Onları da ben yapıyorum. Mesela vidası attı ya buradan, kapak bozuldu. Ne olacak şimdi? Usta mı çağıracağız? Hayır. Ben kendim yapıveriyorum. Halletmiş oluyoruz.
1: Şimdi... Ha. Sen
0: ben sadece konuşsam...
2: Peki sence biz az önce söylediklerine inandık mı Tuğba?
0: Bu?
1: Şurası... kapatmamız lazım.
0: Kapatmamız lazım.
1: Aynen.
0: Maşallah böyle tam rakamlı gidiyoruz yani. Şunu ben tek başıma yapsaydım kesin 45'e 30 falan çıkardı. Kesin burada da patlardım ben yani.
2: Tek başına yapamayacağını biliyorduk.
0: Alayım onu. Ayağım takılı düşüyordum.
2: Oynama Tuğba, ustanın hem sinirlerini hem de sınırlarını zorluyorsun. Farkında mısın? Bereket ustamız çok sabırlı ve çok sakin.
0: Ay, nasıl yoruldum var ya.
2: Daha neler? Yoruldun mu?
1: Çivi alacağız.
0: Recep sen de ne geziyor ya? Ya herkes bir şeyler yapıyor burada ama anlamadım. Al. Tamam.
1: Şimdi
0: bitti.
1: Sıra sende.
0: Sıra bende mi?
1: Aynen.
0: Nasıl? Güzel değil mi?
1: Usta oldu.
0: Hemen şu karşıda bir boş yer var. Oraya ben marangoz açacağım usta, olur mu? Size rakip olur muyum?
1: Olursun.
2: Olmaz ustacığım, ne rakip olması?
0: Oldu.
1: Bunlar da.
0: Tamam usta. çıktım. Bitti.
1: Bitti şimdi.
0: Oldu mu şimdi dolabımız?
1: Oldu.
0: Ya ne güzel bir şey. Böyle yeni baştan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir dolap yaptım ben. Artık içine ne koyarsanız sevgili seyirciler. Değil mi? Nasıl oldu ustam? Bir katkım oldu mu size gerçekten? Bir şeyler yapabildim mi?
1: Yardımcı oldum.
0: Ustamız çok çekingen.
1: Tuğba bize geldi bir gün. Çok güzel bir dolap yaptık. Beraber çalıştık. Çok iyi bir çıraktır.
0: Şimdi böyle kafamda tabii bunun yapılışıyla ilgili bir şeyler vardı. Ama bu kadar detaylı ve teferruatlı bir işi olduğunu ben bilmiyordum. O yüzden size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Efendim biz bugün Dolapdere'de çok tatlı bir atölyede böyle marangozluk işi yapmaya çalıştım. Buraya konuk olduk. Sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bizi seyrediyorlar şu anda. Sadece burada ustayla biz yokuz. Herkes burada. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Sen saati yastığın altına sakla, beyefendi seni bekleye dursun. Hadi bakalım tembele kalk.
1: Zeynep canım kardeşim, ne olur biraz daha uyuyayım.
0: Sen uyu, beyefendi Ankara'ya yürüyerek gitsin. Hadi kalk bakayım.
1: Yapma ya. Kıkırıyorum, yapma ya. Kıkırıyorum sonra.
0: Uyu sen yavrum, uyu, uyu sen, uyu, uyu.
1: Ay ay ay, dur dur dur, kalk. Şu sabahları erken kalkmak yok mu, öldürüyor beni. Ver şunu.
0: Gece saatlerce benle didişirsen sabahları kalkamazsın elbet. Bundan sonra işin erken olduğu zaman ayrı yatacağız.
1: Senden ayrı.
2: Günaydın anne.
3: Hayrola, bu kadar erken?
2: Yeni fabrikanın müsaadesi için Ankara'ya gidiyorum da.
3: Süheyla kalkmadı mı?
2: Şimdi iniyor.
3: Benim bildiğim bir kadın kocası işe gitmeden kalkar, kahvaltısını hazırlar.
2: Lütfen başlama gene anne. Sabah sabah kaynananlık yakışmıyor sana.
3: Biz de kadın olduk. Rahmetli baban gözünü açtığında bir gün olsun beni yatakta bulmamıştır.
0: Günaydın anne.
3: Hangi günaydın kızım? Neredeyse öyle olacak.
2: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız...

0: Üstelik de annemin vırvırı. Dolamış diline, torun da torun.
1: Torunlar çok sevilirmiş.
0: Seveceğinden değil. Mirasımıza bekçi olsun diye istiyor çocuğu.
2: Oo, bu ne şıkık!
3: Modelini kendim çizdim teyze.
2: Teyzenim diye söylemiyorum, maşallah on parmağında on marifet var.
3: Talihsiz olduktan sonra neye yarar?
2: Erkek milleti aptal oluyor kızım.
3: Benim Orhan'ı görüyorsun,
2: gitti, bula bula o soğuk nevaleyi seçti.
3: Üstelik de kısır. Bunca senedir çocuğu olmuyor.
2: Orasını hiç hatırlatma kızım, aklıma geldikçe deliye dönüyorum.
3: Kabahat sizin teyze. Evlenmelerine karşı koyacaktınız.
2: Hah! Sordu mu ki? Günün birinde çat kapı, biz evlendik diye dikiliverdi karşıma. Nesine kapıldı o uyuşuğum bilmem.
3: Şans teyze, şans.
2: Şans değil, bilmişlik. Orhan gibi hem okumuş, hem dünyalar kadar zengin erkeği bulunca elinden kaçırır mı hiç?

0: Ne oldu? Bana?
1: Hafif bir baygınlık hanımefendi, merak edilecek bir şey değil.
0: Birden başım döndü. Zaten birkaç gündür gözlerimde kara noktalar uçuşuyordu. Midem bulanıyordu.
1: Müjde hanımefendi, müjde! Müjdelerin en büyüğü! Demek sonunda Veliaht Hazretleri geliyor.
0: Hamile miyim yani?
1: Hem de nasıl? Üç çocuk doğurdum, üçünde de aynı kara noktaları gördüm. Üçünde de ayılıp ayılıp bayıldım.
0: Nürvet Hanım, telefonla fabrikayı arayıver de müjdeleyelim haberi Orhan'a.
2: Sabahtan beri telefon arızalı hanımefendi.
0: Öyleyse koş şoförü çağır, onu yollayalım fabrikaya.
2: Peki.
1: Hani izindeydin bugün sen?
3: Beklenmedik bir iş çıktı, mühim bir haber.
1: Benim haberim daha mühim.
3: Zahmet etme, çünkü biliyorum.
1: Biliyor musun? Aa, nasıl olur, imkansız!
3: Hanımefendi söyledi.
1: O nereden bilsin ki?
3: O bilmeyecek de sen mi bileceksin?
1: Ne sandın ya, elbette ben bileceğim.
3: Peki neymiş bakalım bu mühim haber?
1: Çocuk!
3: Pes vallahi korktum senden, fal mı açtın?
1: Hayır, tekme vurdu.
3: Kim? Kim tekme vurdu?
1: Çocuk dedim ya Reşat! Hamileyim, hamileyim gene!
3: Hamile misin?
1: Olabilir!
3: İnşallah bu seferkini bize bağışlar
1: İnşallah.
3: Allah!
1: İnşallah!
3: Biliyor musun, Süheyla Hanım da hamile!
1: Ya!
3: Allah'ın işine bak! Ben de beyefendiye ona haber vermeye gidiyordum! Kim bilir ne sevinecek! En azından bizim kadar! Şimdi hemen gidip haberi yetiştireyim!

0: Gel. Hayrola Reşat, izinliydin bugün?
1: Sevineceğiniz bir haber için Süheyla Hanım yolladı. Size bir müjdesi var. Az önce baygınlık geçirmiş.
0: He? Müjde dediğin bu mu?
1: Yok. Affedersiniz, affedersiniz beyefendi. Elçiye zeval olmaz derler. Hanımefendiyi görmeyin, sevinçten uçuyor. Çocuk bekliyormuş.
0: Çocuk ha?
1: Evet.
0: Hayatımın en mutlu anı bu. Bu müjdeyi getirdiğin için 3 maaş ikramiyeyi hak ettin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi, şimdi göster bakalım hızlı şoförlüğünü. Beni hemen eve uçur.
1: Ay ay, şey!
2: Gözün aydın oğlum.
0: Sağ ol anne. Süheyla nerede?
2: Yukarıda, hamileyim diye yorgan döşek yatıyor. Ay tutulmuşken sakın bakma kızım. Çocuk şaşı olur sonra. Ya, canın ne isterse buldur ye. Ben 3. hamileliğimde patlıcan istemiştim de bulamadık diye oğlanın sırtında kocaman bir patlıcan resmi.
0: Dünyanın en tatlı annesine sevgiler.
3: Mutlu musun Orhan?
0: Gelmiş geçmiş babaların en mutlusuyum.
3: Ah, ne güzel.

0: Çiçek bunlar.
1: Yavrumuzun çiçekler kadar güzel olması için.
0: Sevgilim benim.
1: Yalnız sevincimi gölgeleyen tek şey var.
0: Ne?
1: Bugüne kadar yalnız beni sevdin. Bütün varlığınla bana bağlandın. Çocuğun doğunca sevgin ikiye bölünecek diye korkuyorum.
0: Tersine Orhan. İki kat olacak sevgim. Çocuğum olmadığı için sana karşı gizli bir utanç duyuyordum içimde.
1: Hayatta tek üzüntüm baba olmamaktı. Soyumun sonu gelmiş sanıyorum. Seni çok sevdiğim halde şimdi utanarak söylüyorum. Senden ayrılmak bile geçti aklımda.
0: Artık geçti bunlar Orhan. En iyisi bırakalım bu konuyu. Anlaşılan keçileri kaçırdın sen. Ne yoluyorsun çiçekleri?
2: Çocuğumuz kız mı erkek mi olacak diye fal açıyorum.
0: Allah bağışlasın da bu seferkinin ne olursa olsun.
2: Doğru. Ama sen ne olsun isterdin çocuğumuz?
0: Erkek.
2: Ben kız isterim. Kız çocuklar daha düşkündür babaya.
0: Aa, hep kendini düşün sen.
2: Peki karıcığım, en iyisi ikiz olsun. Biri kız, biri erkek.
0: Biri senin, biri benim. Talihli olsun, sıhhatli olsun, okuyup büyük bir adam olsun.
2: İnşallah. Aa, hem talihli geldi sayılır. Orhan Bey kendi çocuğu şerefine 3 maaş ikramiye verecek.
0: Ya. İyi, ama o paraya dokunmak yok.
2: Neden? Birer elbise çekerdik üstümüze.
0: Yok, o para çocuğumuzun kısmeti. Ondan çocuk takımları alacağım, yorganlar alacağım.
2: Bakıyorum bacaksız şimdiden ortak olmaya başladı bize.
0: Ne sandın ya?
2: Ya.
0: Buyurun efendim. Ah ne güzel. Al. İskemleyi verir misin?
3: Başla.

0: kar Zeynep.
1: Boşuna telaşlanmışsınız. Tehlikeli bir durum yok.
2: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
1: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
2: Hamile değil mi?
1: Tıpta sahte gebelik diye bir şey vardır. Çoğu zaman aldatır kadınları.
0: Sahte gebelikmiş, Süheyla'nın bitti, mahvoldu.
2: Beyefendi de perişan.
0: Beni hemen doktora götür. Bu sefer de bir aksilik olmasın Reşat.
2: Doktor amca ile konuştum, yarın gideriz. Yavrumuz yaşayacak bu sefer. Öyle bir his var içimde Zeynep.
1: Evet, gelin. Oo, hoş geldiniz. Maalesef durum iyi değil.
0: Çocuğumuz gene mi yaşamayacak doktor amca?
1: Kocanla kan gruplarınız uymuyor. Çocuğunuzun yaşaması 3 yaşına kadar her sene. Ondan sonra da lüzum gösterdikçe kanının değiştirilmesine bağlı.
2: Ne kadar para lazım doktor bey?
1: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Nereden buluruz bu kadar parayı doktor amca?
2: Ağlama Zeynep, dur. Daha doğuma aylar var. Allah büyüktür. Buluruz elbet.
0: Beyefendiden istesen bu parayı.
2: Bu durumda nasıl isteriz? Nispet yapar gibi olmaz mı? Hem ne kadar iyi insan olsa, o kadar parayı kardeş kardeşe vermiyor bu zamanda.
3: Ben sahte gebeliğe falan inanmıyorum. Düpedüz oyun oynadı sana Süheyla.
4: Lütfen bu şekilde konuşma anne.
3: Soyumuz kuruyacak, ben susacağım, öyle mi?
4: Peki, ne yapabilirim ki?
3: Süheyla'dan ayrılırsan, herhalde karısından boşanan ilk erkek sen olmazsın.
4: Çıldırdın mı anne? Süheyla'yı yüzüstü bırakamam.
3: Yüzüstü bırak diyen kim? Para verirsin, kat verirsin, bütün ihtiyaçlarını görürsün. Bu bana karşı değil, sana böylesine bir miras bırakan babana karşı vazifen senin.
4: Hayır anne, hayır!
3: Hislerinle değil, aklınla hareket et. Süheyla için de daha iyi olur bu. Seneler geçince çocuk veremediği için düşman olursun karına. O zaman daha mı iyi?
0: Teşekkür ederim, eksik olma. Orhan! Üzülüyor musun hala?
4: Nasıl üzülmem, 5 yıl bekledikten sonra...
0: Haklısın sevgilim, ama Tanrı'dan ümit kesilmez, belki bir gün çocuğumuz olur.
4: Belki, belki, belki, daha ne kadar bekleyeceğim? Baba olmak benim de en tabii hakkım.
0: Elimden ne gelir Orhan?
4: Öyleyse yeniden evleneceğim. Evet Süheyla, senden ayrılıp Necla ile evleneceğim.
0: Hayır, ben daha yaşıyorum. Ancak ben öldükten sonra başkasıyla evlenebilirsin.
4: Neden anlamak istemiyorsun? Ailemin ismini devam ettirmek için mecburum buna.
0: Hayır, hayır Orhan, olamaz! Evlenemezsin, olamaz! Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun!
4: İkimiz birden mi bedbaht olalım istiyorsun?
0: Orhan! Nasıl bu kadar hissiz olabilirsin Orhan?
4: Bu iş his meselesi olmaktan çıktı. Aklımızla, mantıkla hareket etmemiz lazım.
0: Hayır Orhan, bırakma beni!
4: Korkma! Ayrılınca da aynı zengin hayatın devam edecek. En iyi şekilde yaşatacağım seni. Zaten boşanıncaya kadar burada kalırsın.
0: Hiçbir şeyde gözüm yok, sadece seni istiyorum.
4: Zaman beni de unutturur.
0: Hayır Orhan, hayır! Bırakma beni Orhan!
4: Sen kal Reşat, arabayı kendim kullanacağım.

0: Hanımefendi, kalkın lütfen. Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse, kendi çocuğunuz gibi gösterseniz Orhan Bey'e.
1: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Kocanız nasıl olsa yakında iş için Japonya'ya gidecek. Siz o ara hamileyim diye Zeynep'le Kamil Bey'in çiftliğine gitseniz, sonra Doktor Kamil Bey akrabanız sizin, Orhan Bey'e hamile olduğunuzu söylerse, ha?
1: Kamil amca yalandan nefret eder.
0: Yıkılacak bir yuvayı korumak için Doktor amca bunu yapar sanırım.
1: Peki ya Zeynep? Çocuğunu verir mi bana?
0: Siz işin o tarafını bana bırakın. Ben razı ederim Zeynep'i.
1: Çıldırdın mı sen? Çocuğumu kimseye vermem.
0: Ölü mü bağırsın adamı? Kan değiştirmek için o kadar parayı bulamayacağımızı biliyorsun.
1: Bir çocuk ananın parçası demektir. Sen kolunu bacağını başkasına verebilir misin?
0: Kangren olmuş. Beni ölüme götürecekse veririm.
1: Olmaz Reşat. Kapa bu bahsi artık.
0: Kaçmakla gerçeklerden kurtulamayız Zeynep. Bundan önceki yavrumuzu kara toprak aldın. Ya bu seferki de ölecek ya da zengin bir hayat yaşayacak.
1: Yapamam. Veremem yavrumu. Lafı bile ateş gibi çöküyor üstüme. Allah'ın aldıklarına katlandım. Ama çocuğumu kendi elimle vermem kolay değil.
0: Zor da olsa insanlar doğru olanı yapmalı Zeynep. Kolay olanı değil.
2: Zor oldu ama sabırla başardım işi. Sonunda boşanma davasını açtı Orhan. Bundan sonra iş sana düşüyor.
3: Merak etme teyze. Ne Süheyla ne de başkası giremez aramıza artık. Orhan Bey'i gerçek bir sevgiyle seveceğim. Ve soyunu sürdürecek sağlıklı çocuklar doğuracağım ona.
2: Bir tane kızım benim.
4: Şaşırıp kaldım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benden istediğiniz korkunç bir yalan.
0: Ama faydalı bir yalan doktor. Hem mutlu bir yuvayı...
1: Hem de ölüme mahkum bir çocuğu kurtaracaksın amca.
4: Orhan Bey zeki bir insan. Ya bu oyuna inanmazsa?
1: Ne olursa olsun, başka çaremiz yok. Japonya'daki işi de yardımcı olacak bize. Kocamı kaybedersem yaşayamam, intihar ederim.
4: Ya yalanımız meydana çıkar da rezil olursak?
1: Demek kabul ettin amca.
4: Doktorların görevi hayat kurtarmaktır. Eğer bu yalan bir yuva, bir bebek, bir de senin hayatını kurtaracaksa...
1: Amcacığım, altın kalpli amcam benim, canım amcam. Ağlama Zeynep. Bundan sonra kardeş sayılırız. Çocuğumuzu beraber büyüteceğiz. Bir annesi bensem, öteki annesi de sen olacaksın.

0: Alo, evet buyurun. Oo, doktor amca! Tahlilin neticesini aldım, hiç beğenmedim. Albumin çok yüksek. Tuzu, yumurtayı, balığı mutlak surette kesmesi lazım.
1: Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına doktor amca?
0: Ne demek kimden bahsediyorsun? Süheyla sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedi mi? Söyle!
2: Kiminle konuşuyorsun?
1: Doktor amcayla.
2: Aşk olsun doktor amca! Ben Orhan'dan gizlemiştim.
1: Neyi gizlemiştin? Söyle! Doktor amca, ne oluyor Allah aşkına?
0: Haberin yok muydu? Nihayet geliyor Veliaht Hazretleri, tebrik ederim! Müjdemi de unutmazsın herhalde! Japonya'dan dönerken senden koca bir kutu getirmeni istiyorum!
1: Kutu değil, sandıkla hak ettiniz doktor amca! Ama inşallah bu seferki de sahte bir hamilelik falan değildir!
0: Ben emektarınız Mürüvvet Hanım değil, 40 yıllık doktorum! Doğacak çocuğun bakımı da bugünden itibaren bana ait! Japonya'dayken aklın burada kalmasın!
1: Neden söyle? Neden sakladın beni?
2: Evlenmene mani olmak istemem! Necla'yla daha mutlu olursun belki! Hele annen!
1: Ben bu evlenmeyi ne annemin keyfi için istedim, ne de Necla'ya olan sevgim için! Tek arzuladığım çocuk, onu sende bulmak daha mutlu etti beni!
2: Beni üzmek için böyle konuşuyorsun!
1: Hayır! Seni sevdiğim için!
2: Sen Japonya'ya gidince, amca beni çiftliğine götürmek istiyor! Tatilini çiftliğinde geçireceği için, orada daha iyi kontrolünde olurmuşum!
1: Çok iyi bir fikir karıcığım!
2: Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur!
1: Tabii! Benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz! Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim!

0: Sana çiçek getirdim.
1: Çocuk nasıl Reşat?
0: Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan, yo! Hadi götür kızım. Evvela kanının değişmesi lazım.
1: Kurtulacak mı doktor amca?
0: İnşallah kızım, inşallah.

0: Oldu mu doktor amca?
1: Geçmiş olsun kızım. Üçüncü defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık.
0: Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki.
1: Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün,

0: yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak.
1: Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş.
0: Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver.
1: Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim.
0: Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu.
1: Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
0: Sağ olun efendim.
1: Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini

0: Harap etme kendini artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar.
1: El alemin elinden bana ne? Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtacız.
0: Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan.
1: Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.
2: Oh yavrum, benim cici oğlum, hayatım benim canım.
0: Çok iyi yaramaz, yaygarası dünyayı tutuyor.
2: Ne de çabuk büyüyor değil mi?
0: Benim oğlum çabuk büyür. Benim oğlum bütün çocuklardan başkadır. 7 aylık doğdu ama tosundur o. Yanağına ne olmuş, kıpkırmızı.
2: Tırmalamıştır herhalde, yerinde durduğu yok ki, şeytan gibi bir şey.
0: Akıllı çocuk yaramaz olur. Sen benim akıllı oğlumsun. Herkesten önce konuşmalısın. Hadi bakayım, baba de, baba de bakayım bana. Çok güzel çocuk, değil mi Zeynep?
1: Evet beyefendi, çok güzel.

0: Çok beklettin ama çocukların en güzelini verdin. Senden başka kimse böyle nur topu gibi bir çocuk doğuramazdı.
1: Ama Orhan, utandırıyorsun beni.
0: Utanmak mı? Ben bu çocuğun annesi olsam gururumdan bu güzel bebeği ben doğurdum diye dünyaya haykırırım. Söyle Zeynep, bu kral bebek kime benziyor? Süheyla'ya mı, bana mı?
1: Vallahi buna cevap vermek için daha çok erken. Bebek pek küçük. Kimseye benzemez yeni doğmuş bebekler.
0: Süheyla bana benzetiyor ama ben daha çok Süheyla'ya benzetiyorum. Burun, gözler tıpkı annesi. Yalnız senesiyle yüzünün şekli bana benziyor.
1: Aman Orhan, Zeynep haklı. Bu kadarcık çocuğun kime benzediği belli olur mu hiç?
0: En iyisi beyefendinin kendisine soralım. Kime benziyorsun sen delikanlı? Söyler misin?
2: Hı? Bu nasıl annelik? Çocuk annesinden çok hizmetçinin kucağında dolaşıyor. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Karıma karşı bu düşmanlığının sebebi nedir anne? Eskiden kısır diye diline dolardın, şimdi de analığına taktın.
2: Yalan mı söylüyorum? Süheyla'nın kucağında ağlayan çocuk Zeynep'in eli değince susmuyor mu?
0: Biraz da sen sussan iyi edersin anne.
1: Yavrum benim, dur şekerim, ağlama! Karnın mı acıktı senin? Dur, sesini ver! Hadi, hadi iç canım! İç güzelim, iç!

0: sütünü içmiyor. Ne olursun al emzirive.
1: Doğanım gel, benim bir tanem.
0: Aman ne yapıyorsun burada olmaz? Kaynanan buralarda. Görürse mahvoluruz.

0: Çocuk yine şoförün karısının kucağında.
1: Kendi çocuğu gibi seviyor, iyi de bakıyor.
0: Ağlayınca da susturuyor. Ama dikkat edin, kendi sütünden vermesin.
1: Çocuğu Süheyla emziriyor, ama verse ne olur?
0: Ne mi olur? Sen hala çocuksun Orhan! Sütü zehirli onun, baksana doğurduğu çocuklar yaşıyor mu? Böyle kadınlar sizin çocuğunuzun da yaşamasını istemez. Eğer çocuğu emziriyorsa, bu sevdiğinden değil, onu zehirleyip öldürmek içindir.
2: Canım yavrum benim, bir tanem, Doğan'ım benim, oh! Çekme, çekme saçımı, çekme! Gel bakayım, hoppala, hoppa, otur bakayım şöyle, oh canım! Hoppa! Ay, ay, ay, ısırma! Oh, hoppala!
3: Bu perşembe, 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir, KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı, 459 lira. Ben
4: bilirim. İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni, ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Hadi, biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi, sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. İtal muz 99 lira, yaban mersini 79 lira 90 kuruş, kayısı 69 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
19: Çok naziksiniz beyefendi.
18: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
20: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım.
18: Kapıştık bile.
21: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
19: Size de.
21: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
18: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
19: Senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm.
20: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
21: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
19: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
18: Dürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
22: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de üç yüzlü barsaydı.
20: Defol, defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
19: Sana geldim.

0: Sisli Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedef. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber hızında hedef. Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havadan karada. Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
6: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
16: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
15: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
16: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
15: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
16: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi elektriklenme

karşıtı serum. İpek proteini içeren amino C kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
11: kurdu. Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira.

0: Soran!
1: Ne var gene anne?
0: Gel de haklı mıyım, haksız mıyım kendin gör. Zeynep çocuğunu emziriyor, zavallı yavrucuğu zehirliyor. Sizi bunun için mi aldık bu eve?
1: İyiliklerimizin karşılığı çocuğun hayatına göz dikmek mi Zeynep?
2: Onun hayatına nasıl göz dikebilirim? Kendi çocuğum gibi seviyorum.
0: Sen kim oluyorsun onu sevecek? Ver çocuğu!
3: Ne oldu beyefendi?
0: Onu karına sor! Bu evi derhal terk edeceksiniz!
3: Bir kusuru varsa affedin.
1: Oğlumun hayatıyla oynayan öz anası bile olsa affedemem.
0: Yaşayamayan çocuklarınızın intikamını torunumdan almak isteyen canavar ruhlu bir kadın senin karın!
1: Dur anne! Sen istersen vazifende kalabilirsin. Ama karının yeri yok artık evimde.
2: Hayır! Kovamazsınız beni! Ben bu çocuğum!
1: Zeynep!
3: Hayır!
1: Gidelim anne!
2: Bırak! Dokunma bana! Beni yavrumun katili diye suçlarken... neden bu kadın oğlumun anası diye bağırmadın? Gerçeği niçin haykırmadın suratlarına?
3: Nasıl yapardım Zeynep?
2: Göğsünde bir ana kalbi taşısaydın yapardım. Sende hiç babalık hissi yok mu?
3: Var Zeynep. Ama her zaman söylüyorum, akıl hislerden daha üstün. Bu sıra çocuğun kanının gene değişmesi lazım. Orhan Bey'e bu çocuk bizimdir diye bağırmadımsa korkumdan değil. Oğlumuzun hayatını düşündüğüm için, yaşamasını istediğim için.
2: Allah'ım, büyük Allah'ım! Sen beni yavrumdan ayrı koyma!
0: İnsanlara iyilik etmiyorsun. Ne kadar yakınlık gösterirsen o kadar kötülük görüyorsun.
1: Zeynep'in böyle bir şey yapacağını nereden bilirdim anne?
4: Ne var Orhan? Niye kızgınsın?
1: Zeynep'i kovdum.
4: Kovdun mu?
0: Çocuğu zehirli sütüyle emzirirken yakaladım. Torunumu öldürmek isteyen adil bir mahluk o. Allah'tan gördüm de tam zamanında yetiştim.
5: Sus Caniko, sus benim bir tanem.
4: Bana verin, sıkıldı. Bahçeye çıkarayım biraz.
0: Maşallah sonunda anne olduğunu nihayet hatırladı.

0: Yapamayacağım Reşat! Ne olur götürme beni buradan! Ya da git iste yavrumu onlardan!
1: Olmaz Zeynep! No, gidelim sevgilim! Hadi!
0: Dizlerim tutuyor mu ki gideyim? Gidemiyorum işte!
1: Gayret et Zeynep! Gitmemiz lazım! Kalk karıcığım, kalk bir tanem! Ne olursun kalk! Hadi!
2: Ne oldu Reşat?
3: Hayırdır? Ne bu hal?
0: Kovdular beni doktor amca, beni yavrumdan ayırttılar!
1: Beyefendi Zeynep'i çocuğu emzirirken yakaladı. Az daha doğruyu söylüyordu.
2: Bir ananın yavrusundan ayrılması acıymış. Ya böyle çaresizlikler var ki...
0: Ben çocuğumdan ayrı yaşayamam doktor amca! Çocuğumu görmeden yaşayamam! Yaşayamam!
2: Çocuğunu görmenin bir yolunu bulun. Benim şurada bir evim var, oraya taşınırsınız. Orhan'ın öfkesi geçince bir çaresini bulur zaten.
1: Bak gördün mü seni? Söz verdi doktor amca. Hadi bırak artık ağlamayı yavrum. Zeynep! Gel yemek yiyelim yavrum.
4: Karnım aç değil.
1: Gel otur şuraya. Dün akşam da yemedin.
4: Karnım aç değil dedim. Hah, geldiler!
0: Ay yavrum, yavrum benim yavrum! Yavrum benim, bir tane mis kokulum!
4: Senden af dilemeye geldim.
0: Yavrum, bir tanem.
4: Kayınvalidemin başının altından çıktı her şey. Benim hiç suçum yok Zeynep.
0: Ben yavrumdan ayrı olduktan sonra neye yarar?
4: Merak etme Zeynep! Birbirimize yakınız. 3-5 adımlık yerdeyiz. Ben her gün hava aldırmaya diye çıkarır, getiririm çocuğu.
0: Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz ya!
4: Zaten mecburum da. Reşat! Reşat!
1: Buyurun efendim.
4: Doğan çok acıktı, hemen Zeynep'e götürelim.
5: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz çocuğu?
4: Ağlıyordu da parka götürüp hava aldırayım dedim.
5: Köşkün koskoca bahçesi dar mı geldi? Ortalıkta türlü salgın hastalıklar var. Bu senin çocuğunsa benim de torunum. Bir daha köşkten dışarı çıkarmayacaksın.
4: Peki anne.

0: Nerede kaldılar? Allah'ım bir aksilik olmasa bari. Doğan'ı neden getirmedin?
1: Canım bir şey yok.
0: Yoksa bir şey mi oldu? Hasta falan değil
1: ya. Hayır.
0: Canım anlatsana.
1: Tam Doğan'ı getirirken büyük hanım gördü.
0: Öyleyse ben giderim köşke.
1: Çıldırdın mı sen? Görürlerse ne yaparız? Geçen gün neler oldu unuttun mu?
0: Ne olursa olsun, evladımı görmeden yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
1: Dur karıcığım. İnsanlar çılgınlıkla değil, sabırla ulaşırlar istediklerine. Öfkeyle kalkan zararla oturur Zeynep. Bu delilikle her şeyi kaybedebiliriz.
0: Peki, ne yapayım istiyorsun?
1: Sabredeceksin yavrum. Benim gibi sabırlı olacaksın. Bak, hala karımın kovulduğu bir kapıda çalışıyorsam, haysiyetsiz bir insan olduğum için değil, sadece oğluma yakın olabilmek için yapıyorum bunu.
0: Rişat!
1: Sabırlı ol. İlk fırsatta getireceğim çocuğumuzu.
0: İlk fırsat kim bilir ne zaman? Allah! Nasıl tahammül edecek ben bu acıya, nasıl?
2: Sus çocuğum, sus oğlum! Ay, ne olursun sus! Anneni istiyorsun biliyorum ama ne yapayım, elimde değil seni ona götürmek. Hadi sus benim ya, hadi canım sus!
1: Merhaba!
2: Hoş geldin!

Ağlıyor yavrucuğum. Ana yüreğimle seziyorum bunu. Beni arıyor. Ben de özledim seni oğlum, ben de. Ama elimden bir şey gelmiyor.

0: Zeynep, karıcığım hemen sofrayı hazırla. Birkaç lokma yiyip gideyim. Geç kaldım.
1: Getirdim işte.
0: Oo, bakalım ne var? Oo, sütlaç pişirdin demek bugün. Felaket, gel bakayım. Gel, uzat,
1: elimi
0: uzat.
1: Mi? Ver ne elini yapacaksın, sen elimi? Oo, çıldırdın mı Reşat?
0: Sütlacın niye bu kadar tatlı olduğunu şimdi anladım.
1: Benle şakalaşacağına yemeğini bitir de işine git. Demin geç kaldım diyordun.
0: Geç kaldım ya. Sana söylemeyi unuttum. Doğan bugün sünnet oluyor.
1: Sünnet mi oluyor? Doğan sünnet mi oluyor? Çok hain bir babasın. İnsan önceden söylemez mi bunu? Ona bir kase sütlaç götüreceğim. Hem bir kerecik olsun görürüm.
0: Olmaz Zeynep. Bu deliliği yapamazsın.
1: Süheyla da insan. Bir ananın çocuğuna bir tas sütlaç götürmesini, bu isteğini, böyle kutsal bir günde onu kucaklamasını çok görmez.
0: Haklısın. Haklısın ama büyük hanım orada görürse kıyameti koparır. Herkesin içinde etmediği hakareti bırakmaz.
1: Sen de buna katlanırsın, beni müdafaa etmezsin değil mi?
0: Elimden bir şey gelmez Zeynep. Gelmeyeceksin değil mi? Yoksa kırılırım sana.

0: O benim oğlum. Annesinin pişirdiği sütlacı nasıl yemez?
1: Oldu da bitti maşallah! Davam olur inşallah! Oldu da bitti maşallah! Davam olur inşallah!

0: Geldim işte.
1: Aslan var. Oğlum benim, ver bakayım bana 50. Yani. Geçmiş olsun. Canım benim.
0: Şarkı söyle bana.
1: Oo, ne güzel oyuncaklarım var senin.

0: Zeynep, işin ne burada?
1: Bizde adettir. Sünnet çocukları annelerinin pişirdiği sütlaçtan yer.
0: Orhan görmesin, ver ben götüreyim.
1: Hayır, kendim vermek istiyorum. Ne olur bir kerecik oğlumu göreyim, yalvarırım bir defacık.
0: Çıldırdın mı Zeynep, ver onu bana.
1: Hayır!
2: Ne var? Ne oluyor burada?
1: Çocuğa sütlaç getirmiştim de.
2: Gene mi sen? Hala mı zehirlemek istiyorsun çocuğu? Defol buradan!
1: Ben...

0: çabuk hastaneye yetiştirmek lazım. Kan, Reşat! Reşat! Oğlum!
1: Daha hızlı, daha hızlı Reşat! Vaktinde yetiştirirsen dünyaları veririm sana.
2: Hiçbir şey istemem. Doğan kurtulsun yeter.
1: Yalnız...
2: Yalnız ne?
1: Söyle, ne dilersen kabulüm.
2: Zeynep'i affetmenizi rica ediyorum.
1: İyi insandır.
2: Doğan'ı çocuğu gibi sevmekten başka suçu yok.
1: Peki Reşat, affet.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Daha hızlı Reşat, daha hızlı.
2: Çocuğumu kurtarın!
1: Sedye göndereyim ben!

0: Başın sağ olsun Zeynep. İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Senden af diliyorum. Aramızda geçen kötü şeyleri unutursun. Rahmetli kocan da mezarında rahat yatar. Mürvet Hanım da memleketine gitti zaten. Senden bizim yanımızda kalmanı rica ediyorum. Kocanın ölmeden evvelki son isteğiydi bu. Doğan'ı da görmüş olursun her gün.
1: Bak ne güzel pisi pisi. Küçücük yavru daha. Sev, korkma. Sev, sev. Sev, otur kucağım. Sev şimdi. Ne güzel değil mi? Bak, bak, bak, gözlerine bak. Babana sorarız. Baban da isterse kaptan olursun.
0: Zeynep ne kadar iyi kızmış, kıymetini bilemedik.
1: Sağ olsun annenin yüzünden.
2: Süheyla!
3: Tebrik ederim Orhan. İkinci çocuğunuz geliyor.
2: Yani Süheyla hamile mi?
3: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
0: Mahdum bey, hemen de büyümüşsünüz.
1: Hadi şekerim, yemeğini ye bakayım.
4: Kardeşim eve geldi diye annem beni sevmeyecek mi artık?
1: O nasıl söz, sevecek tabii. Ama bir ana için doğum yapmak kolay değil. Biraz büyüsün kardeşim, annen senin de yemeğini yedirecek. Hadi, sen şimdi yemeğini ye bakayım. Aç ağzını.
4: Aç. İstemiyorum. Yemek yemeyeceğim işte, yemeyeceğim. Annem beni sevmiyor ki, kardeşimi seviyor.
1: O kardeşin senin, tabii sevecek.
4: Ne güzel değil mi?
5: Sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Çocuğa süt veriyorum. Hadi sen aşağı git bakayım.
6: Yavrum, canım benim bir tane. Hayatım benim, oh yavrum.
4: Annem artık beni sevmiyor Zeynep teyze.
1: Sevmez olur mu? Sana öyle geliyordur.
4: Sevmiyor beni işte.
1: Sevmez olur mu oğlum?

0: kardeşin daha çok küçüktü ondan.
1: Ne zaman annemin yanına gitsem... ...beni itiyor, istemiyor.
0: Benim güzel oğlum... ...seni kim sevmez.

0: Yavrum, hiç kimseyi senin kadar sevemem.
1: Beni sev Zeynep teyze. Çok ama çok sev. Annemmiş gibi sev.
0: Sevmez olur muyum yavrum? Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada en çok seni seviyorum.

0: çocuğumu düşürdün! Dikkat etsene biraz!
1: Ben düşürmedim anne!
0: Sus! Bir de konuşuyor! Gözlerimle gördüm, sen düşürdün işte!
1: Ama anne!
0: Defol hadi! Bir yerin acıdı mı yavrum?
1: Hayır anne, ben kendim düştüm! Abim düşürmedi ki beni anneciğim!
0: Hiç söz dinlediğin yok! Sana kaç kere söyledim o çocukla oynama diye!
1: Neden? Doğan abi benim abim değil mi?
0: Değil! Hadi gel sütünü iç!
1: Hayır, abimle beraber içerim!
0: Nereye gidiyorsun, gel buraya!
1: Abim olmadan içmem!
0: Gel buraya dedim sana! Gel diyorum!
1: Abi, bak sana süt getirdim! Al iç! İçmem! Neden? İçmem, sonra annem döver beni! O senin sütün! Neden dövsün seni? Çünkü annem beni sevmiyor da onun için! Ben seni seviyorum! Babam da seviyor! Zeynep teyze de seviyor! Peki, annem neden sevmiyor?
2: Ben de bilmiyorum! Evvelden seviyordu ama şimdi sevmiyor!
1: Hadi sen sütünü iç! Sen içmezsen ben de içmem!
2: Peki, önce sen iç!
1: Hayır, sen iç!
2: Aa, hayır, sen!
1: Peki, öyleyse bir ben içeyim, bir de sen iç! Oldu mu?
2: Peki öyleyse, bir sen iç, bir de ben! Aa, ama önce sen içeceksin!
0: Sen ne diye gidip su içmiyorsun? Süt senin neyine! Hadi defol, gözüm görmesin!
1: Öyleyse ben de su içerim!
0: Otur şuraya! Anladım şimdi neden günden güne zayıfladığını! Her şeyini ona veriyorsun, iç şunu bakayım!

0: babanı yakaladın.
1: Beni de kucağına al baba.
0: Gel bakalım sen de delikanlı. Maşallah ağırlaşmışsın. Boyun da uzuyor. Abine çabuk yetişeceksin.
1: Babacığım, çok seviyorum ben abimi. Ben de Selçuk'u çok seviyorum baba.
0: Ben de ikinizi aslanlarım. İkinizi de dünyalar kadar seviyorum. Doğan benim başkomutanım.
1: Ya ben?
0: Genç ve yakışıklı subayım.

0: Bana bir yorgunluk kahvesi yap seni.
1: Baş üstüne efendim. Bak yüzünü kirletmişsin gene. Dur canım, silin.
2: Bugün bize ne getirdin babacığım?
3: Bilin bakalım.
2: Nedir?
3: Doğru bilen iki pay alacak.
2: Şeker mi baba?
3: Peki sen söyle.
2: Yoksa çikolata mı?
3: Aferin! Doğan bildi. Onun için iki pay alacak. Sen de bir pay.
1: Buraya gel Selçuk. Sen babana bakma canım, iltimas yapıyor abine.
2: Yapsın, ne olur. O benim abim, benden büyük. Elbet iki pay alacak. Al kardeşim,

0: Yaramaz var. Çikolataları kapınca bizi falan unuttular.
1: Asıl yaramaz Doğan, Selçuk Azgran da o.
0: Yaramaz çocuklar daima zeki olur. Doğan da onun için daha zeki.
1: Neden daha zeki oluyormuş?
0: Tanrı öyle yarattığı için. Onu Avrupa'da okutacağım.
1: Selçuk ne olacak peki?
0: Onu yanımda yetiştireceğim. O sakin, uysal bir çocuk.
1: Yani her şey Doğan'ın. Benim oğlum bu evde bir hiç, bir sırıntı öyle mi?
0: Aa, ne garip şeyler söylüyorsun Süheyla. Sanki Doğan senin oğlun değil.
1: Evet, değil. Oğlum da... Sen Doğan'ı daha çok sevince, ben de ne yapayım şaşırıyorum işte.
2: Abi! Ne olur şu reçeli alır mısın? Canım çok reçel istiyor.
3: Peki kardeşim ama... Anneme söyleyelim, sonra izinsiz aldık diye kızar.
2: Ben aldım derim, kızmaz. Boyum yetişse zaten ben alacağım. Hadi abicim, ne olur.
3: Oraya benim boyum da yetişmez ki.
2: Sen eğil, ben senin sırtına çıkayım.
3: Ama dikkat!

0: Beni açtı dedi. Söyle ne zaman uslanacaksın? Ne zaman?
1: Ben abimi annem kavanozu ben düşürdüm.
0: O kandırmıştır seni reçeli al diye. Aç gözlü seni ne olacak? Çocuğa da kötü örnek oluyorsun.
1: Yeter anne ne olursun vurma artık. Senin bir kabahatin yok. Anne.
0: Ne utanmaz mahluksun. Seni odunla dövmek. Yeter, yeter Süheyla Hanım. Sen ne hakla karışıyorsun? Zeynep! Zeynep, nereye götürüyorsun çocuğu?
2: Deli mi ne? İyice çıldırmış.

0: bak Reşat. Çocuğumuzu getirdim sana. İkimiz de çok kötü durumdayız. Bugüne kadar hep seni dinledim, sustum. Sustukça ezildik Reşat. Artık bu haksızlıklara göz yummayacağım. Ona kötü davranmalarına razı olmayacağım.
1: Zeynep teyze! Kiminle konuşuyorsun?
0: Reşat amcamla. Hani sünnet günü seni hastaneye yetiştirirken kaza geçirip ölmüştün? Hatırlıyor musun Reşat amca?
1: Hangi Reşat amca?
0: Senin baban.
1: Babam mı?
0: Şey yani, benim oğlumun babası.
1: Oğlun mu? Madem öyle neden getirmiyorsun oynayalım onunla? İkimiz ne güzel kardeş kardeş oynardık. Uzakta mı Zeynep teyze? Nerede oğlun?
0: Hem yanımda, hem de çok uzaklarda. Çok, çok uzakta.
1: Peki, neden seninle beraber oturmuyor?
0: Şey, neden mi?
1: Yoksa sen de dövdün de kaçtı mı yanından?
0: Yo, yo, döver miyim hiç?
1: Herhalde seni çok özlemiştir.
0: Ben de ona hasret çekiyorum. Ona oğlum, evladım, sen benim bir tanemsin. Sen benim çocuğumsun demek için çıldırıyorum.
1: Madem istiyorsun, git çocuğuna. Sev, okşa onu. Neden bu güzel lafları çocuğun kendine söylemiyorsun?
0: Neden mi? Doğru. Onun bu laflara, bu sözlere ihtiyacı var biliyorum. Ama söyleyemem yavrum. Geç oldu. Gel gidelim yavrum.
2: Nereye götürdü çocuğu acaba? Hala dönmediler.
3: Ona çocuğu nereye götürüyorsun dedim, cevap bile vermedi. Onun ne yılan olduğunu hala anlamadın mı oğlum?

0: aldırdım.
1: Reşat amcanın mezarına gittik babacığım.
2: Delirmiş bu! Parmak kadar çocuk mezarlığa götürülürmüş hiç!
0: Affedersiniz efendim, düşünemedim.
2: Bu kaçıncı affediş? Ya başına bir şey gelseydi?
0: Ben yanındayken ne gelebilir? Onu kendi çocuğum gibi seviyorum.
1: Ben de Zeynep teyzemi çok seviyorum baba! Annem dövünce Zeynep teyze kurtarıyor beni.
3: Sen odana çık bakayım Doğan.
1: Ama baba!
3: Odana çık dedim.
1: Peki babacığım.
2: Maksadı açık. Ölen çocuklarının intikamını çocuğu annesine düşman ederek almak istiyor.
0: Yalan, yalan söylüyorsunuz.
2: Şimdi de yüzüme karşı küstahlık ediyorsun ha! Artık yeter! Bu evden ya o gider yahut da hemen ben giderim. Analık haklarımı da helal etmem sana.
3: Kocana verdiğim sözü tutamayacağım Zeynep. Sana her ay yeterli bir para veririm, istediğin yerde oturursun.
0: Ama ben Doğan'dan ayrılamam ki!
3: Biraz anlayışlı ol Zeynep, artık bu evde oturamazsın. Annemin dediklerini kulaklarınla duydum.

0: Selçuk'un biraz ateşi var.
1: Çocuktur, geçer. Yarın ver. Yarın doktor amcayı çağırırız.
2: Anne!
0: Söyle yavrum.
2: Su istiyorum anne.
0: Şimdi canım.
2: Baba!
1: Evet yavrum?
2: Ben abimi çok seviyorum.
1: Tabii seveceksin, abin senin.
0: Şöyle iç bakayım yavrum, hadi. Hadi, şimdi de uyu.

0: hırsız! Nereye götürüyorsun çocuğu? Ver onu bana!
1: Hayır! Ver!
0: Hayır,
1: ver, ver, ver!
0: O benim çocuğum!
2: Orhan! Orhan! Koşun! Yetişin! Yetişin! Doğan'ı kaçırıyorlar! Yetişin!
3: Ne oluyor?
0: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni! Benim çocuğumu! Benim çocuğum! Bu kadın çıldırmış! Aklını çocukla bozmuş! Tımarhaneye kapatmak lazım onu! Bir kötülük yapmadan alsan elinden Doğan'ı!
3: Ver çocuğu Zeynep!
0: Hayır, vermem! Ölürüm de vermem! Benim çocuğum! Benim! Benim çocuğum! Bir an iyi ki sapıtmışsın, hadi defol, defol!
3: Affedin, bir şey mi oldu?
0: Sorduğu şeye bak! Ne demek bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Çocuğumuzu kaçırmaya kalktı!
1: Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı istiyorum! O benim çocuğum!
3: Dur bakalım, ne oluyorsun?
1: O benim çocuğum, evladım! Talihsiz evladım benim!
3: Aklını başına topla! Hanımefendi, ne yapayım bunu? Şikayetçi misiniz?
0: Tabii şikayetçiyiz! Götür onu buradan! Hapishaneye götür, tımarhaneye götür, nereye götürürsen götür!
3: Hadi, yürü bakalım!
1: Evladımı istiyorum ben! Benim çocuğumu! Yemin ederim ki o benim yavrum!
0: Nihayet buldum belanı!
1: Çocuğumu istiyorum!
3: Biraz da başka laf etme kadın!
1: O benim çocuğum! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı verin bana! Doğan evladım!
4: Buyurun! Evet, evet! Ben de o işle meşgulüm!
5: Bir yanlış anlama oldu komiser bey! Biz şikayetçi değiliz! Evet! Zeynep iyi bir insandır ama... bu ara sinirleri çok bozuldu! Yo, hayır! Çocukları öldüğü için zannediyorum benim çocuğum diyor! Fikri sabit herhalde!
4: Evet! Evet, evet! Anlıyorum! Gerekeni yaparız!
0: Fikri sabit ne demekmiş? 40 yılda bir Adana'ya kızımın yanına gideceğim, bana inat gibi Zeynep'i hapisten çıkartıyorsun! Ya gene kaçırmaya kalkarsa çocukları?
5: Sen merak etme anne, bir daha yaklaştırmam onu eve!

0: Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat. Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Her zaman.
1: Zeynep teyze gitti. Sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi. Tabii kardeşim. Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız. Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi?
2: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Hiçbir şey. Kardeşime ilaç içiriyorum.
2: İlaç içiriyormuş. Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrum? Defol! Defol buradan çabuk! Defol git buradan! Bir daha da bu odaya gireyim deme, kemiklerini kırarım senin, anladın mı?
3: Ne oldu Doğan? Niye ağlıyorsun?
1: Annem beni dövdü doktor amca!
2: Selçuk çok hasta doktor amca!
3: Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığınız?
2: Dayağı hak etmişti o!
3: Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz!
2: Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca!
3: Senin de elinden çocuğunu alsalar sen de çıldırırsın!
2: Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun
3: sadece
2: amca?
3: Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermesiydi, kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık bunu icap ettirir, söyle!
1: Ben artık gidiyorum! Nereye gidiyorsun? Anneme! Annem şimdi gelir! Ne olur yanımda bekle! Senin annen benim annem değil ki! Benim annem Zeynep teyzemmiş, onu arayıp bulacağım! O beni dövmeyecek! Beni öyle seviyor ki! Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu! Ne zaman döneceksin abi? Buraya hiç dönmeyeceğim artık! Abi, ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım? Başka arkadaşlar bulup oynarsın! Hayır abiciğim! Ben seni istiyorum! Sen gidersen ölürüm ben! Senin annen var! Bakar o sana, iyileşirsin! Al ısmarladık kardeşim!

0: Abim olmazsa ölürüm.
1: O nasıl söz yavrum? Allah esirgesin, abin neredeyse gelir.
0: Abi, abicim!
2: İlacını niye içirmediniz? Şişe olduğu gibi duruyor.
1: İçmiyor amca, içmek istemiyor. Doğan olmazsa bir yudum almam diyor.
2: Çocuklar bu yaşlarda çok hassas olurlar. Doğan'ın eve dönmesi şart. Doğan gelirse ilaçlarını içer, morali düzelir.
1: Ne olur, ne olur amca bul onu. Çocuğum ölecek, yalvarırım bul onu.
2: Bak, kovduğun, nefret ettiğin çocuktan şimdi yardım umuyorsun.
1: Hatamı anlıyorum amca. Doğan dönerse onu öz çocuğumdan ayırmayacağım. Selçuk kadar seveceğim onu da.
2: Allah o masum insanlara yaptıklarının cezasını çektiriyor sana.
1: Bundan sonra Zeynep'i öz kardeşim gibi seveceğim. Allah'ın huzurunda söz veriyorum amca. Yalnız Doğan'ı bulun bana.
2: Peki Süheyla, onu bulmanıza yardım edeceğim.
0: Anne, anne, abim nerede?
1: Şimdi gelecek yavrum.
0: Ben ölmeden önce gelir değil mi?
1: Sen ölmeyeceksin yavrum. Abin de gelecek, kardeş kardeş oynayacaksınız.
0: Ne olur anne, sen de git ara onu.
1: Peki yavrum, istersen babana telefon da edeyim, gelirken sana çikolata getirsin.
0: İsterim tabii, getir.
3: Her yemek, senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz, 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Otel harika!
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı

0: Karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
14: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
13: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
14: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
13: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
14: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
10: Çok naziksiniz beyefendi.
9: En az senin kadar gözüm var Dürrinar Belli.
11: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
9: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
10: Size de.
9: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
12: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
10: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
13: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
14: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
10: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
12: Dürrüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
15: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'lü barsaydı.
16: Defol, defol, git buradan.
17: Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
10: Sana geldim.
0: Sisli Hatıralar birazdan TV4'te.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
19: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bakın.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Hesap. Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

Hala burada mısın amca? Ne olur git, Zeynep'le Doğan'ı bul getir, onlardan af dilemem lazım. Hatamı affettirmem lazım. Sonra Allah beni çocuğumun ölümüyle cezalandırabilir. Ne olursun vakit kaybetme amca, iş işten geçebilir. Sonra Doğan'ın, Zeynep'lerin...

0: çocuğu olduğu anlaşılır. Orhan!
1: Doğan kimin çocuğu? Cevap ver, kimin çocuğu?
0: Zeynep'in çocuğu. Sen başkasıyla evleneceğim dediğin için yalan söylemek zorunda kaldım sana. Bana istediğin cezayı ver. İstersen kov bu evden. Hak ettim hepsini. Yalnız ne olursun, Doğan'ı buldum. Selçuk'un hayatı ona bağlı.
1: Cezamızı inşallah çocuğumuzun ölümüyle çekmeyiz.
0: Hayır! Hayır!
1: Söylediğin yalanla yalnız sen suç işlemedin. Ben de bilmeyerek zavallılara kötülük ettim senin yüzünden. Biçare masum anneyi kovdum evden.
0: Selçuk'un ne günahı var Orhan? Ne olursun anlayışlı ol, yardım et bize, yardım et!

0: Doğan? Ne işin var burada?
1: Kaçtım. Burada saklanıp seni bekledim anne.
0: Anneme? Bana anne dedin Doğan.
1: Evet, doktor amca konuşurken duydum her şeyi.
0: Demek her şeyi öğrendim. Yavrum, bana bir daha anne de.
1: Anne!
0: Bir kere daha!
1: Anne! Anneciğim!
0: Yavrum! Evladım! Bak! Çocuğumuzu buldum Reşat, bizim çocuğumuz.
2: Çocuğumun yanına yanaşma, yaklaşma ona!
3: Çocuğunu alacak değilim Zeynep. Ben sana geldim. Doğan'ı almaya değil. Senden özür diliyorum. Müsaade et, günahlarımı affettirebileyim. Gel, eve dönelim.
2: Olmaz! Benim evim burası. Benim evim kocamın yanı.
3: Bak Zeynep kardeşim, benim evim senin evindir. Artık hizmetkârım değilsin. Benim öz kardeşimsin.
2: Vaktiyle karınız da öyle söylemişti. Yalan bunlar! İnanmam, hepsi yalan!
3: Yalan değil Zeynep! Namusum üzerine söz veriyorum. Evim eviniz, her şeyim Selçuk'la Doğan'ın.
2: Ben çocuğumu para için vermedim. Onun serveti namus ve doğruluk. Bunlar bana dedelerimden biraz kaldı. Oğluma da kalacak. Gel yavrum!
3: Gitmeyin kardeşim! Selçuk çok hasta. Eğer Doğan gelmezse ölecek. Yalvarırım Zeynep! Allah rızası için evimize dön!
2: Şimdi beni niçin kardeş yaptığınızı anladım. Niçin servetinizi evladıma bırakmak istediğinizi anladım. Hayır, size yardım etmeyeceğim. Ben çok çektim, biraz da siz çekin!
4: Bu akşam Selçuk'umuz nasıl bakalım?
5: Bilemiyorum doktor amca. Abimi istiyorum!
6: Gelecek yavrum, abin gelecek, baban almaya gitti, şimdi gelecek! Sen hiç merak etme, mi yavrum?
4: Selçuk, nasılsın? İyi misin?
2: Doğan'ı bulamadın mı?
4: Buldum.
2: Peki, neden getirmedin?
4: Annesiyle beraber Reşat'ın mezarı başındalar. Gelmiyorlar, hakları da var.
2: Hayır Orhan, Zeynep buraya muhakkak gelmeli. Doğan'ı da getirmeli. Gideceğim ona, yalvaracağım. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Doğan'ın muhakkak gelmesi lazım.

0: Süheyla!
1: Durumu fenaya gidebilir.
2: Tehlikeli mi doktor amca?
1: Yok canım, yok. Sen bu ilaçları muhakkak bulmaya çalış onu. Hadi ol.
3: Ben abimi istiyorum anne.
2: Peki yavrum. Sen iyileş, beraber gideriz.
1: Zannediyorum bu çocuğun durumu psikolojik.
2: Canım.

0: Abin geldi.
1: Hadi. Hadi. Bak. Abin de geldi. İyileşecek benim oğlum, değil mi Selçuk? Hadi yavrucuğum. Hadi, hadi.
0: Doğan'ı getirdiğin için teşekkür ederim Zeynep.
2: Doktor amca, bana abimi getir ne olursun.

0: Zeynep iyi insandır, kusurunuza bakmaz sizlere.
1: Bizi affettin mi? Allah affettikten sonra ben kimim ki? Artık her şey değişti, Orhan da biliyor durumu. Bana anne demesen bile, seni seven bir teyzen olacağım.
2: Yangın, ev yanıyor! Selçuk! Selçuk!

0: Bırakın, bırakın burası benim evim.
1: Ya! Ah, ya! Anneciğim! Anneciğim! Ah, doktor
2: canım,
1: amca!
2: Canım benim!
1: Doğan yavrum!
2: Ay, güzelim!
1: Zeynep kurtardı çocuğumuzu.
3: Gitme Zeynep! Bizi affet.
1: Ben sizi affettim. Çocuğum bana yeter. Hakkınızı helal edin.
3: Helal olsun ama yeni yaptıracağımız köşkte benim ve Süheyla'nın kardeşi olarak kalmayı kabul edersen bizi affetmiş olduğuna o zaman inanırız.
1: Sen iyi insansın Zeynep. Sen bizim mutluluğumuz oldun. Her zaman yardımımıza koştun. Ne olur bu sefer de bir büyüklük göster de sana olan borcumuzu öde.

0: Kim bu güzel kadın?
1: Meşhur sinema yıldızı Dürin Arbel. Son aylar içinde ard arda filmleri çıkıyor. Hepsinde de birbirinden güzel. Üstelik korkunç bir oyun gücü var. Halk öyle tutuyor ki bir yıl içinde zirveye ulaştı. Bir türlü tanışamadım.
0: Nasıl olur? Senle Natif abinin elinden kim kaçar, kim kurtulabilir?
2: Merhaba Hakan. Merhaba Timur. Demek niye Ayasoka'ya çıktın? Bana karşı küskünlüğün geçti değil mi?
0: Küskün değilim abi. Olanları da çoktan unuttum Atıf abi.
2: Aferin sana. Otur bakalım. Sevgili ortağım, neşeli bir halim var, hayrola?
1: Geç kaldın. Az evvel Dürün Arbel buradaydı.
2: Bu

0: akşam tanışıyorum onunla.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Bu gece son filminin galası varmış. Filmden sonra da prodüktör Lütfü Baran evinde bir parti verecekmiş. Dürri'nin şerefine. Lütfü eski arkadaşımdır. Davet etti beni. Merak etme, seni de götüreceğim. Hakan, sen de geleceksin.
2: Bu gece de erken yatmak istiyorum. Geceleri kolum çok sancıyor. Sabah da fizik tedavisine gideceğim gene.
0: Hani unutmuştun olanları? Beni üzmek için söylüyorsun kolunun acısını. Bu gece bizle geleceksin o kadar.
2: Hayır, gelmeyeceğim.
0: Kapıdan çıkalım, kalabalığa karışıp itilip kakılmayalım.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: Timur Afşaroğlu, Atıf Bey'in hem iş ortağı hem de arkadaşıdır.
3: Hayatımın en mutlu dakikası.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir hayranınız daha var hanımefendi. Hakan, gelsene yanımıza. Mahcup, çekingen bir çocuktur. Ama ileride mükemmel bir piyanist olacak. Konservatuvarın son sınıfında.
4: Çok sevindim sizi tanıdığıma. Oyun gücünüze hayran oldum bu akşam.
1: Başarımda en büyük pay rejisörümün.
5: Dürün Hanım benim en rahat çalıştığım sanatçı arkadaşımdır.
4: Müsaadenizle efendim.
0: Şerefinize bir ziyafet vermek istiyorum. Lütfeder gelir misiniz? Sizi evimde dostlarınızla birlikte ağırlamak benim için büyük bir şeref olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Ama gece hayatıyla başım hoş değildir. İçkiyi de hiç sevmem. Yeni başlayacağım filmimin hazırlıklarıyla da meşgulüm. Şimdilik beni mazur görün.
0: Aramızda birkaç dakika bile kalmanız büyük bir mutluluk olacak bizim için. Lütfedin, kırmayın. Bak Timur, seni buraya getirdiğime pişman etme beni. Onu nasıl beğendiğimi, nasıl arzuladığımı biliyorsun. Bu daha öncekilere benzemez, ayağını denk al.
6: En az senin kadar gözüm var Dürrin Arbel'de.
0: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım.
6: Kapıştık bile!
4: İyi geceler. Yalnız dikkatli olun, bu defa aranıza girip ayırmaya hiç niyetim yok.
0: Atla arabaya, geçerken senin de evine bırakırım.
4: Gene hem içkili hem öfkelisin. İstemem, yürüyeceğim biraz.
0: Atla arabaya! Terbiyesizlik etmeye başladı bu çocuk.

0: Hayrola Hakan bey? Hani birikmiş kiraları bu ay başı verecektin? Bugün ayın 15'i oldu.
1: Akşama Salih Hanım. Ne olur kusuruma bakma.
0: Akşama da vermezsen başka yer ara kendine. Geçimin bu yüzden biliyorsun. Yoksa telaş etmezdim bu kadar.
1: Başıma gelenleri biliyorsun. Günlerce hasta yattım.
0: Biliyorum, geçmişler olsun. Ama ben de sen Avrupa'dayken başka kiracı almadım. Bugünlerde de çok paraya ihtiyacım var.
2: Uzattın be!
1: Ne kadar borcu var? Senden para almak istemiyorum Atıf abi.
3: Aramızda paranın lafı mı olur? Kaç para dedik, duymadın mı?
0: 1700 lira. Ayrıca da...
3: 2000 yeter mi?
0: Ömrümüze bereket beyciğim.
3: Köşkten çık diyen mi oldu sana? Rahat mı battı?

0: Onu da duydum. Hüsnü'nün pavyonunda piyano çalacakmışsın. Ha. Az kaldı unutuyordum. Dürrin Arbel davetimi kabul etti. Yarın akşam ona mükellef bir ziyafet çekiyorum. Sen de geleceksin.
1: Gelirim. Pavyondan birkaç saat için izin de alabilirim.
0: Bütün gece uyuyamadım. Bütün gece unutamadım Dürrin'i.
1: Timur da sen de hiç iyi etmiyorsunuz. Öyle güzel bir kadın ki, öyle güzel bir çevrede yaşıyor ki, boşuna uğraşıyorsun gibi geliyor bana.
0: Kim olursa olsun vız gelir bana. Bugüne kadar kimi istedimse elde ettim. Sadece şu Timur fena canımı sıkmaya başladı. Onun için yarın akşam onu davet etmeyeceğim.
1: Söylemek bana düşmez ama Timur'la iş ortaklığınız böyle bir mesele için
0: bu defa avucunu yalayacak. Dürrini elimden hiç kimse alamaz.

0: Ha gayret. Dayan yavrum. Dayan canım. Akşamdan önce kasabaya vardık say. Sancınleyin, hiçbir şeyin kalmayacak.
1: Stop!
2: Buyurun, için dürüm hanım.
0: Yavrum, evladım. Merak etmeyin, çocuğa bir şey olmadı. Bakın neşesi yerinde. Bu parayı küçük çocuğun annesine verin. Ayrıca bahsettiğim çocuk mağazasından her zaman istediğini alabileceğini söyleyin. Hemen eve gidelim Cennet Hanım. Sahiden çok yoruldum bugün. Oh, Cennet Hanım hemen banyoyu hazırlayıver. Alo, buyurun.
3: Hatırınızı sormak istedim. Rahatsız etmiyorum ya.
0: Gizli bir telefon numarasıdır bu. Nereden, kimden aldınız?
3: Meleklerden. Size ait her şeyi bilmek, öğrenmekten başka bir işim yok bugünlerde.
0: Bir arzunuz mu vardı?
3: Sadece sesinizi duymak istemiştim. Yarın akşam görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
0: Size de.
4: Beyefendi içerideler.
5: Oh, avukattan geliyorum. Şirketin umumi vekaleti sende olduğu için Samsun'a senin gitmeni icap ediyor. Hemen yola çıkarsın herhalde.
3: Hmm, meydan sana kalıyor değil mi? Elinde fileden kepçe kelebek avına çıkacaksın. Şaşarım aklına. Dürünü rüyanda bile göstermeyeceğim sana.
5: Gitmişsin, kalmışsın fark etmez benim için. O mesele benimle Dürün arasında, ikimizin kalbi arasında gizli bir heyecan. Hakan gene bizim yazıhanede çalışacak mı, yoksa muhasebeye başka bir memur mu alacağız?
3: İş bulmuş kendine. Hüsrev'in kulübünde çalgı çalacakmış.

0: Hakan, yarın bana yazıhaneye gel. Konuşacaklarım var senden, Timur hakkında. Beni seviyor musun?
1: O nasıl söz? Daha bu akşam tanıştık.
0: Olsun, bu akşam her şey olup bitmeli. Yakışıyor mu sana burada çalışmak?
2: Bekletme hanımı.
0: Bekler, o vazifesidir. Sen cevap ver bana. Buralarda dans havası çalasın diye mi okuttum seni? Bunca yıl çalışman, klasik müzik tahsilin güme mi gidecek? Yazık be, yazık.
2: O da olacak.

0: Burası tam istediğim gibi. Sahibiyle hemen görüşelim. Fiyatta anlaşırsak alalım, başlayalım inşaata.
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Yalnız duyulmasını istemiyorum. Benim için asla reklam konusu olmamalı.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Öğrenince size karşı sevgim, hayranlığım bir kat daha arttı. Kazancınızı öksüz ve yetim çocuklar için sarf etmeniz asil ve içli bir vicdan meseridir.
0: Tuhaf şey. Nereden, nasıl duydunuz?
2: Atıf Bey'le ortak bir de inşaat şirketimiz vardır. Piyasada olan bitenden mutlaka haberim olur.
0: Bilmemiş olmanızı tercih ederdim.
2: Buraya gelişimin esas gayesi size faydalı olmaktır. Yemek vakti de gelmiş. İsterseniz bu konuya bir lokantada devam edelim.
3: Sizi bu evden başka bir yerde düşünemiyorum artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinizden.
3: Size anlatmak istediğim öyle şeyler var ki bu akşam buraya gelmekle bana büyük...
0: Çok saydığım Lütfü Bey'in yakın bir dostusunuz.
3: Sadece o kadar mı?
2: Sadece o kadarmış.
3: Sen ne arıyorsun burada?
2: Bu ne sürpriz hanımefendi? Dün öğlenden beri nasılsınız? Pek sıkıntılı bir gece değil, yağmur yağacak galiba.
3: Daha önce şimşek çakacak, gök gürleyecek.
0: Müzik dersleriniz nasıl gidiyor?
4: Bu sene devam edemiyorum konservatuvara.
0: Niçin? Kolunuz yüzünden mi? Ne oldu kolunuza?
4: Hiç.
3: Benim yüzümden sakatlandı. Timur'la atışmıştık bir akşam. Hakan da yanımdaydı, içkiliydim. Öfkemi süratten almaya kalkmıştım. Bir araba kazası geçirdik beraberce. Ama sonra İsviçre'ye gönderdim. En iyi klinikler, en iyi doktorlar. Yeni döndü, yakında tamamen iyi olacak. Çok severim Hakan'ı. Rahmetli annesiyle annem süt kardeşiymişler. Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
4: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
3: Atıf abinin hiçbir iyiliği karşılık beklemeden yaptığını bilirsin.
2: Bilmez olur mu? Elbette bilir.
0: Yakın zamanda düzelir inşallah kolunuz. O zaman piyanonuzu dinlemek isterim.
4: Yo, gene çalabiliyorum. Biraz acıyor ama.
3: Sizin için acı çeksene olur.

Şöyle buyurun hanımefendi, oradan daha iyi dinlersiniz.

0: Yoruldunuz benim için. Acıdı mı kolunuz?
1: Hayır.
0: Gerçekten nefisti, uzun süre unutamayacağım.

0: Nasıl? Köşkümün içi kadar bahçesinde beğendiniz mi?
1: Müsaadenizle gitmeliyim artık.
0: Nasıl olur? Daha çok erken.
1: Yarın çalışmam var, erken yatmalıyım.
0: Götüreyim sizi.
1: Yok, misafirlerinizi bırakmayın, ben yalnız gidebilirim.
2: Ben götüreceğim Dürün Hanım'ı.
1: İstemiyorum benim için rahatsız olmanızı, rica ederim ısrar etmeyin.
0: Hakan da gitmek zorunda, o bırakır sizi evinize kadar.
1: Eviniz nerede? Önce sizi bırakayım.
3: Eve değil, çalışmaya gidiyorum. Küçük bir gece kulübünde piyano çalıyorum.
1: Yorucu olmuyor mu sizin için?
3: Şimdilik başka çarem yok.
1: Teşekkür ederim. Buyurun, bir kahve içersiniz.
3: Yatmanız lazım. Yarın akşama kadar güneşin altında çalışacaksınız.
1: Siz arabayı alın gidin. Ben sabahleyin film şirketinin arabasıyla giderim. Sonra getirir bırakırsınız.
3: Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef kullanmasını bilmiyorum. Şuradan bir taksi bulurum elbet.
1: Ne yapalım, bahtınıza küsün. İyi geceler.
3: İyi geceler.

0: Hadi sevgili ortağım, uçağın kalkmasına 45 dakika kaldı. Yolda trafiğin tıkanabileceğini de aklından çıkarma.
1: Çok kalacak değilim, çarçabuk bitirip döneceğim. Yokluğumdan istifade edemeyeceksin. Unutma, Dürrin Arbel'le nikahımda şahidim sen olacaksın. Alo, alo! Oo, Dürrin Hanım! Aramanız ne şeref benim için! Nasılsınız hanımefendi?
2: Timur Bey oradalar mı? Görüşebilir miyim kendileriyle?
1: Buradalar, evet. Seni istiyor Dürrin Hanım.
0: Hürmetler ederim hanımefendi. Çok sevindirdiniz beni.
2: Gece çok düşündüm. Yardımlarınızdan maalesef istifade edemeyeceğim. Daha önce anlaştığım bir inşaat şirketiyle mukavele imzaladım.
0: Niçin? Tabii hay hay. Hangi saatte isterseniz. Beraber geçireceğimiz dakikalar hayatımın en güzel anıları olacak. Niçin vazgeçtiniz? Neden kaçıyorsunuz benden?
2: Öyle icap etti. Hem o şirkete daha önce söz vermiştim. Çok teşekkür ederim dostluğunuza.
1: Hakan! Niçin geç kaldın?
3: Tam evden çıkıyordum, şoförün geldi.
1: Neyse, ben yokken Dürrin Arbel'e göz kulak olacaksın. Timur'la beraber bile olsa yanlarına git. Bir an bile yalnız bırakma. Rica ediyorum senden.

0: Merhaba. Hayrola, birini mi bekliyordunuz?
1: Sizi bekliyordum.
0: Niçin?
1: Atıf abim Samsun'a gitti bir iş için. Size sevgi ve saygılarını iletmemi istedi benden.
0: Bunun için mi gelip beklediniz?
1: Evet. Bir isteğiniz varsa yerine

0: vaktiniz var mı?
1: Var.
2: Öyleyse gelin benimle. Cennet Hanım, telefon edin de bir taksi yollasınlar, hemen eve gidin. Yarınki elbiselerin hazırlanması gerekiyor.

0: bugün mukavele imzalayacağım için bir defa daha görmek istedim burayı. Yeri, büyüklüğü tam istediğim gibi. İçim bir daha rahat etti.
1: Çok güzel manzarası var. Apartman mı yoksa iş hanımı yaptırmak istiyorsunuz?
0: Hayır. Anasız babasız ufak çocuklar için öksüz yetimler yurdu olacak. Çocukların bahçesi, kütüphanesi, oyuncak odaları, duşları, yatakhaneleri, yemekhaneleri, hatta sinema salonları bile olacak.

Şuralarda koşacaklar, gülecekler. Şuralarda hıçkırıksız güzel rüyalarla uyuyacaklar. Şuralarda ders yapacaklar. Hayat onları tekmelemeyecek. Sokaklarda, mezarlıklarda yatmayacaklar. Aç kalmayacaklar. Hor görülmeyecek. Oradan oraya itilip kakılmayacaklar. Pırıl pırıl yetişecekler hayatta. Bir gün gelin, bir gün damat olacaklar. Bir gün anne baba olacaklar. Mutlu olacaklar. Kucaklar dolusu mutlu olacaklar.

0: kimsesiz oluşuna duyduğum yakınlık beni konuşturdu. Ben de onlar gibi, senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm. Yokluk çektim, çile çektim.
1: Bunları unutmamış olmanız ağlatabilir beni. Bu kadar müşfik, bu kadar iyi kalpli, kendini bu kadar başkalarına adamış olacağınız aklıma bile gelmezdi.
0: Ah, şu çeşmede sıra beklerdim yağmur altında.
1: Siz ki pırıltılı büyük bir hayatın içindesiniz. Genç, ihtiyar, kadın erkek hayranlarla kuşatılmışsınız. Her filminiz bir hadise oluyor.
0: Sonra ne olacak? İnsanlar için bir şeyler bırakabiliyor muyuz? Bunu yapamadığımız an, son filmimin son yazısı çıktıktan sonraki yalnızlık felaketlerin en korkuncu olacak.
1: Bugün sadece Atıf abinin söylediklerini iletmek için gelmemiştim.
2: Dans edenler çok hareketli bir parça istiyorlar.

0: Stop! Tebrikler Dürün Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız. Emeğinize, zahmetinize diyecek kelime bulamıyorum.
1: Tebrikler Dürün Hanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten öyle büyülediniz ki beni. Sizi seyrediyorum deminden beri, üşüdünüz. Bir yerde sıcak çayla konyak içelim ısının, ha?
2: İlginize teşekkür ederim, eve gitmek zorundayım, Allah'a ısmarladık.
1: Hem de inşaatı konuşuyorduk.
2: O mesele bitti, biliyorsunuz.
1: Başka bir şey daha konuşacaktım.
2: Çok yorgunum. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: zaman döndün?
1: Biraz önce.
0: Nasıl gitti işler?
1: Arsayı aldım. Fabrikayı kuracağımız Belçika firmasına da telgrafla bildirdim durumu.
0: Anlaşmayı imzalamak için Avrupa'ya da sen gideceksin, değil mi?
1: Niçin ben? Bu sefer de sen gideceksin.
0: Çok meşgulüm, gidemem. Hem Dürrin'i de bırakamam.
1: Gelir gelmez aradım seni. Ticaret odasında, şirkette, kulüpte, evde, hiçbir yerde yoktun. Neredeydin?
0: Nerede olabilirim, sen tahmin et.
1: Bu akşam bana köşke gel.
0: Bu gece seninle olmak isterdim ama ne yazık ki çok meşgulüm.
1: Ya.
2: Alo?
1: Dürrin Arbel hanımefendi rica ediyorum. Ben Atıf Saka.
2: Hanımefendi evde yoklar. Az önce yemeğe çıktılar. Geldikleri zaman söylerim aradığınızı.
1: Pekala. Selamlarımı söyleyin lütfen. Vay namussuz Timur!
2: Hakan Bey değildi.
3: Kimdi?
2: Atıf Bey, seyahatten dönmüş.
3: İyi ki yok dedin. Bir dakika... Şu 17 numaralı sahne gereksiz bence.
4: Bence lüzumlu. Kızın iki erkekten içine kapanık fakir genci sevdiğini... ...diğer erkeği istemediğini bu sahnede anlıyor... ...ve açıkça belli ediyor.
3: Galiba haklısınız.
1: En kısa zamanda evlenme teklif edeceğim Dürrin'e. Düğün hediyesi olarak da köşkümü vereceğim. Bir de kotra. Daha ne isterse. Her şeyi, her şeyi ayaklarım dibine sereceğim. O Timur ahlaksızıyla de iş ortaklığımı feshedeceğim. Gene de Dürrin'in üstüne düşmeye devam ederse o zaman bilirim yapacağımı.
5: Ama hala çapkınlık yapıyorsun Atıf abi. Geçen gece bile o kadınla sarmaş dolaş garson yerine gittin. Dürrin Arbel'i gerçekten sevdiğine emin misin?
1: İşin adabinde artık. Gururum, izzetin hepsim mevzuvayız. İstediğim, arzuladığım bir kadını bir başkasına kaptırmak... ...kahrımdan öldürür beni. Şu anda Timur'la beraber yemekteler.
5: Zannetmem, değildirler herhalde. Nereden biliyorsun?
1: Timur üstü kapalı söyledi. Sonra da telefon ettim Dürrin'e, yemeğe çıkmış. Ötesi var mı? Hüseyin!
6: Buyurun efendim.
1: Arkanda çocuklara rahat.
6: Sağ olun efendim.
1: Müzisyenlerin hakkını da unutma. Üzülme, eninde sonunda Dürrin benim olacak. O Timur'a kan kusturacağım. Gidiyorum. Akşam erken yatacağım.

0: Ne emredersiniz efendim?
1: Portakal suyu lütfen.
0: Başla.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Biz senaryo üzerinde çalıştık, bir hayli de yorulduk. Aklıma siz geldiniz.
3: Müziğinizi çok methettiler, ben de dinlemek istedim.
2: Teşekkür ederim.
1: Oturmaz mısınız?
2: Çalmak zorundayım. Affedersiniz, Timur'la yemekte değil miydiniz siz?
1: Hayır, niçin sordunuz? Kim söyledi?
2: Hiç öyle sanmıştım. Çok şaşırttınız beni, gelişinize çok sevindim.
1: Böyle bir yere ilk defa geliyorum.
2: Müsaadenizle.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
8: kurdu. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
9: Botanik!
7: Abaküs!
8: Kasa!
7: Marul!
8: Kumbara!
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta gücü adında.
14: Parasının kıymetini bilenler.
15: Biziz.
16: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettirir?
16: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
17: Biz en iyisi kalgona geçelim.
16: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: yarıda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılıyor.

0: olmuş. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
5: Tam da leslik.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Hakan elini benden çabuk tutmuş.
1: Atıf Bey göndermiş Hakan'ı.
2: Atıf hepimizden akıllı. Sizi benim götüreceğimi tahmin etmiş demek.
3: O göndermesiyle de gelecektim.
2: Bilirim, bilirim. Beni Atıf'tan daha...

0: Mektubuma ne zaman cevap vereceksiniz?
1: Ne mektubu?
0: Yarın elinize geçer herhalde.
1: Niçin yazmıştınız?
0: Merak etmeyin, okuyacaksınız. Yalnız cevap vermeden önce çok düşünün. Geçici hislerinizi değil, gerçeği, hayatı, geleceğinizi düşünün, olur mu?
1: Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hayır diyeceğimi biliyorsunuz. Ne sizin ne de Atıf Bey'in benim için boş ümitlerle tedirgin olmanızı, işlerinizi bozmanızı istemiyorum. Kendisine de söyleyeceğim bunu.

0: Çok şükür, kendine geldi.
1: Yatınız, kapayın gözlerinizi.
0: Senin, Dürn'in ne işiniz vardı Timur'un arabasında? Söyle!
1: Konuşacak halde değil henüz, ama tehlikeyi atlatmış sayabiliriz.
0: Çok şükür Allah'a!

0: Hakan! Geçmiş olsun, korkuttun beni.
1: Dürrin nasıl? Hastanedeki odası boş, taburcu oldu dediler, inanmadım. Çabuk söyle, yaşıyor değil mi? Söyle, yaşıyor değil mi?
0: Aferin sana! Ona karşı böyle hassasiyetle davranman hoşuma gidiyor. Ne de olsa evleneceğim kadın. Çok şükür yaşıyor.

Seni de hatırlayamıyorum. De hatırlamıyorum. Kimsin bilmiyorum. Ama iyisin. İçimle yakınım sana.

binlerce hayranım var. Bütün hayat aşkım, bütün sevgim mesleğimdi. Yeni gelen oyunculara hep seni örnek gösterirlerdi. Seninle konuşmak, röportaj yapmak, resimlerini çekmek bir hadiseydi, bir olaydı. Zevklerin, sevdiklerin, sevmediklerin... Bunları öğrenmek için can atıyordu herkes.

0: sesli hatıralar. Çok güzel. Benim de mazim sizler içinde. Bütün hatıralarım uzak ve buğulu.
1: İlk defa bu salonda senin için çaldığım zaman doğdu bu beste. Önce bir damla gibiydi, sonra bir çığ gibi büyüdü içimde.
0: Sisli hatıralarda sen, ben, bütün aşkımızla.

0: namussuz, namussuz! Sana emanet etmiştim, inanmıştım. Bunu mu yapacaktın bana?
1: Ne var? Niçin kızıyorsunuz? Onu seviyor
2: musun? Sus, sus diyorum. Dinle beni.
0: Hayır! Hayır!

0: Hatırlıyorum. Kamyon çarptı bize.
1: Sakin olun.
2: Yatın, ölmeye çalışın. Dikiş yerleri aşılacak.
0: Hakan sağ değil mi? Söyleyin, Hakan sağ değil mi?
2: Hafızasını kaybettiğinden beri sinirliydi. Dengesizdi. Olmayacak şeyler yapıyordu. O gece intihar etmeye kalkışmış. Atıf abiyle konuştuk. Fakat geç kalmıştık. Son anda yetiştik. Vurmuştu kendini. Ama eli titrediği için omuzundan vurabilmişti. Atıf abi atıldı, tabancayı aldı elinden. Tabancanın üzerindeki parmak izlerinin Atıf abiye ait oluşu bu yüzdendir. Bildiklerim bu kadar.
3: Beni niçin ele vermedin?
2: Ben fakir bir piyanistim. Bu halde konservatuvarı bile bitireceğim ne mal. Durdur arabayı.

0: Sözlerine iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
1: Nasıl vurulduğumu hatırlamıyorum. Sadece kazayı hatırlıyorum. Timur'un arabasında gidiyorduk. Birden müthiş bir sarsıntıyla devrildik. Yanımdaki kapı açıldı ve dışarıya uçtum. Yanımızdan hızla geçen bir kamyonu hala görür gibiyim.
2: O kazadan sonra Atıf Bey'in evinde kaldınız bir süre. Vurulma olayı orada oldu. Lütfen buna ait bildiklerinizi söyler misiniz?
1: Doktorlar göğsümden bir kurşun çıkartmışlar. Neden? Neler oldu, niçin bilmiyorum.
3: Şiddetli bir şok neticesi hafızasını tekrar kazandı. Ama iki zaman arasındaki yaşamasını unutması...

0: Doğal bir şey. Tıp ilmine aykırı değil. Çok mümkün.
1: Tekrar arayacağız sizi.
2: İnşallah hatırlamaz.
0: Doğru. İntihara teşebbüs etmesi çok kötü bir şey.

0: Timur'un ölümü feci oldu.
1: Evet. Hakan'la ben uzun süre kendimize gelemedik.
0: Hakan nerede? Niçin gelmiyor?
1: Günlerdir ortalarda yok. Ben de merak ediyorum.

0: gün hastaneden çıktım. Hemen sana koştum. Söylemek istediğim bir şey var sana. O gün Atıf'ın evindeki doğum günü ziyafetine gidebilseydik her şeyin doğrusunu söyleyecektim. Herkes duyacaktı.
1: Neyi duyacaktı?
0: Seni sevdiğimi.
1: Mutluluk için beni sevmeniz kâfi değil. Ben size sadece saygı duyuyorum.
0: Olamaz böyle şey. Davranışlarında saygıdan öte... ...saygıdan sıcak bir şeyler vardı.
1: Yanılmışsınız. Atıf abi emrettiği için arıyordum. Hiçbir yakınlık duymuş değilim size.
0: Yalan söylüyorsun. Kazadan sonra uzun zaman Atıf'ın köşkünde sen yardımcı olmuşsun bana. Bir an bile yanımdan ayrılmamışsın.
1: Mecburdum, hastaydınız. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Üstelik Atıf abi emretmişti. Yanınızda olmaya mecburdum.
0: Keşke gelmeseydim. Senden bunları duymasaydım.
1: Evet, keşke gelmeseydiniz.
0: Keşke hiçbir şeyi hatırlamasaydım. Bana bir daha yardım edeceğini... ...kendimi niçin nasıl vurmaya kalkıştığımı da anlatacaksın sanmıştım.
1: Buna hiç lüzum yok. Bazı şeyleri bilmemek, bilmekten daha iyidir. Başka bir emriniz var mı bana?
0: Bu evde, bu odada senin yanında kalmak... ...ayrılmamak için gelmiştim.
1: Bunu da Atıf abime sormam icap ediyor.
0: Sus! Daha fazla alçalmana gönlüm razı olmuyor. Çünkü seni sevdiğime pişman değilim.

0: Hiçbir şey söylemeyin. İstediğinizi biliyorum. Hastalığım sırasında gösterdiğiniz ilgiyi, yardımınızı, özel doktorlarınıza harcadığınız paraları unutamam. Yetişmeseniz intihar ediyormuşum. Hayatımı da, sağlığımı da size borçluyum. Karınız olmakla bu borcu size ödeyeceğim.
1: Bu saadet dakikasını ne zamandır beklediğimi biliyordunuz. Şu an sevincimden ölebilirim.
0: Ben başkasını seviyorum. Bunu bile bile, ruhsuz, yaşamayan, bütün benliğiyle başkasının olan bir kadınla evlenmeye razıysanız, ben hazırım.
1: Sevdiğiniz her kimse zamanla unutacağınıza, beni seveceğinize inanıyorum. Dünyanın en mesut çifti olacağız. Sana olan hasretimi anlatamam. Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
2: O katille evlenemezsin sen! Hangi katil? Atıf Bey denilen adamla. Sen Hakan'ı sevdin, o da senin. Hastalığında küçük kumrular gibiydiniz. Hakan senin iyi olman için çırpınıyordu. Atıf Avrupa'dan döndüğü gece sizi birbirinize sarılmış gördü. Çıldırdı, ateş etti. Hakan'ı öldürmek istedi, sen tabancanın üzerine attın kendini. Koş hanımım, Hakan'a koş!

0: Hakan Bey'i mi arıyorsunuz? Gitti hanımcığım. Bütün eşyasını, piyanosunu bile bırakıp gitti.
1: Nereye gitti?
0: Bilemem, söylemedi. Bitkindi, ölü gibiydi. Çok korkuyorum hanımcığım. Zavallı çocuk.
2: Al bunları, cehennemin dibine git! Bir daha da buralarda görmeyeyim seni!
3: Param bitti mi gelirim! O kadar ucuza kurtulamazsın elimden!
2: Haddini bil, kimle konuşuyorsun hayvan?
3: Biliyorum, sayemde yaşıyorsun! Bin paresem sallandırırlar seni!
2: O zaman seni de yaşatırlar mı sanıyorsun?
3: İkimiz de yaşayalım!
2: Uzatma, uzatma hadi! Kapının yolunu biliyorsun, defol git, git!
3: Tut ki, kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de üç hızlı varsaydı, üçü de ölebilirdi. Demek ki sen bana üç leş için para ödeyeceksin.
2: Defol, defol, git buradan! Al bunları da kaybol, bir daha da buralarda dolaşma! Hadi! Gelirsen, eceline gelirsin!
3: Doğru be, sen beni de temizlersin. Kusura bakma gevezeliğime! Timur denen herifin ölümü uykularıma giriyor arada bir. Senin gibi gaddar olamaz herkes.
2: Defol, defol!

0: seninle konuşmam lazım.
1: Velakin kimsiniz? Ne konuşacağız? Konuşalım.
0: Burada olmaz.
1: Neden olmasın?
0: Şu kazayı nasıl yaptığını anlatmanı istiyorum.
1: Hangi kazayı?
0: Kaza değil, cinayet. Tenha bir yerde konuşmamız senin için hayırlı olur.

0: Anlat derdini!
1: Kaç para aldın Atıf'tan bizleri öldürmek için?
0: Atıf da kim? Ne parası?
1: İnkara kalkışma! Her şeyi biliyorum! Kamyonu kullanan sendin! Bize çarpıp yuvarladın! Beni de öldüreceksin! Zaten yaşamada gözüm yok! Ama anlatacaksın her şeyi! Para için yaptın bu köpekliği, değil mi?
2: Kim saldı seni benim peşime be?
1: Atıf!

0: Deli değil Atıf Bey! Ben konuşacak olursam asılacağını bilir!
1: Atıf seni de gebertecek!
0: Beni mi gebertecek? Nasıl yapabilir bu itli?
1: İkide bir para istemenden, tehdit etmenden bıktı! Seni nasıl parayla tuttuysa şimdi de başkasını tuttu, öleceksin!
0: Yapamaz! O zaman ele veririm onu! Bana Timur'u nasıl takip ettirdiğini, öldürmemi istediğini anlatırım! İspat da edelim! Senin dümenin başka! İkiniz bir numara çeviriyorsunuz! Seni de geberteceğim onu da!
2: Yakalayın! Takın kelepçeyi eline! Konuştuklarınızın hepsini duyduk. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz. Ayrıca bize telefon ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz Dürin Hanım.
0: Atıf Saka nerede?
3: Gelmedi efendim.
0: Nerede olabilir?
3: Bilmiyorum efendim.
0: Evet benim. Evde yok mu? Her tarafı iyice aradınız mı? Peki. Atıf'ı evinde de bulamamışlar. Şoför Nuri ile yüzleştirme biraz gecikebilir. Siz hemen evinize gidip istirahat edin, durumda bir değişiklik olursa haberleşiriz.

0: Cennet Hanım, her yere baktınız mı?
1: Sanki yer yarılmış da yerin içine girmiş Hakan Bey.
0: Lütfü Bey'e de rica et. Nereye bakılması icap ediyorsa oraya bakın.

0: Seni çok heyecanlı görüyorum. Ne mi var Dürrin?
1: Hiçbir şeyim yok. İyiyim, teşekkür ederim.
0: Nikah muamelesi hazır. Köşkümde kıyılacak nikah. Seni almaya geldim.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Bence çok uzadı. Bizi bekliyorlar. Gidelim sevgilim.
1: Davet etmek istediklerim vardı. Hemen haber vereyim.
0: Düğünümüzde çağırırız. Hadi acele edelim. Nikah memuru ile şahitler bekliyorlar.
1: Daha şık olmalıyım. Saçımı yaptırmalıyım.
0: Kimseler olmayacak nikahımızda. Sen bu halinle de güzelsin.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben!
6: Botanik!
5: Abacus!
4: Kasa!
5: Marul!
4: Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
15: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: ve eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
0: akımını boost'la. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18

0: alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yanında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
7: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
6: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
7: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
6: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
8: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: kadarmış. Yanın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama öğrendin.
1: Neyi öğrendin?
0: Artık oynama bana. Polisler cinayet suçlusu olarak arıyorlar beni. Senin yüzünden. Ama elimden kurtulamayacaksın. Beraber öleceğiz.
1: Hakansız yaşamak zaten ölüm benim için.
2: Şaşırttınız beni. Çok sevindim gelişinize. Size layık değil ama.
1: Oh, ömrümün en güzel hediyesi. Artık senden korkmuyorum.
0: Senin nereye götürdüğümü biliyor musun?
1: Elbette. Hakan'a götürüyorsun beni. Beni yaşamamda da ölümümde de gidebileceğim tek yola götürüyorsun. Bütün talihsizliğim bu ebedi mutluluğa bir katil tarafından götürülmek.
0: Asıl katil sensin. Aşkın uğruna beni de kendini de sen öldürüyorsun.

Geldim Hakan. Sana geldim. Boğulmak üzereyken balıkçılar kurtarmış beni. Halbuki öylesine ölümü hazırlamıştım ki kendimi. Kendime gelir gelmez de sana koştum. Şimdi çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Sisli hatıralar. Oysa hiçbir hatıram

Sensin evet. Gerçeksin. Hayal değilsin. Seni seviyorum. Sensizken bile seninle yaşıyordum.

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
2: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
1: Yani Süheyla hamile mi?
2: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
4: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni, benim çocuğumu!
6: Talihsiz yavrum, birazdan TV4'te!
7: İşte bu, Google Gemini.
8: Evet, Gemini, bana yazdık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel!
8: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
8: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay, kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel.

0: diyelim?
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
2: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
3: Deli Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşit

0: 3'ü de avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeğe doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
11: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
10: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
11: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
10: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
11: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

Serinleten lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22 Mayıs tarihinde serinleten lezzetlerde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.

0: Sen saati yastığın altına sakla, beyefendi seni bekleye dursun. Hadi bakalım tembele kalk.
1: Zeynep canım kardeşim, ne olur biraz daha uyuyayım.
0: Sen uyu, beyefendi Ankara'ya yürüyerek gitsin. Hadi kalk bakayım.
1: Yapma ya. Kıtıklanıyorum, yapma ya. Kıtıklanıyorum sonra.
0: Uyu sen yavrum, uyu, uyu sen, uyu, uyu.
1: Ay ay ay, dur dur dur, kalk. Şu sabahları erken kalkmak yok mu, öldürüyor beni. Ver şunu.
0: Gece saatlerce benimle didişirsen sabahları kalkamazsın elbet. Bundan sonra işin erken olduğu zaman ayrı yatacağız.
1: Senden ayrı.
2: Günaydın anne.
3: Hayrola, bu kadar erken?
2: Yeni fabrikanın müsaadesi için Ankara'ya gidiyorum da.
3: Süheyla kalkmadı mı?
2: Şimdi iniyor.
3: Benim bildiğim bir kadın kocası işe gitmeden kalkar, kahvaltısını hazırlar.
2: Lütfen başlama gene anne. Sabah sabah kaynanalık yakışmıyor sana.
3: Biz de kadın olduk. Rahmetli baban gözünü açtığında bir gün olsun beni yatakta bulmamıştır.
0: Günaydın anne.
3: Hangi günaydın kızım? Neredeyse öyle olacak.
2: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
4: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi. Bizimki de çok memnun.
2: İyi kız Zeynep, kıymetini bil.
4: Bilmez mi? Öyle mutluyuz ki... Bir de çocuklarımız yaşasaydı.
2: Yine olur çocuğunuz. Ya bizim hiç olmuyor ya. Üstelik de annemin vırvırı. Dolamış diline, torun da torun.
4: Torunlar çok sevilirmiş.
2: Seveceğinden değil. Mirasımıza bekçi olsun diye istiyor çocuğu.
3: Oo, bu ne şıkık!
0: Modelini kendim çizdim teyze.
3: Teyzenim diye söylemiyorum. Maşallah, 10 parmağında 10 marifet var.
0: Talihsiz olduktan sonra neye yarar?
3: Erkek milleti aptal oluyor kızım. Benim Orhan'ı görüyorsun. Gitti, bula bula o soğuk nevaleyi seçti.
0: Üstelik de kısır. Bunca senedir çocuğu olmuyor.
3: Orasını hiç hatırlatma kızım, aklıma geldikçe deliye dönüyorum.
0: Kabahat sizin teyze. Evlenmelerine karşı koyacaktınız.
3: Ha, sordu mu ki? Günün birinde çat kapı, biz evlendik diye dikiliverdi karşıma. Nesine kapıldı o uyuşuğum bilmem.
0: Şans teyze, şans.
3: Şans değil, bilmişlik. Orhan gibi hem okumuş, hem dünyalar kadar zengin erkeği bulunca elinden kaçırır mı hiç?

0: oldu? Bana?
1: Hafif bir baygınlık hanımefendi, merak edilecek bir şey değil.
0: Birden başım döndü. Zaten birkaç gündür gözlerimde kara noktalar uçuşuyordu. Midem bulanıyordu.
1: Müjde hanımefendi, müjde! Müjdelerin en büyüğü! Demek sonunda Veliaht Hazretleri geliyor.
0: Hamile miyim yani?
1: Hem de nasıl? Üç çocuk doğurdum, üçünde de aynı kara noktaları gördüm. Üçünde de ayılıp ayılıp bayıldım.
0: Nürvet Hanım, telefonla fabrikayı arayıver de müjdeleyelim haberi Orhan'a.
2: Sabahtan beri telefon arızalı hanımefendi.
0: Öyleyse koş şoförü çağır, onu yollayalım fabrikaya.
2: Peki.
1: Hani izinliydin bugün sen?
3: Beklenmedik bir iş çıktı, mühim bir haber.
1: Benim haberim daha mühim.
3: Zahmet etme, çünkü biliyorum.
1: Biliyor musun? Nasıl olur, imkansız!
3: Hanımefendi söyledi.
1: O nereden bilsin ki?
3: O bilmeyecek de sen mi bileceksin?
1: Ne sandın ya? Elbette ben bileceğim.
3: Peki neymiş bakalım bu mühim haber?
1: Çocuk!
3: Pes vallahi korktum senden, fal mı açtın?
1: Hayır, tekme vurdu.
3: Kim? Kim tekme vurdu?
1: Çocuk dedim ya Reşat! Hamileyim, hamileyim gene!
3: Hamile misin?
1: Tabii!
3: İnşallah bu seferkini bize bağışlar
1: İnşallah.
3: Allah!
1: İnşallah!
3: Biliyor musun, Süheyla Hanım da hamile!
1: Ya!
3: Allah'ın işine bak! Ben de beyefendiye ona haber vermeye gidiyordum! Kim bilir ne sevinecek! En azından bizim kadar! Şimdi hemen gidip haberi yetiştireyim!

0: Gel. Hayrola Reşat, izinliydin bugün?
1: Sevineceğiniz bir haber için Süheyla Hanım yolladı. Size bir müjdesi var. Az önce baygınlık geçirmiş.
0: He? Müjde dediğin bu mu?
1: Yok. Affedersiniz, affedersiniz beyefendi. Elçiye zeval olmaz derler. Hanımefendiyi görmeyin, sevinçten uçuyor. Çocuk bekliyormuş.
0: Çocuk ha?
1: Evet.
0: Hayatımın en mutlu anı bu. Bu müjdeyi getirdiğin için 3 maaş ikramiyeyi hak ettin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi, şimdi göster bakalım hızlı şoförlüğünü. Beni hemen eve uçur.
2: Gözün aydın oğlum.
0: Sağ ol anne. Süheyla nerede?
2: Yukarıda, hamileyim diye yorgan döşek yatıyor. Ay tutulmuşken sakın bakma kızım. Çocuk şaşı olur sonra. Canın ne isterse buldur ye. Ben 3. hamileliğimde patlıcan istemiştim de bulamadık diye oğlanın sırtında kocaman bir patlıcan resmi.
0: Dünyanın en tatlı annesine sevgiler.
3: Mutlu musun Orhan?
0: Gelmiş geçmiş babaların en mutlusuyum.
3: Ne güzel çiçek bunlar.
0: Yavrumuzun çiçekler kadar güzel olması için.
3: Sevgilim benim.
0: Yalnız sevincimi gölgeleyen tek şey var.
3: Ne?
0: Bugüne kadar yalnız beni sevdin. Bütün varlığınla bana bağlandın. Çocuğun doğunca sevgin ikiye bölünecek diye korkuyorum.
3: Tersine Orhan. 2 kat olacak sevgim. Çocuğum olmadığı için sana karşı gizli bir utanç duyuyordum içimde.
0: Hayatta tek üzüntüm baba olmamaktı. Soyumun sonu gelmiş sanıyordum. Seni çok sevdiğim halde şimdi utanarak söylüyorum. Senden ayrılmak bile geçti aklımda.
3: Artık geçti bunlar Orhan. En iyisi bırakalım bu konuyu.
4: Anlaşılan keçileri kaçırdın sen. Ne yoluyorsun çiçekleri?
1: Çocuğumuz kız mı, erkek mi olacak diye fal açıyorum.
4: Allah bağışlasın da bu seferkinin ne olursa olsun.
1: Doğru. Ama sen ne olsun isterdin çocuğumuz?
4: Erkek.
1: Ben kız isterim. Kız çocuklar daha düşkündür babaya.
4: Hep kendini düşün sen.
1: Peki karıcığım, en iyisi ikiz olsun. Biri kız, biri erkek.
4: Biri senin, biri benim. Talihli olsun. Sıhhatli olsun. Okuyup büyük bir adam olsun.
1: İnşallah. Aa, hem talihli geldi sayılır. Orhan Bey kendi çocuğu şerefine 3 maaş ikramiye verecek. Ya?
4: İyi. Ama o paraya dokunmak yok.
1: Neden? Birer elbise çekerdik üstümüze.
4: Yok. O para çocuğumuzun kısmeti. Ondan çocuk takımları alacağım, yorganlar alacağım.
1: Bakıyorum bacaksız şimdiden ortak olmaya başladı bize.
4: Ne sandın ya?
5: Buyurun efendim.
3: Ah ne güzel. Al. İskemleyi verir misin?
5: Başla.

0: var Zeynep?
1: Boşuna telaşlanmışsınız. Tehlikeli bir durum yok.
2: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
1: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
2: Hamile değil mi?
1: Tıpta sahte gebelik diye bir şey vardır. Çoğu zaman aldatır kadınları.
0: Sahte gebelikmiş, Süheyla'nın bitti, mahvoldu.
2: Beyefendi de perişan.
0: Beni hemen doktora götür. Bu sefer de bir aksilik olmasın Reşat.
2: Doktor amca ile konuştum, yarın gideriz. Yavrumuz yaşayacak bu sefer. Öyle bir his var içimde Zeynep.
1: Evet, gelin. Oo, hoş geldiniz. Maalesef durum iyi değil.
0: Çocuğumuz gene mi yaşamayacak doktor amca?
1: Kocanla kan gruplarınız uymuyor. Çocuğunuzun yaşaması 3 yaşına kadar her sene. Ondan sonra da lüzum gösterdikçe kanının değiştirilmesine bağlı.
2: Ne kadar para lazım doktor bey?
1: Her sene...

0: seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Nereden buluruz bu kadar parayı doktor amca?
2: Ağlama Zeynep, dur. Daha doğuma aylar var. Allah büyüktür. Buluruz elbet.
3: Beyefendiden istesem bu parayı.
2: Bu durumda nasıl isteriz? Nispet yapar gibi olmaz mı? Hem ne kadar iyi insan olsa, o kadar parayı kardeş kardeşe vermiyor bu zamanda.
3: Ben sahte gebeliğe falan inanmıyorum. Düpedüz oyun oynadı sana Süheyla.
4: Lütfen bu şekilde konuşma anne.
3: Soyumuz kuruyacak, ben susacağım, öyle mi?
4: Peki, ne yapabilirim ki?
3: Süheyla'dan ayrılırsan, herhalde karısından boşanan ilk erkek sen olmazsın.
4: Çıldırdım anne, Süheyla'yı yüzüstü bırakamam.
3: Yüzüstü bırak diyen kim? Para verirsin, kat verirsin, bütün ihtiyaçlarını görürsün. Bu bana karşı değil, sana böylesine bir miras bırakan babana karşı vazifen senin.
4: Hayır anne, hayır!
3: Hislerinle değil, aklınla hareket et. Süheyla için de daha iyi olur bu. Seneler geçince çocuk veremediği için düşman olursun karına. O zaman daha mı iyi?
5: Teşekkür ederim, eksik olma. Orhan! Üzülüyor musun hala?
6: Nasıl üzülmem, 5 yıl bekledikten sonra...
5: Haklısın sevgilim, ama Tanrı'dan ümit kesilmez, belki bir gün çocuğumuz olur.
6: Belki, belki, belki, daha ne kadar bekleyeceğim? Baba olmak benim de en tabii hakkım.
5: Elimden ne gelir Orhan?
6: Öyleyse yeniden evleneceğim. Evet Süheyla, senden ayrılıp Necla ile evleneceğim.
5: Hayır, ben daha yaşıyorum. Ancak ben öldükten sonra başkasıyla evlenebilirsin.
6: Neden anlamak istemiyorsun? Ailemin ismini devam ettirmek için mecburum buna.
5: Hayır, hayır Orhan, olamaz! Evlenemezsin, olamaz! Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun!
6: İkimiz birden mi bedbaht olalım istiyorsun?
5: Orhan! Nasıl bu kadar hissiz olabilirsin Orhan?
6: Bu iş his meselesi olmaktan çıktı. Aklımızla, mantıkla hareket etmemiz lazım.
5: Hayır Orhan, bırakma beni!
6: Korkma! Ayrılınca da aynı zengin hayatın devam edecek. En iyi şekilde yaşatacağım seni. Zaten boşanıncaya kadar burada kalırsın.
5: Hiçbir şeyde gözüm yok, sadece seni istiyorum.
6: Zaman beni de unutturur.
5: Hayır Orhan, hayır! Bırakma beni, Orhan!
6: Sen kal Reşat, arabayı kendim kullanacağım.

0: hanımefendi. Kalkın lütfen. Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse, kendi çocuğunuz gibi gösterseniz Orhan Bey'e.
1: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Kocanız nasıl olsa yakında iş için Japonya'ya gidecek. Siz o ara hamileyim diye Zeynep'le Kamil Bey'in çiftliğine gitseniz, sonra Doktor Kamil Bey akrabanız sizin, Orhan Bey'e hamile olduğunuzu söylerse, hı?
1: Kamil amca yalandan nefret eder.
0: Yıkılacak bir yuvayı korumak için doktor amca bunu yapar sanırım.
1: Peki ya Zeynep? Çocuğunu verir mi bana?
0: Siz işin o tarafını bana bırakın. Ben razı ederim Zeynep'i.
1: Çıldırdın mı sen? Çocuğumu kimseye vermem.
0: Ölümü bağsın adamı. Kan değiştirmek için o kadar parayı bulamayacağımızı biliyorsun.
1: Bir çocuk ananın parçası demektir. Sen kolunu bacağını başkasına verebilir misin?
0: Kangren olmuş. Beni ölüme götürecekse veririm.
1: Olmaz Reşat. Kapa bu bahsi artık.
0: Kaçmakla gerçeklerden kurtulamayız Zeynep. Bundan önceki yavrumuzu kara toprak aldı. Ya bu seferki de ölecek ya da zengin bir hayat yaşayacak.
1: Yapamam. Veremem yavrumu. Lafı bile ateş gibi çöküyor üstüme. Allah'ın aldıklarına katlandım. Ama çocuğumu kendi elimle vermem kolay değil.
0: Zor da olsa insanlar doğru olanı yapmalı Zeynep. Kolay olanı değil.
2: Zor oldu ama sabırla başardım işi. Sonunda boşanma davasını açtı Orhan. Bundan sonra iş sana düşüyor.
3: Merak etme teyze. Ne Süheyla ne de başkası giremez aramıza artık. Orhan Bey'i gerçek

0: sevgiyle seveceğim. Ve soyunu sürdürecek sağlıklı çocuklar doğuracağım ona.
1: Bir tane kızım benim.
2: Şaşırıp kaldım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benden istediğiniz korkunç bir yalan.
3: Ama faydalı bir yalan doktor. Hem mutlu bir yuvayı...
1: Hem de ölüme mahkum bir çocuğu kurtaracaksın amca.
2: Orhan bey zeki bir insan. Ya bu oyuna inanmazsa?
1: Ne olursa olsun, başka çaremiz yok. Japonya'daki işi de yardımcı olacak bize. Kocamı kaybedersem yaşayamam, intihar ederim.
2: Ya yalanımız meydana çıkar da rezil olursak?
1: Demek kabul ettin amca.
2: Doktorların görevi hayat kurtarmaktır. Eğer bu yalan bir yuva, bir bebek, bir de senin hayatını kurtaracaksa...
1: Amcacığım, altın kalpli amcam benim, canım amcam. Ağlama Zeynep, bundan sonra kardeş sayılırız. Çocuğumuzu beraber büyüteceğiz. Bir annesi bensem, öteki annesi de sen olacaksın.

0: Alo, evet buyurun. Oo, doktor amca! Tahlilin neticesini aldım, hiç beğenmedim. Albumin çok yüksek. Tuzu, yumurtayı, balığı mutlak surette kesmesi lazım.
1: Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına doktor amca?
0: Ne demek kimden bahsediyorsun? Süheyla sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedi mi? Söyle!
2: Kiminle konuşuyorsun?
1: Doktor amcayla.
2: Aşk olsun doktor amca! Ben Orhan'dan gizlemiştim.
1: Neyi gizlemiştin? Söyle! Doktor amca, ne oluyor Allah aşkına?
0: Haberin yok muydu? Nihayet geliyor Veliaht Hazretleri, tebrik ederim! Müjdemi de unutmazsın herhalde! Japonya'dan dönerken senden koca bir kutu getirmeni istiyorum!
1: Kutu değil, sandıkla hak ettiniz doktor amca! Ama inşallah bu seferki de sahte bir hamilelik falan değildir!
0: Ben emektarınız Mürvet Hanım değil, 40 yıllık doktorum! Doğacak çocuğun bakımı da bugünden itibaren bana ait! Japonya'dayken aklın burada kalmasın!
1: Neden söyle? Neden sakladın benden?
2: Evlenmene mani olmak istemem! Necla'yla daha mutlu olursun belki! Hele annen!
1: Ben bu evlenmeyi ne annemin keyfi için istedim, ne de Necla'ya olan sevgim için! Tek arzuladığım çocuk, onu sende bulmak daha mutlu etti beni!
2: Beni üzmek için böyle konuşuyorsun!
1: Hayır! Seni sevdiğim için!
2: Sen Japonya'ya gidince, amca beni çiftliğine götürmek istiyor! Tatilini çiftliğinde geçireceği için, orada daha iyi kontrolünde olurmuşum!
1: Çok iyi bir fikir karıcığım!
2: Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur!
1: Tabii! Benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz! Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim!

0: sana çiçek getirdim.
1: Çocuk nasıl Reşat?
0: Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan, yo! Hadi götür kızım. Evvela kanının değişmesi lazım.
1: Kurtulacak mı doktor amca?
0: İnşallah kızım, inşallah.

0: Oldu mu doktor amca?
1: Geçmiş olsun kızım. Üçüncü defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık.
0: Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki.
1: Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün, yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak.
1: Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş.
0: Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver.
2: Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim.
0: Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu.
2: Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
0: Sağ olun efendim.
2: Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini

0: hitap etme kendine artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar.
1: El alemin elinden bana ne? Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtaçız.
0: Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan.
1: Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.
2: Oh yavrum, benim cici oğlum, hayatım benim canım.
0: Çok iyi yaramaz, yaygarası dünyayı tutuyor.
2: Ne de çabuk büyüyor değil mi?
0: Benim oğlum çabuk büyür. Benim oğlum bütün çocuklardan başkadır. 7 aylık doğdu ama tosundur o. Yanağına ne olmuş, kıpkırmızı.
2: Tırmalamıştır herhalde, yerinde durduğu yok ki, şeytan gibi bir şey.
0: Akıllı çocuk yaramaz olur. Sen benim akıllı oğlumsun. Herkesten önce konuşmalısın. Hadi bakayım, baba de, baba de bakayım bana. Çok güzel çocuk, değil mi Zeynep?
1: Evet beyefendi, çok güzel.

0: çok beklettin ama çocukların en güzelini verdin. Senden başka kimse böyle nur topu gibi bir çocuk doğuramazdı.
1: Ama Orhan, utandırıyorsun beni.
0: Utanmak mı? Ben bu çocuğun annesi olsam gururumdan bu güzel bebeği ben doğurdum diye dünyaya haykırırım. Söyle Zeynep, bu kral bebek kime benziyor? Süheyla'ya mı, bana mı?
1: Vallahi buna cevap vermek için daha çok erken. Bebek pek küçük. Kimseye benzemez yeni doğmuş bebekler.
0: Süheyla bana benzetiyor ama ben daha çok Süheyla'ya benzetiyorum. Burun, gözler tıpkı annesi.

0: çenesiyle yüzünün şekli bana benziyor.
1: Aman Orhan! Zeynep haklı, bu kadarcık çocuğun kime benzediği belli olur mu hiç?
0: En iyisi beyefendinin kendisine soralım. Kime benziyorsun sen delikanlı? Söyler misin?
2: Hı? Bu nasıl annelik? Çocuk annesinden çok hizmetçinin kucağında dolaşıyor. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Karıma karşı bu düşmanlığının sebebi nedir anne? Eskiden kısır diye diline dolardın, şimdi de analığına taktın.
2: Yalan mı söylüyorum? Süheyla'nın kucağında ağlayan çocuk Zeynep'in eli deyince susmuyor mu?
0: Biraz da sen sussan iyi edersin anne.
1: Yavrum benim, dur şekerim, ağlama! Karnın mı acıktı senin? Dur, sesini ver. Hadi, hadi iç canım! İç güzelim, iç! Zeynep! Zeynep! Zeynep! Zeynep gene huysuzluğu tuttu, sütünü içmiyor. Gel. Ne olursun al emziriver.
3: Doğanım gel, benim bir tanem.
1: Aman ne yapıyorsun burada olmaz? Kaynanan buralarda, görürse mahvoluruz, git evinde emzir.

0: Çocuk yine şoförün karısının kucağında.
1: Kendi çocuğu gibi seviyor, iyi de bakıyor.
0: Ağlayınca da susturuyor. Ama dikkat edin, kendi sütünden vermesin.
1: Çocuğu Süheyla emziriyor, ama verse ne olur?
0: Ne mi olur? Sen hala çocuksun Orhan! Sütü zehirli onun, baksana doğurduğu çocuklar yaşıyor mu? Böyle kadınlar sizin çocuğunuzun da yaşamasını istemez! Eğer çocuğu emziriyorsa, bu sevdiğinden değil, onu zehirleyip öldürmek içindir!
2: Canım yavrum benim, bir tanem, doğanım benim! Oh, çekme çekme saçımı, çekme! Gel bakayım, hoppala, hoppa, otur bakayım şöyle! Oh canım! Hoppa! Ay, ay, ay, ısırma! Oh, hoppala!
0: Orhan!
1: Ne var gene anne?
0: Gel de haklı mıyım, haksız mıyım kendin gör! Zeynep çocuğunu emziriyor, zavallı yavrucuğu zehirliyor! Sizi bunun için mi aldık bu eve?
1: İyiliklerimizin karşılığı, çocuğun hayatına göz dikmek mi Zeynep?
3: Onun hayatına nasıl göz dikebilirim? Kendi çocuğum gibi seviyorum!
0: Sen kim oluyorsun onu sevecek? Ver çocuğu!
4: Ne oldu beyefendi?
0: Onu karına sor! Bu evi derhal terk edeceksiniz!
4: Bir kusuru varsa affedin.
1: Oğlumun hayatıyla oynayan öz anası bile olsa affedemem.
0: Yaşayamayan çocuklarınızın intikamını torunumdan almak isteyen canavar ruhlu bir kadın senin karın.
1: Dur anne! Sen istersen vazifende kalabilirsin. Ama karının yeri yok artık evimde.
3: Hayır! Kovamazsınız beni! Ben bu çocuğum!
1: Zeynep!
4: Hayır!
1: Gidelim anne!
3: Dokunma bana! Beni yavrumun katili diye suçlarken, neden bu kadın oğlumun anası diye bağırmadın? Gerçeği niçin haykırmadın suratlarına?
4: Nasıl yapardım Zeynep?
3: Göğsünde bir ana kalbi taşısaydın yapardım. Sende hiç babalık hissi yok mu?
4: Var Zeynep! Ama her zaman söylüyorum, akıl hislerden daha üstün. Bu sıra, çocuğun kanının gene değişmesi lazım. Orhan Bey'e bu çocuk bizimdir diye bağırmadımsa korkumdan değil. Oğlumuzun hayatını düşündüğüm için, yaşamasını istediğim için.
3: Allah'ım, büyük Allah'ım! Sen beni yavrumdan ayrı koyma!
0: İnsanlara iyilik etmiyorsun. Ne kadar yakınlık gösterirsen o kadar kötülük görüyorsun.
1: Zeynep'in böyle bir şey yapacağını nereden bilirdim anne?
5: Ne var Orhan? Niye kızgınsın?
1: Zeynep'i kovdum.
5: Kovdun mu?
0: Çocuğu...

0: zehirli sütüyle emzirirken yakaladım. Torunumu öldürmek isteyen adil bir mahluk o. Allah'tan gördüm de tam zamanında yetiştim.
1: Sus Canico, sus benim bir tanem.
2: Bana verin, sıkıldı. Bahçeye çıkarayım biraz.
0: Maşallah sonunda anne olduğunu nihayet hatırladı.

0: yapamayacağım Reşat. Ne olur götürme beni buradan. Ya da git iste yavrumu onlardan.
1: Olmaz Zeynep. No, gidelim sevgilim. Hadi.
0: Dizlerim tutuyor mu ki gideyim? Gidemiyorum işte.
1: Gayret et Zeynep, gitmemiz lazım. Kalk karıcığım, kalk bir tanem. Ne olursun kalk. Hadi.
2: Ne oldu Reşat?
3: Hayırlı? Ne bu hal?
0: Kovdular beni doktor amca, beni yavrumdan ayırttılar.
1: Beyefendi Zeynep'i çocuğu emzirirken yakaladı. Az daha doğruyu söylüyordu.
2: Bir ananın yavrusundan ayrılmaz acıymış. Ya böyle çaresizlikler var ki.
0: Ben çocuğumdan ayrı yaşayamam doktor amca. Çocuğumu görmeden yaşayamam. Yaşayamam.
2: Çocuğunu görmenin bir yolunu bulun. Benim şurada bir evim var, oraya taşınırsınız. Orhan'ın öfkesi geçince bir çaresini bulur zaten.
1: Bak gördün mü Zeynep? Söz verdi doktor amca. Hadi bırak artık ağlamayı yavrum. Zeynep, gel yemek yiyelim yavrum.
4: Karnım aç değil.
1: Gel otur şuraya. Dün akşam da yemedin.
4: Karnım aç değil dedim. Ah, geldiler!
0: Ay yavrum, yavrum benim, yavrum! Yavrum benim, bir tane mis kokulu!
5: Senden af dilemeye geldim.
0: Yavrum, bir tanem.
5: Kayınvalidemin başının altından çıktı her şey. Benim hiç suçum yok Zeynep.
0: Ben yavrumdan ayrı olduktan sonra neye yarar?
5: Merak etme Zeynep. Birbirimize yakınız. 3-5 adımlık yerdeyiz. Ben her gün hava aldırmaya diye çıkarır getiririm çocuğu.
0: Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz ya.
5: Zaten mecburum da. Reşat! Reşat!
1: Buyurun efendim.
5: Doğan çok acıktı, hemen Zeynep'e götürelim.
6: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz çocuğu?
5: Ağlıyordu da parka götürüp hava aldırayım dedim.
6: Köşkün koskoca bahçesi dar mı geldi? Ortalıkta türlü salgın hastalıklar var. Bu senin çocuğunsa benim de torunum. Bir daha köşkten dışarı çıkarmayacaksın.
5: Peki anne.

0: Nerede kaldılar? Allah'ım bir aksilik olmasa bari! Doğan'ı neden getirmedin?
1: Canım, bir şey yok.
0: Yoksa bir şey mi oldu? Hasta falan değil
1: ya. Hayır!
0: Canım, anlatsana!
1: Tam Doğan'ı getirirken büyük hanım gördü.
0: Öyleyse ben giderim köşke!
1: Çıldırdın mı sen? Görürlerse ne yaparız? Geçen gün neler oldu, unuttun mu?
0: Ne olursa olsun, evladımı görmeden yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
1: Dur karıcığım! İnsanlar çılgınlıkla değil, sabırla ulaşırlar istediklerine. Öfkeyle kalkan zararla oturur Zeynep. Bu delilikle her şeyi kaybedebiliriz.
0: Peki, ne yapayım istiyorsun?
1: Sabredeceksin yavrum. Benim gibi sabırlı olacaksın. Bak, hala karımın kovulduğu bir kapıda çalışıyorsam, haysiyetsiz bir insan olduğum için değil, sadece oğluma yakın olabilmek için yapıyorum bunu.
0: Rişat!
1: Sabırlı ol. İlk fırsatta getireceğim çocuğumuzu.
0: İlk fırsat kim bilir ne zaman? Allah'ım! Nasıl tahammül edecek ben bu acıya, nasıl?
2: Sus çocuğum, sus oğlum! Ay, ne olursun sus! Anneni istiyorsun biliyorum ama ne yapayım, elimde değil seni ona götürmek! Hadi sus benim ya, hadi canım, sus!
1: Merhaba!
2: Hoş geldin!
3: Oğlum benim, canım benim!

Ağlıyor yavrucuğum. Ana yüreğimle seziyorum bunu. Beni arıyor. Ben de özledim seni oğlum, ben de. Ama elimden bir şey gelmiyor.

0: Zeynep, karıcığım hemen sofrayı hazırla. Birkaç lokma yiyip gideyim. Geç kaldım.
1: Getirdim işte.
0: Oo, bakalım ne var? Oo, sütlet pişirdin demek bugün. Felaket, gel bakayım. Gel, uzat
1: elimi.
0: Uzat.
1: Ver elini. Ne yapacaksın elimi? Oo, çıldırdın mı Reşat?
0: Sütlacın niye bu kadar tatlı olduğunu şimdi anladım.
1: Benle şakalaşacağına yemeğini bitir de işine git. Demin geç kaldım diyordun.
0: Geç kaldım ya. Sana söylemeyi unuttum. Doğan bugün sünnet oluyor.
1: Sünnet mi oluyor? Doğan sünnet mi oluyor? Çok hain bir babasın. İnsan önceden söylemez mi bunu? Ona bir kase sütlaç götüreceğim. Hem bir kerecik olsun görürüm.
0: Olmaz Zeynep. Bu deliliği yapamazsın.
1: Süheyla da insan. Bir ananın çocuğuna bir tas sütlaç götürmesini... ...bu isteğini... ...böyle kutsal bir günde onu kucaklamasını çok görmez.
0: Haklısın. Haklısın ama... ...büyük hanım orada görürse kıyameti koparır. Herkesin içinde etmediği hakareti bırakmaz.
1: Sen de buna katlanırsın, beni müdafaa etmezsin değil mi?
0: Elimden bir şey gelmez Zeynep. Gelmeyeceksin değil mi?

0: O benim oğlum. Annesinin pişirdiği sütlacı nasıl yemez?
1: Oldu da bitti maşallah! Dava olur inşallah! Oldu da bitti maşallah! Dava olur inşallah!

0: öldürmüş ya.
1: Aslan oğlum benim, ver bakayım bana 50. Yani. Geçmiş olsun. Canım benim.
0: Şarkı söyle bana.
1: Oo, ne güzel oyuncakların var senin.

0: Zeynep, işin ne burada?
1: Bizde adettir. Sünnet çocukları annelerinin pişirdiği sütlaçtan yer.
0: Orhan görmesin, ver ben götüreyim.
1: Hayır, kendim vermek istiyorum. Ne olur bir kerecik oğlumu göreyim, yalvarırım bir defacık.
0: Çıldırdın mı Zeynep, ver onu bana.
1: Hayır!
2: Ne var? Ne oluyor burada?
1: Çocuğa sütlaç getirmiştim de.
2: Gene mi sen? Hâlâ mı zehirlemek istiyorsun çocuğu? Defol buradan!
1: Ben...
2: Pis sütlacımı verecektin çocuğa!

0: hızlı. Daha hızlı Reşat. Vaktinde yetiştirirsen dünyaları veririm sana.
1: Hiçbir şey istemem. Doğan kurtulsun yeter.
2: Yalnız...
0: Yalnız ne? Söyle. Ne dilersen kabulüm.
2: Zeynep'i affetmenizi rica ediyorum.
1: İyi insandır.
2: Doğan'ı çocuğu gibi sevmekten başka suçu yok.
0: Peki Reşat, affet.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Daha hızlı Reşat, daha hızlı.

0: Başın sağ olsun Zeynep. İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Senden af diliyorum. Aramızda geçen kötü şeyleri unutursun. Rahmetli kocan da mezarında rahat yatar. Mürvet Hanım da memleketine gitti zaten. Senden bizim yanımızda kalmanı rica ediyorum. Kocanın ölmeden evvelki son isteğiydi bu. Doğan'ı da görmüş olursun her gün.
1: Bak ne güzel pisi pisi. Küçücük yavru daha. Sev, korkma. Sev, sev. Sev, otur kucağım. Sev şimdi. Ne güzel değil mi? Bak, bak, bak, gözlerine bak. Babana sorarız. Baban da isterse kaptan olursun.
0: Zeynep ne kadar iyi kızmış, kıymetini bilemedik.
1: Sağ olsun annenin yüzünden.
2: Süheyla!
3: Tebrik ederim Orhan. İkinci çocuğunuz geliyor.
2: Yani Süheyla hamile mi?
3: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
0: Mahdum bey, hemen de büyümüşsünüz.
1: Hadi şekerim, yemeğini ye bakayım.
4: Kardeşim eve geldi diye annem beni sevmeyecek mi artık?
1: O nasıl söz, sevecek tabii. Ama bir ana için doğum yapmak kolay değil. Biraz büyüsün kardeşim, annen senin de yemeğini yedirecek. Hadi, sen şimdi yemeğini ye bakayım. Aç ağzını, aç.
4: İstemiyorum. Yemek yemeyeceğim işte, yemeyeceğim. Annem beni sevmiyor ki, kardeşimi seviyor.
1: O kardeşin senin, tabii sevecek.
4: Ne güzel değil mi?
5: Sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Çocuğa süt veriyorum. Hadi sen aşağı git bakayım.
6: Yavrum, canım benim bir tanem. Hayatım benim, oh yavrum.

0: seni yavrum. Hiç kimseyi senin kadar sevemem.
1: Beni sev Zeynep teyze. Çok ama çok sev. Annemmiş gibi sev.
0: Sevmez olur muyum yavrum? Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada en çok seni seviyorum.

0: Ay, düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
1: Ben düşürmedim anne!
0: Sus, bir de konuşuyor! Gözlerimle gördüm, sen düşürdün işte!
1: Ama anne!
0: Defol hadi! Bir yerin acıdı mı yavrum?
1: Hayır anne, ben kendim düştüm! Abim düşürmedi ki beni anneciğim!
0: Hiç söz dinlediğin yok! Sana kaç kere söyledim o çocukla oynama diye!
1: Neden? Doğan abi benim abim değil mi?
0: Değil! Hadi gel sütünü iç!
1: Hayır, abimle beraber içerim!
0: Nereye gidiyorsun, gel buraya!
1: Abim olmadan içmem!
0: Gel buraya dedim sana! Gel diyorum!
1: Abi, baksana süt getirdim! Al iç! İçmem! Neden? İçmem, sonra annem döver beni! O senin sütün! Neden dövsün seni? Çünkü annem beni sevmiyor da onun için! Ben seni seviyorum! Babam da seviyor! Zeynep teyze de seviyor! Peki, annem neden sevmiyor?
2: Ben de bilmiyorum! Evvelden seviyordu ama şimdi sevmiyor!
1: Hadi sen sütünü iç! Sen içmezsen ben de içmem! Peki, önce sen iç!
2: Hayır, sen iç!
1: Hayır, sen! Peki, öyleyse bir ben içeyim, bir de sen iç! Oldu mu?
2: Peki öyleyse, bir sen iç, bir de ben! Ama önce sen içeceksin!
0: Sen ne diye gidip su içmiyorsun? Süt senin neyine? Hadi defol, gözüm görmesin!
1: Öyleyse ben de su içerim!
0: Otur şuraya! Anladım şimdi neden günden güne zayıfladığını! Her şeyini ona veriyorsun, iç şunu bakayım!

0: Babanı yakaladım.
1: Beni de kucağına al baba.
0: Gel bakalım sen de delikanlı. Maşallah ağırlaşmışsın. Boyun da uzuyor. Abine çabuk yetişeceksin.
1: Babacığım, çok seviyorum ben abimi. Ben de Selçuk'u çok seviyorum baba.
0: Ben de ikinizi aslanlarım. İkinizi de dünyalar kadar seviyorum. Doğan benim başkomutanım.
1: Ya ben?
0: Genç ve yakışıklı subayım.

0: Doğru bilen iki pay alacak.
1: Şeker mi baba?
0: Peki sen söyle.
1: Yoksa çikolata mı?
0: Aferin! Doğan bildi. Onun için iki pay alacak. Sen de bir pay.
2: Buraya gel Selçuk. Sen babana bakma canım, iltimas yapıyor abine.
1: Yapsın, ne olur. O benim abim, benden büyük, elbet iki pay alacak. Al kardeşim, hadi gel.
0: Ki yaramazlar, çikolataları kapınca bizi falan unuttular.
2: Asıl yaramaz Doğan, Selçuk'u azdıran da o.
0: Yaramaz çocuklar daima zeki olur. Doğan da onun için daha zeki.
2: Neden daha zeki oluyormuş?
0: Tanrı öyle yarattığı için. Onu Avrupa'da okutacağım.
2: Selçuk ne olacak peki?
0: Onu yanımda yetiştireceğim. O sakin, uysal bir çocuk.
2: Yani her şey Doğan'ın. Benim oğlum bu evde bir hiç, bir sığıntı öyle mi?
0: Aa, ne garip şeyler söylüyorsun Süheyla. Sanki Doğan senin oğlun değil.
2: Evet, değil. Oğlum da... Sen Doğan'ı daha çok sevince, ben de ne yapayım şaşırıyorum işte.
1: Abi! Ne olur şu reçeli alır mısın? Canım çok reçel istiyor.
3: Peki kardeşim ama... Anneme söyleyelim, sonra izinsiz aldık diye kızar.
1: Ben aldım derim, kızmaz. Boyum yetişse zaten ben alacağım. Hadi abicim ne olur.
3: Oraya benim boyum da yetişmez ki.
1: Sen eğil, ben senin sırtına çıkayım.
3: Ama dikkat et, sakın düşme.

0: Bana bir yorgunluk kahvesi yap Zeynep.
1: Baş üstüne efendim. Bak yüzünü kirletmişsin gene. Dur canım, sileyim. Dur.
2: Bugün bize ne getirdin babacığım?
3: Bilin bakalım.

0: Beni aç herifi! Söyle, ne zaman ustanacaksın, ne zaman? Kandırmıştır seni reçeli al diye! Aç gözlü seni, ne olacak? Çocuğa da kötü örnek oluyorsun!
1: Yeter anne, ne olursun vurma artık! Senin bir kabahatim yok! Ah anne!
0: Ne utanmaz mahluksun! Seni odunla dövme!
2: Yeter! Yeter Süheyla Hanım!
0: Sen ne hakla karışıyorsun? Zeynep! Zeynep, nereye götürüyorsun çocuğu?
3: Deli mi ne? İyice çıldırmış.

0: Bak Reşat, çocuğumuzu getirdim sana. İkimiz de çok kötü durumdayız. Bugüne kadar hep seni dinledim, sustum. Sustukça ezildik Reşat. Artık bu haksızlıklara göz yummayacağım. Ona kötü davranmalarına razı olmayacağım.
1: Zeynep teyze! Kiminle konuşuyorsun?
0: Reşat amcam! Hani sünnet günü seni hastaneye yetiştirirken kaza geçirip ölmüştün? Hatırlıyor musun Reşat amca?
1: Hangi Reşat amca?
0: Senin baban.
1: Babam mı?
0: Şey yani, benim oğlumun babası.
1: Oğlun mu? Madem öyle neden getirmiyorsun oynayalım onunla? İkimiz ne güzel kardeş kardeş oynardık. Uzakta mı Zeynep teyze? Nerede oğlun?
0: Hem yanımda, hem de çok uzaklarda. Çok, çok uzakta.
1: Peki, neden seninle beraber oturmuyor?
0: Şey, neden mi?
1: Yoksa sen de dövdün de kaçtı mı yanından?
0: Yo, yo, döver miyim hiç?
1: Herhalde seni çok özlemiştir.
0: Ben de ona hasret çekiyorum. Ona oğlum, evladım. Sen benim bir tanemsin. Sen benim çocuğumsun demek için çıldırıyorum.
1: Madem istiyorsun, git çocuğuna. Sev, okşa onu. Neden bu güzel lafları çocuğun kendine söylemiyorsun?
0: Neden mi? Doğru. Onun bu laflara, bu sözlere ihtiyacı var biliyorum. Ama söyleyemem yavrum. Geç oldu. Gel gidelim yavrum.
2: Nereye götürdü çocuğu acaba? Hala dönmediler.
3: Ona çocuğu nereye götürüyorsun dedim, cevap bile vermedi.

0: Şayet geliyorlar.
1: Bu saate kadar neredeydiniz?
2: Doğan sıkılmıştı da biraz hava aldırdım.
3: Reşat amcanın mezarına gittik babacığım.
0: Delirmiş bu! Parmak kadar çocuk mezarlığa götürülürmüş hiç!
2: Affedersiniz efendim, düşünemedim.
0: Bu kaçıncı affediş? Ya başına bir şey gelseydi?
2: Ben yanındayken ne gelebilir? Onu kendi çocuğum gibi seviyorum.
3: Ben de Zeynep teyzemi çok seviyorum baba! Annem dövünce Zeynep teyze kurtarıyor beni.
1: Sen odana çık bakayım Doğan.
3: Ama baba!
1: Odana çık dedim.
3: Peki babacığım.
0: Maksadı açık. Ölen çocuklarının intikamını çocuğu annesine düşman ederek almak istiyor.
2: Yalan, yalan söylüyorsunuz.
0: Şimdi de yüzüme karşı küstahlık ediyorsun ha! Artık yeter! Bu evden ya o gider yahut da hemen ben giderim. Analık haklarımı da helal etmem sana.
1: Kocana verdiğim sözü tutamayacağım Zeynep. Sana her ay yeterli bir para veririm, istediğin yerde oturursun.
2: Ama ben Doğan'dan ayrılamam ki!
1: Biraz anlayışlı ol Zeynep, artık bu evde oturamazsın. Annemin dediklerini kulaklarınla duydum.

0: Selçuk'un biraz ateşi var.
1: Çocuktur, geçer. Yarın ver. Yarın doktor amcayı çağırırız.
2: Anne!
0: Söyle yavrum.
2: Su istiyorum anne.
0: Şimdi canım.
2: Baba!
1: Evet yavrum?
2: Ben abimi çok seviyorum.
1: Tabii seveceksin, abin senin.
0: Şöyle iç bakayım yavrum, hadi. Hadi şimdi de uyu.

0: Koşun, yetişin! Yetişin, Doğan'ı kaçırıyorlar, yetişin!
1: Ne oluyor?
0: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni, benim çocuğumu! Benim çocuğum! Bu kadın çıldırmış, aklını çocukla bozmuş! Tımarhaneye kapatmak lazım onu! Bir kötülük yapmadan alsana elinden Doğan'ı!
1: Ver çocuğu Zeynep!
0: Hayır, vermem! Ölürüm de vermem! Benim çocuğum, benim! Benim çocuğum! Sen iyi ki sapıtmışsın, hadi defol, defol!
1: Hanımefendi, bir şey mi oldu?
0: Sorduğu şeye bak! Ne demek bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Çocuğumuzu kaçırmaya kalktı! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı istiyorum! O benim çocuğum!
1: Dur bakalım, ne oluyorsun?
0: O benim çocuğum, evladım! Talihsiz evladım benim!
1: Aklını başına topla! Hanımefendi, ne yapayım bunu? Şikayetçi misiniz?
0: Tabii şikayetçiyiz! Götür onu buradan! Hapishaneye götür, tımarhaneye götür, nereye götürürsen götür!
1: Hadi, yürü bakalım!
0: Evladımı istiyorum ben! Benim çocuğumu! Yemin ederim ki o benim yavrum!
2: Nihayet buldum belanı!
0: Çocuğumu istiyorum!
1: Biraz da başka laf etme kadın!
0: O benim çocuğum! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı verin bana! Doğan evladım!
3: Buyurun! Evet, evet! Ben de o işle meşgulüm!

0: yanlış anlama oldu komiser bey. Biz şikayetçi değiliz. Evet. Zeynep iyi bir insandır ama bu ara sinirleri çok bozuldu. Yok, hayır. Çocukları öldüğü için zannediyorum benim çocuğum diyor. Fikri sabit herhalde.
1: Evet. Evet, evet. Anlıyorum. Gerekeni yaparız.
2: Fikri sabit ne demekmiş? 40 yılda bir Adana'ya kızımın yanına gideceğim, bana inat gibi Zeynep'i hapisten çıkartıyorsun. Ya gene kaçırmaya kalkarsa çocukları?
0: Sen merak etme anne. Bir daha yaklaştırmam onu eve.

0: Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat. Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Her zaman!
1: Zeynep teyze gitti, sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi. Tabii kardeşim! Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız. Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi?
2: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Hiçbir şey! Kardeşime ilaç içiriyorum!
2: İlaç içiriyormuş! Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrum? Defol! Defol buradan çabuk! Defol git buradan! Bir daha da bu odaya gireyim deme, kemiklerini kırarım senin, anladın mı?
3: Ne oldu Doğan? Niye ağlıyorsun?
1: Annem beni dövdü doktor amca!
2: Selçuk çok hasta doktor amca!
3: Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığınız?
2: Dayağı hak etmişti o!
3: Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz!
2: Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca!
3: Senin de elinden çocuğunu alsalar sen de çıldırırsın!
2: Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun
3: sadece
2: amca?
3: Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermesiydi, kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık bunu icap ettirir, söyle!
1: Ben artık gidiyorum! Nereye gidiyorsun? Anneme! Annem şimdi gelir! Ne olur yanımda bekle! Senin annen benim annem değil ki! Benim annem Zeynep teyzemmiş, onu arayıp bulacağım! O beni dövmeyecek! Beni öyle seviyor ki! Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu! Ne zaman döneceksin abi? Buraya hiç dönmeyeceğim artık! Abi, ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım? Başka arkadaşlar bulup oynarsın! Hayır abiciğim! Ben seni istiyorum! Sen gidersen ölürüm ben! Senin annen var! Bakar o sana, iyileşirsin! Al ısmarladık kardeşim!

0: abimi istiyorum ben. Abim olmazsa ölürüm.
1: O nasıl söz yavrum? Allah esirgesin. Abin neredeyse gelir.
0: Abi, abiciğim.
2: İlacını niye içirmediniz? Şişe olduğu gibi duruyor.
1: İçmiyor amca. İçmek istemiyor. Doğan olmazsa bir yudum almam diyor.
2: Çocuklar bu yaşlarda çok hassas olurlar. Doğan'ın eve dönmesi şart. Doğan gelirse ilaçlarını içer, morali düzelir.
1: Ne olur, ne olur amca bul onu. Çocuğum ölecek, yalvarırım bul onu.
2: Bak, kovduğun, nefret ettiğin çocuktan şimdi yardım umuyorsun.
1: Hatamı anlıyorum amca. Doğan dönerse onu öz çocuğumdan ayırmayacağım. Selçuk kadar seveceğim onu da.
2: Allah o masum insanlara yaptıklarının cezasını çektiriyor sana.
1: Bundan sonra Zeynep'i öz kardeşim gibi seveceğim. Allah'ın huzurunda söz veriyorum amca. Yalnız Doğan'ı bulun bana.
2: Peki Süheyla, onu bulmanıza yardım edeceğim.
0: Anne, anne, abim nerede?
1: Şimdi gelecek yavrum.
0: Ben ölmeden önce gelir değil mi?
1: Sen ölmeyeceksin yavrum. Abin de gelecek. Kardeş kardeş oynayacaksınız.
0: Ne olur anne, sen de git ara onu.
1: Peki yavrum. İstersen babana telefon da edeyim, gelirken sana çikolata getirsin.
0: İsterim tabii, getirsin.
1: Hala burada mısın amca? Ne olur git, Zeynep'le Doğan'ı bul getir, onlardan af dilemem lazım. Hatamı affettirmem lazım. Sonra Allah beni çocuğumun ölümüyle cezalandırabilir. Ne olursun vakit kaybetme amca, iş işten geçebilir. Sonra Doğan'ın, Zeynep'le Reşat'ın çocuğu olduğu anlaşılır. Orhan!
3: Doğan kimin çocuğu?

0: Cevap ver, kimin çocuğu?
1: Zeynep'in çocuğu. Sen başkasıyla evleneceğim dediğin için yalan söylemek zorunda kaldım sana. Bana istediğin cezayı ver. İstersen kov bu evden. Hak ettim hepsini. Yalnız ne olursun, Doğan'ı buldum. Selçuk'un hayatı ona bağlı.
0: Cezamızı inşallah çocuğumuzun ölümüyle çekmeyiz.
1: Hayır! Hayır!
0: Söylediğin yalanla yalnız sen suç işlemedin. Ben de bilmeyerek zavallılara kötülük ettim senin yüzünden. Biçare masum anneyi kovdum evden.
1: Selçuk'un ne günahı var Orhan? Ne olursun anlayışlı ol, yardım et bize, yardım et!

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
15: En sevdiğin meyve hangisini?
13: Üzeri.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: kurdu. Aa! Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
19: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
25: Parasının kıymetini bilenler.
26: Biziz biz.
27: Biziz.
28: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
26: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
28: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
26: Para mı kaybettirir?
28: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi kalgona geçelim.
28: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
6: boost'la. Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Volcano. Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: O çok sevdiği mesleği taksi şoförlüğünü icra ediyor.
8: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
7: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
8: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
7: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
6: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
13: Çok naziksiniz beyefendi.
12: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
14: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım.
12: Kapıştık bile.
15: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
13: Size de.
15: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
12: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
13: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
16: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
17: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
13: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
12: Dürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
18: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de üç hızlı varsaydı.
19: Defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
13: Sana geldi.
20: Sisli Hatıralar birazdan TV4'te.

0: Doğan? Ne işin var burada?
1: Kaçtım. Burada saklanıp seni bekledim anne.
0: Anneme? Bana anne dedin Doğan.
1: Evet, doktor amca konuşurken duydum her şeyi.
0: Demek her şeyi öğrendim. Yavrum, bana bir daha anne de.
1: Anne!
0: Bir kere daha!
1: Anne! Anneciğim!
0: Yavrum! Evladım! Bak! Çocuğumuzu buldum Reşat, bizim çocuğumuz.
2: Çocuğumun yanına yanaşma, yaklaşma ona!
3: Çocuğunu alacak değilim Zeynep. Ben sana geldim. Doğan'ı almaya değil. Senden özür diliyorum. Müsaade et, günahlarımı affettirebileyim. Gel, eve dönelim.
2: Olmaz! Benim evim burası. Benim evim kocamın yanı.
3: Bak Zeynep kardeşim, benim evim senin evindir. Artık hizmetkârım değilsin. Benim öz kardeşimsin.
2: Vaktiyle karınız da öyle söylemişti. Yalan bunlar! İnanmam, hepsi yalan!
3: Yalan değil Zeynep! Namusum üzerine söz veriyorum. Evim eviniz, her şeyim Selçuk'la Doğan'ın.
2: Ben çocuğumu para için vermedim. Onun serveti namus ve doğruluk. Bunlar bana dedelerimden miras kaldı. Oğluma da kalacak. Gel yavrum!
3: Gitmeyin kardeşim! Selçuk çok hasta. Eğer Doğan gelmezse ölecek. Yalvarırım Zeynep! Allah rızası için evimize dön!
2: Şimdi beni niçin kardeş yaptığınızı anladım. Niçin servetinizi evladıma bırakmak istediğinizi anladım. Hayır, size yardım etmeyeceğim. Ben çok çektim, biraz da siz çekin!
4: Bu akşam Selçuk'umuz nasıl bakalım?
5: Bilemiyorum doktor amca. Abimi istiyorum! Gelecek yavrum, abin gelecek, baban almaya gitti, şimdi gelecek! Sen hiç merak etme, mi yavrum?
4: Selçuk, nasılsın? İyi misin?
2: Doğan'ı bulamadın mı?
6: Buldum.
2: Peki, neden getirmedin?
6: Annesiyle beraber Reşat'ın mezarı başındalar. Gelmiyorlar. Hakları da var.
2: Hayır Orhan! Zeynep buraya muhakkak gelmeli. Doğan'ı da getirmeli. Gideceğim ona. Yalvaracağım. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Doğan'ın muhakkak gelmesi lazım.

0: Söyle!
1: Durumu fenaya gidebilir.
2: Tehlikeli mi doktor amca?
1: Yok canım, yok. Sen bu ilaçları muhakkak bulmaya çalış onu. Hadi ol.
3: Ben abimi istiyorum anne.
2: Peki yavrum. Sen iyileş, beraber gideriz.
1: Zannediyorum bu çocuğun durumu psikolojik.
2: Canım!
3: Selçuk!
2: Doğan! Abin geldi!
1: Hadi! Hadi! Bak! Abin de geldi. İyileşecek benim oğlum, değil mi Selçuk? Hadi yavrucuğum! Hadi, hadi!
2: Doğan'ı getirdiğin için teşekkür ederim Zeynep.
3: Doktor amca, bana abimi getir ne olursun.

İstersen ayaklarına kapanırım. Affet beni kardeşim. Ne olursun affet. Abi!

0: Jim.
1: Zeynep iyi insandır, kusurunuza bakmaz sizler.
0: Bizi affettin mi? Allah affettikten sonra ben kimim ki? Artık her şey değişti, Orhan da biliyor durumu. Bana anne demesen bile, seni seven bir teyzen olacağım.
2: Yangın, ev yanıyor!
0: Selçuk! Selçuk!

0: gel. Bırakın burası benim evim.
1: Ya! Ah, ya benim anneciğim!
2: Canım benim!
1: Doğan yavrum!
2: Güzelim!
1: Zeynep kurtardı çocuğumuzu.
0: Gitme Zeynep! Bizi affet!
1: Ben sizi affettim, çocuğum bana yeter! Hakkınızı helal edin!
0: Helal olsun ama... yeni yaptıracağımız köşkte benim ve Süheyla'nın kardeşi olarak kalmayı kabul edersen... bizi affetmiş olduğuna o zaman inanırız.
1: Sen iyi insansın Zeynep! Sen bizim mutluluğumuz oldun! Her zaman yardımımıza koştun! Ne olur, bu sefer de bir büyüklük göster de... sana olan borcumuzu ödememize yardım et! Doğan, ne olursun anneni bizim için kandır!
3: Kalıyoruz, değil mi anne?

0: Kim bu güzel kadın?
1: Meşhur sinema yıldızı Dürrin Arbel. Son aylar içinde ard arda filmleri çıkıyor. Hepsinde de birbirinden güzel. Üstelik korkunç bir oyun gücü var. Halk öyle tutuyor ki bir yıl içinde zirveye ulaştı.

0: Bir türlü tanışamadım.
1: Nasıl olur? Senle Natif abinin elinden kim kaçar, kim kurtulabilir?
2: Merhaba Hakan. Merhaba Timur. Demek niye Ayas sokağa çıktın? Bana karşı küskünlüğün geçti değil mi?
1: Küskün değilim abi. Olanları da çoktan unuttum Atıf abi.
2: Aferin sana. Otur bakalım. Sevgili ortağım, neşeli bir halim var, hayrola?
0: Geç kaldın. Az evvel Dürün Erbel buradaydı.
2: Bu akşam tanışıyorum onunla.
0: Yalan söylüyorsun.
2: Bu gece son filminin galası varmış. Filmden sonra da prodüktör Lütfü Baran evinde bir parti verecekmiş. Dürrin'in şerefine. Lütfü eski arkadaşımdır. Davet etti beni. Merak etme, seni de götüreceğim. Hakan, sen de geleceksin.
1: Bu gece de erken yatmak istiyorum. Geceleri kolum çok sancıyor. Sabah da fizik tedavisine gideceğim gene.
3: Hani unutmuştun olanları? Beni üzmek için söylüyorsun kolunun acısını. Bu gece bizle geleceksin o kadar.
1: Hayır, gelmeyeceğim.
2: Yan kapıdan çıkalım, kalabalığa karşı titilip kakılmayalım. Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
4: Çok naziksiniz beyefendi.
5: Timur Afşaroğlu, Atıf Bey'in hem iş ortağı hem de arkadaşıdır.
6: Hayatımın en mutlu dakikası.
4: Teşekkür ederim.
2: Bir hayranınız daha var hanımefendi. Hakan, gelsene yanımıza. Mahcup, çekingen bir çocuktur. Ama ileride mükemmel bir piyanist olacak. Konservatuvarın son sınıfında.
1: Çok sevindim sizi tanıdığıma. Oyun gücünüze hayran oldum bu akşam.
4: Başarımda en büyük pay rejisörümün.
7: Dürün Hanım benim en rahat çalıştığım sanatçı arkadaşımdır.
1: Müsaadenizle efendim.
2: Şerefinize bir ziyafet vermek istiyorum. Lütfeder gelir misiniz? Sizi evimde dostlarınızla birlikte ağırlamak benim için büyük bir şeref olacak.
4: Çok teşekkür ederim. Ama gece hayatıyla başım hoş değildir. İçkiyi de hiç sevmem. Yeni başlayacağım filmimin hazırlıklarıyla da meşgulüm. Şimdilik beni mazur görün.
2: Aramızda birkaç dakika bile kalmanız büyük bir mutluluk olacak bizim için. Lütfedin, kırmayın. Bak Timur, seni buraya getirdiğime pişman etme beni. Onu nasıl beğendiğimi, nasıl arzuladığımı biliyorsun. Bu daha öncekilere benzemez, ayağını denk al.
0: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım.
1: Kapıştık bile! İyi geceler. Yalnız dikkatli olun, bu defa aranıza girip ayırmaya hiç niyetim yok.
3: Atla arabaya, geçerken senin de evine bırakırım.
1: Yine hem içkili hem öfkelisin. İstemem, yürüyeceğim biraz.
3: Atla havaya! Terbiyesizlik etmeye başladı bu çocuk.

0: Başıma gelenleri biliyorsun. Günlerce hasta yattım.
1: Biliyorum, geçmişler olsun. Ama ben de sen Avrupa'dayken başka kiracı almadım. Bugünlerde de çok paraya ihtiyacım var.
2: Uzattın be!
0: Ne kadar borcu var? Senden para almak istemiyorum Atıf abi.
3: Aramızda paranın lafı mı olur? Kaç para dedik, duymadın mı?
1: 1700 lira. Ayrıca da...
3: 2000 yeter mi?
1: Ömrümüze bereket beyciğim.
3: Köşkten çık diyen mi oldu sana? Rahat mı battı? Öyle sefil bir yerde işin ne senin?
0: İyiliklerini, yardımlarını hiçbir zaman ödeyemem ama yeter artık. Hayatımı kendim kazanmalıyım. Kazandığım kadar da yaşamalıyım.
3: Aklın sıra isyan ediyorsun bana. Suçluyorsun beni. Şahsiyet sahibi olmak iddiasındasın. Sen bilirsin.
0: Ne sana, ne başkasına yük olmak istemiyorum. İşte buldum.
3: Onu da duydum. Hüsnü'nün pavyonunda piyano çalacakmışsın. Az kaldı unutuyordum. Dürrin Arbel davetimi kabul etti. Yarın akşam ona mükellef bir ziyafet çekiyorum. Sen de geleceksin.
0: Gelirim. Pavyondan birkaç saat için izin de alabilirim.
3: Bütün gece uyuyamadım. Bütün gece unutamadım Dürrin'i.
0: Timur da sen de hiç iyi etmiyorsunuz. Öyle güzel bir kadın ki... Öyle güzel bir çevrede yaşıyor ki... Boşuna uğraşıyorsun gibi geliyor bana.
3: Kim olursa olsun vız gelir bana. Bugüne kadar kimi istedimse elde ettim. Sadece şu Timur fena canımı sıkmaya başladı. Onun için yarın akşam onu davet etmeyeceğim.
0: Söylemek bana düşmez ama... Timur'la iş ortaklığınız... Böyle bir mesele için...
3: Bu defa avucunu yalayacak. Dürrini elimden hiç kimse alamaz.

0: Ha gayret. Dayan yavrum. Dayan canım. Akşamdan önce kasabaya vardık say. Sancın neyin? Hiçbir şeyin kalmayacak.
1: Stop!
2: Buyurun için dürün hanım.
0: Yavrum, evladım. Merak etmeyin, çocuğa bir şey olmadı. Bakın neşesi yerinde. Bu parayı küçük çocuğun annesine verin. Ayrıca bahsettiğim çocuk mağazasından her zaman istediğini alabileceğini söyleyin. Hemen eve gidelim Cennet Hanım. Sahiden çok yoruldum bugün. Oh, Cennet Hanım hemen banyoyu hazırlayıver. Alo, buyurun.
3: Hatırınızı sormak istedim. Rahatsız etmiyorum ya.
0: Gizli bir telefon numarasıdır bu. Nereden, kimden aldınız?
3: Meleklerden. Size ait her şeyi bilmek, öğrenmekten başka bir işim yok bugünlerde.
0: Bir arzunuz mu vardı?
3: Sadece sesinizi duymak istemiştim. Yarın akşam görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
0: Size de.
4: Beyefendi içerideler.
5: Oh, avukattan geliyorum. Şirketin umumi vekaleti sende olduğu için Samsun'a senin gitmen icap ediyor. Hemen yola çıkarsın herhalde.
3: Hmm, meydan sana kalıyor değil mi? Elinde fileden kepçe kelebek avına çıkacaksın. Şaşarım aklına. Dürünü rüyanda bile göstermeyeceğim sana.
5: Gitmişsin, kalmışsın fark etmez benim için. O mesele benimle Dürün arasında, ikimizin kalbi arasında gizli bir heyecan. Hakan gene bizim yazıhanede çalışacak mı, yoksa muhasebeye başka bir memur mu alacağız?
3: İş bulmuş kendine. Hüsrev'in kulübünde çalgı çalacakmış.

0: Hakan, yarın bana yazıhaneye gel. Konuşacaklarım var senden, Timur hakkında. Beni seviyor musun?
1: O nasıl söz? Daha bu akşam tanıştık.
0: Olsun, bu akşam her şey olup bitmeli. Yakışıyor mu sana burada çalışmak?
2: Bekletme hanımı.
0: Bekler, o vazifesidir. Sen cevap ver bana. Buralarda dans havası çalasın diye mi okuttum seni? Bunca yıl çalışman, klasik müzik tahsilin güme mi gidecek? Yazık be, yazık.
2: O da olacak. Vazgeçmiş değilim.
0: Yarın bekliyorum, unutma.

0: Burası tam istediğim gibi. Sahibiyle hemen görüşelim. Fiyatta anlaşırsak alalım, başlayalım inşaata.
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Yalnız duyulmasını istemiyorum. Benim için asla reklam konusu olmamalı.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Öğrenince size karşı sevgim, hayranlığım bir kat daha arttı. Kazancınızı öksüz ve yetim çocuklar için sarf etmeniz asil ve içli bir vicdan eseridir.
0: Tuhaf şey. Nereden, nasıl duydunuz?
2: Atıf Bey'le ortak bir de inşaat şirketimiz vardır. Piyasada olan bitenden mutlaka haberim olur.
0: Bilmemiş olmanızı tercih ederdim.
2: Buraya gelişimin esas gayesi size faydalı olmaktır. Yemek vakti de gelmiş. İsterseniz bu konuya bir lokantada devam edelim.
3: Sizi bu evden başka bir yerde düşünemiyorum artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinizden.
3: Size anlatmak istediğim öyle şeyler var ki bu akşam buraya gelmekle bana
0: büyük... Çok saydığım Lütfü Bey'in yakın bir dostusunuz.
3: Sadece o kadar mı?
2: Sadece o kadarmış.
3: Seni ne arıyorsun burada?
2: Bu ne sürpriz hanımefendi? Dün öğlenden beri nasılsınız? Pek sıkıntılı bir gece değil, yağmur yağacak galiba.
3: Daha önce şimşek çakacak, gök gürleyecek.
0: Müzik dersleriniz nasıl gidiyor?
4: Bu sene devam edemiyorum konservatuvara.
0: Niçin? Kolunuz yüzünden mi? Ne oldu kolunuza?
3: Hiç, benim yüzümden sakatlandı. Timur'la atışmıştık bir akşam. Hakan da yanımdaydı, içkiliydim. Öfkemi süratten almaya kalkmıştım. Bir araba kazası geçirdik beraberce. Ama sonra İsviçre'ye gönderdim. En iyi klinikler, en iyi doktorlar. Yeni döndü, yakında tamamen iyi olacak. Çok severim Hakan'ı. Rahmetli annesiyle annem süt kardeşiymişler. Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
4: Doğru. Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
3: Atıf abinin hiçbir iyiliği karşılık beklemeden yaptığını bilirsin.
2: Bilmez olur mu? Elbette bilir.
0: Yakın zamanda düzelir inşallah kolunuz. O zaman piyanonuzu dinlemek isterim.
4: Yo, gene çalabiliyorum. Biraz acıyor ama.
3: Sizin için acı çekse ne olur?

0: Yoruldunuz benim için. Acıdı mı kolunuz?
1: Hayır.
0: Gerçekten nefisti, uzun süre unutamayacağım.
2: Nasıl? Köşkümün içi kadar bahçesini de beğendiniz mi?
0: Müsaadenizle gitmeliyim artık.
2: Nasıl olur, daha çok erken.
0: Yarın çalışmam var, erken yatmalıyım.
1: Götüreyim sizi.
0: Yok, misafirlerinizi bırakmayın, ben yalnız gidebilirim.
1: Ben götüreceğim Dürün Hanım'ı.
0: İstemiyorum benim için rahatsız olmanızı, rica ederim ısrar etmeyin.
2: Hakan da gitmek zorunda, o bırakır sizi evinize kadar.
0: Eviniz nerede? Önce sizi bırakayım.
1: Eve değil, çalışmaya gidiyorum. Küçük bir gece kulübünde piyano çalıyorum.
0: Ah. Yorucu olmuyor mu sizin için?
1: Şimdilik başka çarem yok.
0: Ya. Teşekkür ederim. Buyurun, bir kahve içersiniz.
1: Yatmanız lazım. Yarın akşama kadar güneşin altında çalışacaksınız.
0: Siz arabayı alın gidin. Ben sabahleyin film şirketinin arabasıyla giderim. Sonra getirir bırakırsınız.
1: Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef kullanmasını bilmiyorum. Şuradan bir taksi bulurum elbet.
0: Ne yapalım, bahtınıza küsün. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Hadi sevgili ortağım, uçağın kalkmasına 45 dakika kaldı. Yolda trafiğin tıkanabileceğini de aklından çıkarma.
1: Çok kalacak değilim, çarçabuk bitirip döneceğim. Yokluğumdan istifade edemeyeceksin. Unutma, Dürrin Arbel'le nikahımda şahidim sen olacaksın. Alo, alo! Oo, Dürrin Hanım! Aramanız ne şeref benim için! Nasılsınız hanımefendi?
2: Timur Bey oradalar mı? Görüşebilir miyim kendileriyle?
1: Buradalar, evet. Seni istiyor Dürrin Hanım.
0: Hürmetler ederim hanımefendi. Çok sevindirdiniz beni.
2: Gece çok düşündüm. Yardımlarınızdan maalesef istifade edemeyeceğim. Daha önce anlaştığım bir inşaat şirketiyle mukavele imzaladım.
0: Niçin? Tabii hay hay. Hangi saatte isterseniz. Beraber geçireceğimiz dakikalar hayatımın en güzel anıları olacak. Niçin vazgeçtiniz? Neden kaçıyorsunuz benden?
2: Öyle icap etti. Hem o şirkete daha önce söz vermiştim. Çok teşekkür ederim dostluğunuza.
1: Hakan! Niçin geç kaldın?
3: Tam evden çıkıyordum, şoförün geldi.
1: Neyse, ben yokken Dürrin Arbel'e göz kulak olacaksın. Timur'la beraber bile olsa yanlarına git. Bir an bile yalnız bırakma. Rica ediyorum senden.

0: Merhaba. Hayrola, birini mi bekliyordunuz?
1: Sizi bekliyordum.
0: Hı, niçin?
1: Atıf abim Samsun'a gitti bir iş için. Size sevgi ve saygılarını iletmemi istedi benden.
0: Bunun için mi gelip beklediniz?
1: Evet. Bir isteğiniz varsa yerine getirmemi de tembih etti.
0: Vaktiniz var mı?
1: Var.
0: Öyleyse gelin benimle. Cennet Hanım, telefon edin de bir taksi yollasınlar, hemen eve gidin. Yarınki elbiselerin hazırlanması gerekiyor.

0: Bugün mukavele imzalayacağım için bir defa daha görmek istedim burayı. Yeri, büyüklüğü tam istediğim gibi. İçim bir daha rahat etti.
1: Çok güzel manzarası var. Apartman mı yoksa iş hanı mı yaptırmak istiyorsunuz?
0: Hayır. Anasız babasız ufak çocuklar için öksüz yetimler yurdu olacak. Çocukların bahçesi, kütüphanesi, oyuncak odaları, duşları, yatakhaneleri, yemekhaneleri, hatta sinema salonları bile olacak.

Şuralarda koşacaklar, gülecekler. Şuralarda hıçkırıksız güzel rüyalarla uyuyacaklar. Şuralarda ders yapacaklar. Hayat onları tekmelemeyecek. Sokaklarda, mezarlıklarda yatmayacaklar. Aç kalmayacaklar. Hor görülmeyecek. Oradan oraya itilip kakılmayacaklar. Pırıl pırıl yetişecekler hayatta. Bir gün gelin, bir gün damat olacaklar. Bir gün anne baba olacaklar. Mutlu olacaklar. Kucaklar dolusu mutlu olacaklar.

0: Kimsesiz oluşuna duyduğum yakınlık beni konuşturdu. Ben de onlar gibi, senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm. Yokluk çektim, çile çektim.
1: Bunları unutmamış olmanız ağlatabilir beni. Bu kadar müşfik, bu kadar iyi kalpli, kendini bu kadar başkalarına adamış olacağınız aklıma bile gelmezdi.
0: Ah, şu çeşmede sıra beklerdim yağmur altında.
1: Siz ki pırıltılı büyük bir hayatın içindesiniz. Genç, ihtiyar, kadın erkek hayranlarla kuşatılmışsınız. Her filminiz bir hadise oluyor.
0: Sonra ne olacak? İnsanlar için bir şeyler bırakabiliyor muyuz? Bunu yapamadığımız an, son filmimin son yazısı çıktıktan sonraki yalnızlık felaketlerin en korkuncu olacak.
1: Bugün sadece Atıf abinin söylediklerini iletmek için gelmemiştim.
2: Dans edenler çok hareketli bir parça istiyorlar.

0: Stop! Tebrikler Dürül Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız. Emeğinize, zahmetinize diyecek kelime bulamıyorum.
1: Tebrikler Dürül Hanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten öyle büyülediniz ki beni. Sizi seyrediyorum deminden beri, üşüdünüz. Bir yerde sıcak çayla konyak içelim ısının.
2: İlginize teşekkür ederim, eve gitmek zorundayım, Allah'a ısmarladık.
1: Hem de inşaatı konuşuyorduk.
2: O mesele bitti, biliyorsunuz.
1: Başka bir şey daha konuşacaktım.
2: Çok yorgunum, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: zaman döndün?
1: Biraz önce.
0: Nasıl gitti işler?
1: Arsayı aldım. Fabrikayı kuracağımız Belçika firmasına da telgrafla bildirdim durumu.
0: Anlaşmayı imzalamak için Avrupa'ya da sen gideceksin, değil mi?
1: Niçin ben? Bu sefer de sen gideceksin.
0: Çok meşgulüm, gidemem. Hem Dürrin'i de bırakamam.
1: Gelir gelmez aradım seni. Ticaret odasında, şirkette, kulüpte, evde, hiçbir yerde yoktun. Neredeydin?
0: Nerede olabilirim, sen tahmin et.
1: Bu akşam bana köşke gel.
0: Bu gece seninle olmak isterdim ama ne yazık ki çok meşgulüm.
1: Ya.
2: Alo?
1: Dürrin Arbel hanımefendi rica ediyorum. Ben Atıf Saka.
2: Hanımefendi evde yoklar. Az önce yemeğe çıktılar. Geldikleri zaman söylerim aradığınızı.
1: Pekala. Selamlarımı söyleyin lütfen. Vay namussuz Timur!
2: Hakan Bey değildi.
3: Kimdi?
2: Atıf Bey, seyahatten dönmüş.
3: İyi ki yok dedin. Bir dakika... Şu 17 numaralı sahne gereksiz bence.
4: Bence lüzumlu. Kızın iki erkekten içine kapanık fakir genci sevdiğini... ...diğer erkeği istemediğini bu sahnede anlıyor... ...ve açıkça belli ediyor.
3: Galiba haklısınız.
1: En kısa zamanda evlenme teklif edeceğim Dürrin'e. Düğün hediyesi olarak da köşkümü vereceğim. Bir de kotra. Daha ne isterse. Her şeyi ayaklarım dibine sereceğim. O Timur ahlaksızıyla de iş ortaklığımı feshedeceğim. Gene de Dürrin'in üstüne düşmeye devam ederse o zaman bilirim yapacağımı.
5: Ama hala çapkınlık yapıyorsun Atıf abi. Geçen gece bile o kadınla sarmaş dolaş garson yerine gittin. Dürrin Arbel'i gerçekten sevdiğine emin misin?
1: İşin adabinde artık. Gururum, izzetin hepsi mevzuvayız. İstediğim, arzuladığım bir kadını bir başkasına kaptırmak... ...kahrımdan öldürür beni. Şu anda Timur'la beraber yemekteler.
5: Zannetmem, değildirler herhalde. Nereden biliyorsun?
1: Timur üstü kapalı söyledi. Sonra da telefon ettim Dürrin'e, yemeğe çıkmış. Ötesi var mı? Hüseyin!
6: Buyurun efendim.
1: Artanlı çocuklara rahat.
6: Sağ olun efendim.
1: Müzisyenlerin hakkını da unutma. Üzülme, eninde sonunda Dürrin benim olacak. O Timur'a kan kusturacağım. Gidiyorum. Akşam erken yatacağım.

0: Ne emredersiniz efendim?
1: Portakal suyu lütfen.
0: Başla.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Biz senaryo üzerinde çalıştık, bir hayli de yorulduk. Aklıma siz geldiniz.
0: Müziğinizi çok methettiler, ben de dinlemek istedim.
2: Teşekkür ederim.
1: Oturmaz mısınız?
2: Çalmak zorundayım. Affedersiniz, Timur'la yemekte değil miydiniz siz?
1: Hayır, niçin sordunuz? Kim söyledi?
2: Hiç, öyle sanmıştım. Çok şaşırttınız beni, gelişinize çok sevindim.
1: Böyle bir yere ilk defa geliyorum.
2: Müsaadenizle.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Olaysın Gemini.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Hesap. Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
10: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: 5 yıldır hep seninle. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
1: Bizim kız üniversitede, acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
13: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
12: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
13: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
12: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te TV4'te.
13: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Bakın,

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexo. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsası.

0: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Ama önce evinizde aramıştım. Fazla vaktinizi alacak değilim. Bu gece köşkümde toplanacağız. Gene sizin için.
1: İmkansız. Film çalışmaları olduğu süre içinde geceleri çok erken yatarım. Bunu daha önce de söylemiştim size.
0: Fakat mecbursunuz gelmeye.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Çünkü doğum gününüzü kutlayacağız.
1: Nereden biliyorsunuz bugün doğum günüm olduğunu?
0: Bugünlerde size ait her şeyi bilmek ve öğrenmekten başka işim, başka zevkim yok.
1: Şaşırttınız beni. Yıllar var ki kutlamamıştım. Gene de ne olursa olsun beni hatırladığınız için teşekkür ederim.
0: O halde bu akşam erken yatmanız için hiçbir sebep yok. Yeni yaşınızı hep beraber kadehlerimizi kaldırarak kutlayacağız.
1: Maalesef, gelemeyeceğim için müteessirim.
2: Dürrün Hanım, set hazır.
1: Rica edeceğim, lütfen.
0: Unutmayın, saat tam 9'da Hakan sizi evden alacak. Ona öyle direktif verdim. Sizi evinizden almasında bir mahsur var mı?
3: Hislerimi anlamazlıktan geliyorsunuz inatla. Ben de aynı inatla, bıkmadan, yorulmadan sizi kovalayacağım. Bana evet diyeceğiniz güne kadar.
0: Bu akşam bir yere sözün olmasın. Biz de toplanacağız.
3: Çok isterim ama bilemem. Dürrin belki bir yere çıkmak ister. O zaman gelemem.
0: Dürrin de bizde olacak bu akşam. Hı?
3: Gördün mü? Konuştun mu onunla?
0: Biraz önce beraberdik. Çok sevindi bu davete. Film çalışmasını bile erken bitirmesi için rejisörüne ricada bulunacak. Sen de gecikme sakın. Dostlarıma bir müjde açıklayacağım bu akşam. Mutlak duymanı istiyorum.

0: yeni yaşınız uğurlu olsun. Size layık değil ama.
1: Çok teşekkür ederim. Ömrümün en güzel hediyesi.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hakan elini benden çabuk tutmuş.
1: Atıf Bey göndermiş Hakan'ı.
0: Atıf hepimizden akıllı. Sizi benim götüreceğimi tahmin etmiş demek.
2: O göndermesiyle de gelecektim.
0: Bilirim, bilirim. Beni Atıf'tan daha çok seversin. Sizinle konuşmak istediğim çok şeyler var.
2: Arabanıza buyurun Dürün Hanım, geç kalıyoruz.
0: Benim arabamla gidelim. Gereği yok iki arabanın. Değil mi ya?
2: Öyleyse götür bizi.

0: Mektubuma ne zaman cevap vereceksiniz?
1: Ne mektubu?
0: Yarın elinize geçer herhalde.
1: Niçin yazmıştınız?
0: Merak etmeyin, okuyacaksınız. Yalnız cevap vermeden önce çok düşünün. Geçici hislerinizi değil, gerçeği, hayatı, geleceğinizi düşünün, olur mu?
1: Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hayır diyeceğimi biliyorsunuz. Ne sizin ne de Atıf Bey'in benim için boş ümitlerle tedirgin olmanızı, işlerinizi bozmanızı istemiyorum. Kendisine de söyleyeceğim bunu.

0: Çok şükür, kendine geldi.
1: Yatınız, kapayın gözlerinizi.
0: Senin, Dürn'in ne işiniz vardı Timur'un arabasında? Söyle!
1: Konuşacak halde değil henüz, ama tehlikeyi atlatmış sayabiliriz.
0: Çok şükür Allah'a!
1: İfadesini değil bugün, yarın bile alabileceğinizi hiç sanmıyorum.
2: Nasıl Dürn'in arabası?
1: Lütfen beyler, yanına girmek suretiyle gazete yasaktır. Lütfen beyler, rica ederim, susun, rica edeceğim.

0: Hakan! Geçmiş olsun, korkuttun beni.
1: Dürrin nasıl? Hastanedeki odası boş, taburcu oldu dediler, inanmadım. Çabuk söyle, yaşıyor değil mi? Söyle, yaşıyor değil mi?
0: Aferin sana! Ona karşı böyle hassasiyetle davranman hoşuma gidiyor. Ne de olsa evleneceğim kadın. Çok şükür yaşıyor.
2: Ya Timur?
0: Başımız sağ olsun. Öyle zannediyorum ki her şey onun o sürat hastalığı yüzünden oldu.
2: Hiç de hızlı sürmüyordu arabayı.
0: Dürün kendi villasında yatıyor. Gel istersen seni ona götüreyim.

0: Geçmiş olsun Dürün Hanım. Konuşun, ne olur. Tanımadınız mı beni? Niçin öyle bakıyorsunuz?
1: Hiç kimseyi tanımıyor, hiçbir şeyi hatırlamıyor. Çok feci bir şey bu. Hafızasını kaybetmiş.

0: başkan. Kendine hakim ol. Güçlü, neşeli göründürüne. Bir iş anlaşması için hemen Avrupa'ya gitmek zorundayım. Bu gece uçacağım. Dürünü de köşke taşıyacağım. Kaldığı yeri kimseler bilmeyecek. Gelip gidip rahatsız etmeyecekler dürünü. Düzelene kadar köşkte kalacak. Ben dönene kadar dürün sana emanet.
1: Neresi burası?
2: Bir yakın dostunun evi. Çok seveceksin burayı.
1: Kimi?
2: Atıf Bey'in.
1: Atıf Bey mi? Kim bu Atıf Bey?
2: Avrupa'da şimdi. Görünce tanıyacaksın.

0: Seni de hatırlamıyorum. Kimsin bilmiyorum. Ama iyisin. İçimle yakınım sana. Anlat, kimim ben? Neredeyim? Niçin böyleyim?
1: İleride anlatacağım sana. Belki de ben anlatmadan sen her şeyi hatırlayacaksın.
0: Niçin unuttum her şeyi? Ne oldu?
1: Bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Hiçbir değişiklik yok henüz. Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız. Daima güler yüzlü, hep mutlu olacaksınız.
2: Hele en sonuncuyu başarabilmek çok güç.
1: Sakın kazayı anlatmaya, hatırlatmaya çalışmayın. Geçireceği şokla daha ümitsiz olabilir durumu. Bir çiçek, bir koku, bir müzik, üzmeden, yormadan hatırlayabileceği şeyleri sereceksiniz önüne.
0: Uyuyamadım. Tek başıma odamda korktum.
2: Seslenseydin koşardım.
0: Karanlık, ışıksız bir yer var kafamda. Hep ağlamak istiyorum. Bu karanlıktan çıkar beni. Bana beni anlat ne olur.
2: Sana bu parçayı çalmıştım.
0: Burada mı?
2: Evet.
0: Niçin çalmıştın? Niçin buradaydım? Kimdin sen, ben kimdim?
2: Zorlama kendini. Yorulma. Zamanla söylemeliymişim her şeyi. Yoksa daha kötü olurmuş. Öyle dedi doktorlar, sabredeceğiz.
0: Ne zamana kadar?
2: Hatırlamasan da önemi yok benim için. Seninleyim, senin yanındayım kıyamete kadar.

0: için kaçıyorsun Diri?
1: Anla beni! Yardım et bana! Hatırlat! Boşluktayım, karanlıklardayım!

0: Sen bana artık hiçbir şey anlatma. Söz mü?
1: Söz.
0: Böylesi daha güzel. Bak, bak sessizliğe. Ne güzel, bir sen bir de ben varız dünyada.
1: Karanlıkta kalmış sisli hatıra.
0: Ve biz bu sisli hatıralar içinde ölesiye mutlu iki insan.
1: Ne söyledin duydum. Ben de seni seviyorum. Seviyorum.

0: sakin ol. Ne olur sakin ol.
1: Rüya gibi, kabus gibi bir şeyler görüyorum gözlerimi kapayınca. Bir de sesler duyuyorum. Bir prensesi, bir kadın bağırıyor korkuyla.
0: Of!

0: Buyurun efendim.
1: Atıf Bey çağır gelsin.
0: Atıf Bey Avrupa'dalar. Henüz dönmediler. Kimsiniz?
1: 3-5 gün sonra ararım gene.
2: Telgraf Hakan Bey. Hayrola bey, kötü bir haberim var. Telgraf kimden?
0: Atıf abiden. 3 güne kadar dönüyormuş.
3: Kim dönüyormuş?
0: Atıf Bey, buranın sahibi.
3: Kim bu Atıf Bey? Neyimdir benim? Cevap versene, niçin buradayım ben? Kim bu Atıf Bey?
0: Seni seven bir erkek. Senden evlenmek istiyor.
3: Senden başka kimseyi sevmiyorum. İstemiyorum ben. Hiçbir şey istemiyorum. Mazimi bilin. Sarıl bana. Beni sevdiğini gene söyle. Hep söyle.
0: Yok. Hayır. Hayır.
3: Niçin? Niçin sarılmıyorsun bana?
0: Sorma. Konuşma. Yasaksın bana.

0: Yasak mı? Niçin?
1: Sorma dedim. Beni sevmem ben. Sana değemem.
0: Neden? Konuşacaksın. Söyleyeceksin.

0: bakamıyorum. Kendimi görmekten bile korkuyorum. Susmayacaksın, konuşacaksın, anlatacaksın. Yoksa bu acı öldürecek beni, öldürecek.
1: Burada öksüz çocuklar için bir yurt yaptıracaktın. Bütün hayalin de bu. Sen de anasız babasız büyümüştün çünkü. Senin çektiğin acılara onlar çekmeyecek diye seviniyordun.

iyi, bu seni çok seven insanlar, hepsi senin meslek arkadaşın. Yüz binlerce hayranın var. Bütün hayat aşkın, bütün sevgin mesleğindi. Yeni gelen oyunculara hep seni örnek gösterirlerdi. Seninle konuşmak, röportaj yapmak, resimlerini çekmek bir hadiseydi, bir olaydı. Zevklerin, sevdiklerin, sevmediklerin... Bunları öğrenmek için can atıyordu herkes.

0: sesli hatıralar. Çok güzel. Benim de mazim sizler içinde. Bütün hatıralarım uzak ve buğulu.
1: İlk defa bu salonda senin için çaldığım zaman doğdu bu beste. Önce bir damla gibiydi, sonra bir çığ gibi büyüdü içimde.
0: Sisli hatıralarda sen, ben, bütün aşkımız var.

0: Namussuz, namussuz! Sana emanet etmiştim, inanmıştım. Bunu mu yapacaktın bana?
1: Ne var? Niçin kızıyorsunuz? Onu seviyorum.
2: Sus, sus diyorum. Dinle beni.
0: Hayır! Hayır!

0: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Kamyon. Kamyon çarptı bize.
1: Sakin olun. Yatın. Ölümeye çalışın. Dikiş yerleri açılacak.
0: Hakan. Hakan sağ değil mi? Söyleyin Hakan sağ değil mi?
1: Hafızasını kaybettiğinden beri sinirliydi. Dengesizdi. Olmayacak şeyler yapıyordu. O gece intihar etmeye kalkışmış. Atıf abiyle konuştuk. Fakat geç kalmıştık. Son anda yetiştik. Vurmuştu kendini. Ama

0: Eli titrediği için omuzundan vurabilmişti. Atıf abi atıldı, tabancayı aldı elinden. Tabancanın üzerindeki parmak izlerinin Atıf abiye ait oluşu bu yüzdendir. Bildiklerim bu kadar.
1: Beni niçin ele vermedin?
0: Ben fakir bir piyanistim. Bu halde konservatuvarı bile bitireceğim ne mal. Durdur arabayı.

0: Yürüne iyi bak! İnsanca davran! Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm!
1: Nasıl vurulduğumu hatırlamıyorum. Sadece kazayı hatırlıyorum, Timur'un arabasında gidiyorduk. Birden müthiş bir sarsıntıyla devrildik. Yanımdaki kapı açıldı ve dışarıya uçtum. Yanımızdan hızla geçen bir kamyonu hala görür gibiyim.
2: O kazadan sonra Atıf Bey'in evinde kaldınız bir süre. Vurulma olayı orada oldu. Lütfen buna ait bildiklerinizi söyler misiniz?
1: Doktorlar göğsümden bir kurşun çıkartmışlar. Neden? Neler oldu, niçin bilmiyorum.
3: Şiddetli bir şok neticesi hafızasını tekrar kazandı. Ama iki zaman arasındaki yaşamasını unutması doğal bir şey. Tıp ilmine aykırı değil. Çok mümkün.
2: Tekrar arayacağız sizi.
4: İnşallah hatırlamaz.
3: Doğru. İntihara teşebbüs etmesi çok kötü bir şey.

0: Timur'un ölümü feci oldu.
1: Evet. Hakan'la ben uzun süre kendimize gelemedik.
0: Hakan nerede? Niçin gelmiyor?
1: Günlerdir ortalarda yok. Ben de merak ediyorum.

0: bugün hastaneden çıktım. Hemen sana koştum. Söylemek istediğim bir şey var sana. O gün Atıf'ın evindeki doğum günü ziyafetine gidebilseydik, her şeyin doğrusunu söyleyecektim. Herkes duyacaktı.
1: Neye duyacaktın?
0: Seni sevdiğimi.
1: Mutluluk için beni sevmeniz kâfi değil. Ben size sadece saygı duyuyorum.
0: Olamaz böyle şey. Davranışlarında saygıdan öte, saygıdan sıcak bir şeyler vardı.
1: Yanılmışsınız. Atıf abi emrettiği için arıyordum. Hiçbir yakınlık duymuş değilim size.
0: Yalan söylüyorsun. Kazadan sonra uzun zaman Atıf'ın köşkünde sen yardımcı olmuşsun bana. Bir an bile yanımdan ayrılmamışsın.
1: Mecburdum, hastaydınız. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Üstelik Atıf abi emretmişti. Yalnız da olmaya mecburdum.
0: Keşke gelmeseydim. Senden bunları duymasaydım.
1: Evet, keşke gelmeseydiniz.
0: Keşke hiçbir şeyi hatırlamasaydım. Bana bir daha yardım edeceğini, kendimi niçin nasıl vurmaya kalkıştığımı da anlatacaksın sanmıştım.
1: Buna hiç lüzum yok. Bazı şeyleri bilmemek, bilmekten daha iyidir. Başka bir emriniz var mı bana?
0: Bu evde, bu odada, senin yanında...

0: Ayrılmamak için gelmiştim.
1: Bunu da Atıf abime sormam icap ediyor.
0: Sus! Daha fazla alçalmana gönlüm razı olmuyor. Çünkü seni sevdiğime pişman değilim.

0: Hiçbir şey söylemeyin. İstediğinizi biliyorum. Hastalığım sırasında gösterdiğiniz ilgiyi, yardımınızı, özel doktorlarınıza harcadığınız paraları unutamam. Yetişmeseniz intihar ediyormuşum. Hayatımı da, sağlığımı da size borçluyum. Karınız olmakla bu borcu size ödeyeceğim.
1: Bu saadet dakikasını ne zamandır beklediğimi biliyordunuz. Şu an sevincimden ölebilirim.
0: Ben başkasını seviyorum. Bunu bile bile, ruhsuz, yaşamayan, bütün benliğiyle başkasının olan bir kadınla evlenmeye razıysanız, ben hazırım.
1: Sevdiğiniz her kimse, zamanla unutacağınıza, beni seveceğinize inanıyorum. Dünyanın en mesut çifti olacağız. Sana olan hasretimi anlatamam. Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
2: O katille evlenemezsin sen! Hangi katil? Atıf Bey denilen adamla. Sen Hakan'ı sevdin, o da senin. Hastalığında küçük kumrular gibiydiniz. Hakan senin iyi olman için çırpınıyordu. Atıf Avrupa'dan döndüğü gece sizi birbirinize sarılmış gördü. Çıldırdı, ateş etti. Hakan'ı öldürmek istedi. Sen tabancanın üzerine attın kendini. Koş hanımım, Hakan'a koş!

0: Hakan Bey'i mi arıyorsunuz? Gitti hanımcığım. Bütün eşyasını, piyanosunu bile bırakıp gitti.
1: Nereye gitti?
0: Bilemem, söylemedi. Bitkindi, ölü gibiydi. Çok korkuyorum hanımcığım. Zavallı çocuk.
2: Al bunları, cehennemin dibine git! Bir daha da buralarda görmeyeyim seni!
3: Param bitti mi gelirim! O kadar ucuza kurtulamazsın elimden!
2: Haddini bil, kimden konuşuyorsun hayvan?
3: Biliyorum, sayemde yaşıyorsun! Bin paresem sallandırırlar seni!
2: O zaman seni de yaşatırlar mı sanıyorsun?
3: İkimiz de yaşayalım!
2: Uzatma, uzatma hadi! Kapının yolunu biliyorsun, defol git, git!
3: Tut ki, kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de 300'ü varsaydı, üçü de ölebilirdi. Demek ki sen bana 3 leş için para ödeyeceksin.
2: Defol, defol git buradan! Al bunları da kaybol, bir daha da buralarda dolaşma! Hadi! Gelirsen eceline gelirsin.
3: Doğru be, sen beni de temizlersin. Kusura bakma gevezeliğime! Timur denen herifin ölümü uykularıma giriyor arada bir. Senin gibi gaddar olamaz herkes.
2: Defol, defol!

0: seninle konuşmam lazım.
1: Velakin kimsiniz? Ne konuşacağız? Konuşalım.
0: Burada olmaz.
1: Neden olmasın?
0: Şu kazayı nasıl yaptığını anlatmanı istiyorum.
1: Hangi kazayı?
0: Kaza değil, cinayet. Tenha bir yerde konuşmamız senin için hayırlı olur.

0: Anlat derdini!
1: Kaç para aldın Atıf'tan bizleri öldürmek için?
0: Atıf da kim? Ne parası?
1: İnkara kalkışma! Her şeyi biliyorum! Kamyonu kullanan sendin! Bize çarpıp yuvarladın! Beni de öldüreceksin! Zaten yaşamada gözüm yok! Ama anlatacaksın her şeyi! Para için yaptın bu köpekliği değil mi?
2: Kim saldı seni benim peşime be?
1: Atıf!
0: Deli değil Atıf bey! Ben konuşacak olursam asılacağını bilir!
1: Atıf seni de gebertecek!
0: Beni mi gebertecek? Nasıl yapabilir bu itliği?
1: İkide bir para istemenden, tehdit etmenden bıktı! Seni nasıl parayla tuttuysa şimdi de başkasını tuttu, öleceksin!
0: Yapamaz! O zaman ele veririm onu! Bana Timur'u nasıl takip ettirdiğini, öldürmemi istediğini anlatırım! İspat da edelim! Senin dümenin başka! İkiniz bir numara çeviriyorsunuz! Seni de geberteceğim onu da!
3: Yakalayın! Takın kelepçeyi eline! Konuştuklarınızın hepsini duyduk! Geçmiş olsun, artık kurtulamaz! Ayrıca bize telefon ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz Dürin Hanım!
0: Atıf Saka nerede?
4: Gelmedi efendim!
0: Nerede olabilir?
4: Bilmiyorum efendim!
0: Evet benim! Evde yok mu? Her tarafı iyice aradınız mı? Peki! Atıf'ı evinde de bulamamışlar. Şoför Nuri ile yüzleştirme biraz gecikebilir. Siz hemen evinize gidip istirahat edin, durumda bir değişiklik olursa haberleşiriz.

0: Cennet Hanım, her yere baktınız mı?
1: Sanki yer yarılmış da yerin içine girmiş Hakan Bey.
0: Lütfü Bey'e de rica et. Nereye bakılması icap ediyorsa oraya bakın.

0: Seni çok heyecanlı görüyorum. Ne mi var Dürün?
1: Hiçbir şeyim yok. İyiyim, teşekkür ederim.
0: Nikah muamelesi hazır. Köşkümde kıyılacak nikah. Seni almaya geldim.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Bence çok uzadı. Bizi bekliyorlar. Gidelim sevgilim.
1: Davet etmek istediklerim vardı. Hemen haber vereyim.
0: Düğünümüzde çağırırız. Hadi acele edelim. Nikah memuru ile şahitler bekliyorlar.
1: Daha şık olmalıyım. Saçımı yaptırmalıyım.
0: Kimseler olmayacak nikahımızda. Sen bu halinle de güzelsin.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
10: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
8: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
7: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
8: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
7: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
9: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.

0: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama öğrendin.
1: Neyi öğrendin?
0: Artık oynama bana. Polisler cinayet suçlusu olarak arıyorlar beni. Senin yüzünden. Ama elimden kurtulamayacaksın. Beraber öleceğiz.
1: Hakansız yaşamak zaten ölüm benim için.
2: Şaşırttınız beni. Çok sevindim gelişinize. Size layık değil ama.
1: Oh, ömrümün en güzel hediyesi. Artık senden korkmuyorum.
0: Senin nereye götürdüğümü biliyor musun?
1: Elbette. Hakan'a götürüyorsun beni. Beni yaşamamda da ölümümde de gidebileceğim tek yola götürüyorsun. Bütün talihsizliğim bu ebedi mutluluğa bir katil tarafından götürülmek.
0: Asıl katil sensin. Aşkın uğruna beni de kendini de sen öldürüyorsun.

Geldim Hakan. Sana geldim. Boğulmak üzereyken balıkçılar kurtarmış beni. Halbuki öylesine ölümü hazırlamıştım ki kendimi. Kendime gelir gelmez de sana koştum.

Şimdi çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Sisli hatıralar. Oysa hiçbir hatıram sisli değil.

Sensin evet. Gerçeksin. Hayal değilsin. Seni seviyorum. Sensizken bile seninle yaşıyordum.

yolculuğumuza devam ediyoruz. Praha'nın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovy Vary.

ve Karlova'nın simgelerinden biri bu tarihi otel. 18. yüzyılın ikinci yarısında açılmış olan bu otelin en önemli özelliği ise dönemin ünlü krallarının, çarlarının, aristokratlarının bu oteli tercih etmesi. Bölgenin en eski oteli olan bina hali hazırda otel olarak kullanılıyor. Otellerinden bir tanesi.

Karlovari'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de film festivali. Her yıl düzenlenen film festivali için gelen ünlü yıldızlar da bu oteli tercih ediyormuş. Ve otelin önünde bir kırmızı halı gösterisi gerçekleşiyormuş.

Dünyanın en ünlü oyuncuları şu anda bulunduğumuz yerde halkı selamlıyorlarmış. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen bu film festivalinde Karlovari'ye giderseniz hemen hemen her köşede kahvesini yudumlayan, çayını içen bir Hollywood yıldızına denk gelebilirsiniz.

eski kale olarak bilinen noktadayız. Bu katedral ise tarihi çok eskilere dayalı bir katedral. Bu bölge bir dönemin yönetim merkezi olarak düşünülmüş. 14. yüzyıldan kalma, eski, tarihi değer arz eden bir nokta Prag'da. Bölge hali hazırda Prag'ın ve Çekya'nın yönetim merkezi. Başpiskoposluğunda burada bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgedeki St. Vitus Katedrali ise bölgenin en eski yapılarından biri. Yapımı uzun yıllar almış. Bu katedral gotik mimarinin de en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. Katedralin en önemli özelliklerinden biri de yapımının 1000 yıldan fazla sürmüş olması. 800'lü yıllarda başlanan katedral 1800'lü yıllarda şu andaki halini almış. Orta Çağ döneminde Avrupa'nın yaşamış olduğu savaşlar, yoksulluk ve para bulunmaması nedeniyle katedral yavaş yavaş tamamlanmış. Bir başka deyişle katedral eklene eklene büyümüş ve 1800'lü yıllarda şu andaki halini kazanmış.

Bıraktım kendimi dalga seslerine, denizin şeffaflığına. İtiraf edin. Arkamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı beni İstanbul içinde değil Ege'de ya da Akdeniz'de zannedebilirdiniz. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi, üstümdeki renkler gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim.

sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyraz köyü gezeceğiz. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

0: şöyle söyleyebilirsiniz. Ha kıza bak, şıpıdık şıpıdık terliklerle program sunuyor diye. Valla bu kıyafetime bir tek bu terlik rengi uyuyordu. Aslında sandalet de getirdim yanımda. Program içinde bu terlik beni yorarsa sandalete geçebilirim. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü daha önce terlik giydiğimde aa kıza bak şıpıdık şıpıdık terliklerle geziyor denilmişliği var. Ama buraya terlik uygun. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Denize giremesek de ayaklarımızı sokabiliriz çünkü. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyrazköy'deyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Ya da geç kahvaltı yapıyorsanız afiyetle yiyin. Enerjiniz mi düşük? Bu program enerjinizi ayağa kaldıracak. Hiç kıpırdamayın yerinizden, tamam mı? Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Poyrazköy en güzel haliyle bizi bugün karşıladı İstanbul'da.

Ay valla Poyrazköy plajından çıkamadım. Kahvaltı yapacağım, plajdan çıkamıyorum. İtiraf edin ekran karşısındaki değerli izleyicilerim. Üçüncü köprüyü, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeseydiniz gerçekten beni Akdeniz ya da Ege sahillerinde sanabilirdiniz. Ki öyle bir hava var. Şu denizin güzelliğine bakar mısın Mithat? Mithat şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman Poyrazköy'e, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denize girme şansınız var ki deniz gerçekten çok ama çok güzel, bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Hafta içi daha sakin oluyor ama bak saat şu an 10.30-11'e geliyor. Yine plaj dolmuş durumda. Şöyle uzaktan gösterebiliyorsa kameraman arkadaşım Mithat göstersin ki bu plajın boş hali. Hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burada hani konaklayabileceğiniz, kuma çökebileceğiniz alan bulamazsınız. O kadarını söyleyeyim size. Poyrazköy'de caminin oraya gidelim, meydanın oraya. Güzel bir kahvaltı yapalım bence. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. O zaman kahvaltıda buluşalım. Nasıl olsa birazdan geri geleceğiz.

0: oturdum ve karşımda mükemmel bir manzara var. Burası tekrar belirteyim, Poyrazköy'de meydan. Çok güzel bir çay bahçesine oturdum ben. Tabii istiyorsanız aşağıda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim gibi farklı yerlerde de kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama ben burada kahvaltımı yapmayı tercih ediyorum. Nedeni ise burada Osman amca var, bu bir. İkincisi, diğerlerine göre fiyatlar burada biraz daha uygun. Üçüncüsü de bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Burayı ve manzarasını çok seviyorum açıkçası. Ve Osman amcayı çok seviyorum. Hatta birazdan Osman amcayla sizi tanıştıracağım. Burası haftanın 7 günü, 365 gün, 7 gün açık bir yer. Sabah 8'den gece 12'ye kadar açık. Efendim, Osman amca, Osman amca dedik ve Osman amca geldi. Poyrazköy'e geldiğiniz zaman kesinlikle bu caddenin adı ne Osman amca?
1: Cana yakın.
0: Cana yakın caddesi.
1: Cana yakın, bak ne güzel ismi var.
0: Vallahi cana, insanlar da cana yakın.
1: Cana yakın
0: herhalde. Buradaki insanlar. Doğru. Sağlığın, sıhhatin nasıl, keyfin nasıl?

0: Anlat bize Osman amca.
1: Sağlığım, sıhhatim çok güzel.
0: Allah daha çok iyilik versin inşallah.
1: 4 ameliyat oldum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fakat şimdi şu anda çok iyiyim. Eskisi gibiyim.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Etmesin. Allah razı olsun, eksik olmayın.
0: İşler nasıl?
1: İşler iyi. Allah bereket versin.
0: Dışarıdan gelen var mı?
1: Çok.
0: Nerelerden geliyorlar?
1: İstanbul'un çok uzak yerlerinden. Duyduğum zaman adama diyorum ki o kadar uzaktan nasıl geldiniz diyorum da. Abi sevdiğin yere gelirsin diyor.
0: Biz de burayı çok seviyoruz. Biz de geliyoruz o yüzden.
1: Sevdiğin yer sana yakın gelir diyor adam bana.
0: Sevdiğin insan da zaten uzaktaysa bile sana yakın
1: tabii,
0: gelir.
1: Tabii.
0: Mesafeler
1: tabii.
0: Hiçbir şeye engel değildir. Değil mi Osman amca?
1: Değil.
0: Osman amca şimdi kürek yarışları yapıyordunuz zamanında.
1: Evet.
0: Ona geleceğiz ama ondan önce Poyrazköy ne zamandan beri var?
1: Poyrazköy ben 77 yaşındayım. Ondan evvelde vardı. Tahmin ediyorum 150-200 seneden beri var.
0: Genellikle burada Karadenizliler var.
1: Karadenizli.
0: Trabzon mu Rize mi?
1: Trabzon iki hane var. Onlar da bize bağlı oldu. Uyma mecburiyetindedir. Değil mi? Azınlıktır ya.
0: Evet.
1: Uyma mecburiyeti.
0: Evet.
1: Yoksa kötü olur.
0: Niye?
1: Uyuması lazım bize canım.
0: Doğru. Bulunduğun yere ayak uyduracaksın.
1: Evet tabii. Ha. Tabii. Ama iyi geçiniyoruz.
0: Diğerleri Rize mi?
1: Diğerleri Rize.
0: Yani. Osman amca senin bu çay bahçesi kaç senelik?
1: Vallahi ben 77 yaşındayım. Herhalde bir 200 senelik var.
0: Bak 77 yaşındayım deyip durma. Allah senin nazarlardan saklasın.
1: Saklasın.
0: Sen 27 yaşında genç bir delikanlı
1: ben
0: gibisin.
1: Nazar oluyorum biliyor musun?
0: Ay maşallah diyelim.
1: Bir nazar oldum, 4 ameliyat oldum.
0: Okuyacağım ben seni.
1: Oku.
0: Okuyacağım, Allah senin nazarlardan saklasın.
1: Senin okuman güzeldir, iyidir,
0: ay,
1: yararlıdır.
0: Ay teşekkür ederim, teşekkür
1: yararlıdır.
0: Ederim.
1: Yararlıdır, portakalın da okuması yararlıdır.
0: Evet, karşımızda portakal, evet. Diğer kameramızda Mithat kameraman Mithat. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz evet. Ayrıca.
1: Mithat
0: kurgu
1: benim için özel. Kurgu
0: teşekkür ediyoruz. Mithat senin için özel mi?
1: Özel.
0: Ben özel değil miyim?
1: Sen de özel.
0: Teşekkür ederim.
1: Tabii.
0: Şimdi gelelim kürek yarışlarına. Senin hemen karşında, Poyrazköy'ün hemen karşısında Garipçe var.
1: Evet.
0: Garipçe'ye gelmeden önce yine karşı tarafta Avrupa yakasında Rumeli Feneri var. Biz geçtiğimiz bölümlerdeki bu sene programlarımızda bir ay önce falan Rumeli Feneri'ne gittik. Kürek yarışları oluyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Rumeli Fenerindekiler dedi ki kahvehanede evet. Oturanlar. Evet. Biz Poyraz'ı geçtik, hep şampiyon olduk dedi. Ben de dedim ki yo dedim. Zamanında biz Poyrazköy'e gitmiştik. Bize dediler ki Poyraz şampiyon oldu. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Yok dediler, biz şampiyon olduk. Kayık yarışları varmış. Kayık yarışlarında Poyraz burayı yeniyormuş.
2: Yok.
0: Öyle değil mi? Ne dedin?
2: Anadolu Rumeli talisiye yarışları olurdu. Kürek yarışları olurdu.
0: Tamam.
2: Orada biz öndeydik her zaman.
0: Öyle Poyraz da diyor ki biz öndeydik. Ben ortalığı 2 dakikada bir karıştırıvereyim. Ne diyorsun?
1: Bana eniştem dedi ki ya dedi niye dedi öyle dedin dedi. Ya dedim ben dedim 15 yaşındaydım. Yusuf Beyler vardı o zaman kupayı veren kişiler. Biz geçtiğimiz halde yani inanıyorum o zaman çocukken geçtiğimiz halde bize vermediler kupayı.
0: Yazıklar.
1: Vallahi vermediler, billahi vermediler.
0: Keşke bilseydim bunu gelirken bir kupayla gelirdim.
1: He ya tenekeden olsun zihni.
0: Aynen öyle gelirken bir kupayla gelirdim.
1: Aynen öyle. Sonra ne yaptılar biliyor musun?
0: Ne yaptılar Osman amcam?
1: Biz burada ufak dolma kutularının içine gemi gibi yaptık kalede. Yaktık onları böyle. Onlar da topluğu yakayım derken az kaldı yanıyordular. Bize karşı anlıyor musun? Zor sondurdular topluğu.
0: Ay Osman amca.
1: Ama gene orada tanıdık güzel arkadaşlarımız var. Pırlanta gibi arkadaşlarımız var. Enişte var. Kız kardeşim orada. Benim gibi yani birkaç tane kızımız orada. Aramızda en ufak böyle husumet diye bir şey yok.
0: Osman amca ben seni çok seviyorum gerçekten.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Vallahi yalan yok çok seviyorum. Evet. Senin güzel hatrın, böyle güzel enerjin,
1: Allah
0: tatlı
1: razı olsun.
0: Dilin.
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi beni buraya getiriyor. Ne mezunsun Osman amca?
1: İlkokul mezunuyum.
0: önemli olan üniversite, ilkokul mezunu olmak değil. Sabah makyaj odasında bunun muhabbetini yaptık. Şurası cahil olmayacak. Tabii. Şurası cahilse hiçbir şekilde karşınızdaki insanla iletişim kuramazsınız. Ne hikayeler var, ne tecrübeler var, oturup konuşmanız lazım. Ben Osman amcayla muhabbete devam edeceğim. Kahvaltı gelsin ama.
3: Kimdi seni vuranlar?
4: Görmedim.
3: Saklamakta fayda yok.
5: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
6: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
4: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
7: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
6: Arada bir namus krizi geçiriyor.
3: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
8: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
9: Kim bu kız?
4: Sokakta baygın yatıyordu.
7: Konuşursa başımız derde girer.
9: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
4: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
10: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
7: Görüşeceksin abinle.
10: Hayır, yapamam bunu.
7: Sen görüşeceksin.
10: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
11: Yabancı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Ne belgesel ben Elan Tokyo.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy,
6: Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
7: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
9: Hedefinize geldiniz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde. Hmm, güzel laf Caner. Yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
7: Altını çiziyorum oğlum.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
3: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
2: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
3: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
2: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle Benim Hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
3: Benim Hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
5: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Well Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Yıldır Böceği sesinde buyurun efendim.
11: Cırcır böceği sesiyle buyurun efendim dedi kameraman arkadaşım Mithat bana. Bir mesaj vermeye çalıştı galiba. Sen cırcır böceğisin, diğer cırcır böceği ötüyor. Ne güzel dedin. Herhalde değil mi Mithat? Teşekkür ederim. Kahvaltı nasıl Mithat? Efsane dedi. Bakın böyle menemen yiyemezsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Ciddi söylüyorum size, böyle bir menemen yiyemezsiniz. Böyle domates salatalık yiyemezsiniz. Hemen şuradan bir tane alacağım. Ve bal kaymak, çikolata sos, çilek reçeli, acı sos, zeytin çeşitleri, gözleme patates kızartması, peynir çeşitleri şöyle. İki kişilik serpme kahvaltı burada böyle geliyor. Bu çay bahçesinde Poyrazköy Camii'nin hemen alt tarafında bu çay bahçesi meydanda. Can'a yakın caddesiymiş bu caddenin adı. Osman amcanın çay bahçesi neresi diye sorun. Gelin burada kahvaltınızı yapın. Zaten masa örtülerinden de bilirsiniz. Burada ekstra olan ne var? Mıhlama var. Şimdi ben ne yapacağım? İşte mıhlamayı karıştıracağım. Osman amcanın kızı Sema yaptı bu mıhlamayı. Elleri dert görmesin. Sema Torlak. Ellerine sağlık. Şimdi mıhlamayı bir çekelim mi Mithat önce? Şöyle bir uzatalım. Allah'ım. Daha benim boyum yetmiyor.

Gider de benim boyum yetmiyor. Şöyle bırakayım sıcacık. Muhlama ekstra, gözleme ekstra. Peynirli ve patatesli gözleme var burada. Biz peynirli tercih ettik. Limonata ekstra. Çaysa serpme kahvaltıda sınırsız. Bir kere onu söyleyeyim size.

0: Cana Yakın Caddesi'ndeyiz şu anda Poyrazköy'de. Yukarıya doğru gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda şöyle bir tatlı gösterebiliyorsa göstersin. Burada tatlı yiyeceğiz. Dondurma falan da var. Hamsiköy sütlacı da var. Gerçek Hamsiköy sütlacı satılmaktadır yazmışlar. Poyrazköy'e bu arada geldiğinizde kediler, şöyle köpekler. Nereye gidiyorsun? Ben seni beslemiştim. Nereye gidiyorsun? Böyle güzel dostlarımız da var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an sizlere. Bir kap su, bir kap mama diyelim bu güzel dostlarımız için de ve şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru yine ineceğiz. Şöyle bir bakkal var. Şöyle biz yukarıya doğru yürüyelim. Bu arada şöyle Poyrazköy'e tepeden bakıyorum da ne güzel. Değil mi Mithat? Kim derdi ki buraya 3. köprü yapılacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradaki evlerdeki o güzel insanlar bu muhteşem manzaraya bakacaklar. Manzarayı da Mithat şu an sizlere gösteriyor. Valla çok şanslı böyle yerlerde oturan insanlar. Belki bir balıkçı abi buluruz ya da abla buluruz. Sohbet ederiz. Ağ tamiri yapan. Değil mi? Ya da tekne turu vardır. Belki tekne turu yaparız. Şu tarafa doğru mu gitsek, bu tarafa doğru mu gitsek? Bilemedim. Bence şu tarafa doğru gidelim. Gel bakalım Mithat. Limana geldik ve ağ tamiri yapan balıkçı abimizi bulduk. Bırakır mıyız? Kesinlikle bırakmayız değil mi abiciğim? İsim?
1: Erdal Maraş.
0: Erdal Maraş abim. Nerelisin?
1: Köken Rize ama doğma büyüme İstanbul.
0: Köken Rize, doğma büyüme İstanbul. Bu ağların tamiri 4 ay falan sürüyormuş.
1: Sezon 15 Nisan'da bitiyor. Ondan sonra teknelerin bakımı, ağların bakımı yapıp sezona hazırlık yapıyoruz.
0: 1 Eylül'e. Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Rumeli Kavağı'na gittik. 4 ayda böyle ağ tamiri yapılıyor falan diyorlar. Doğru değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru doğru. Çünkü teknelerinde bakımı var.
0: Sen Orkinos'a gitmiyor musun Alanya'ya falan?
1: Eskiden gidiyorduk da devlet kanalına, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yasak geliyor bize. Bizim avladığımız av araçlarına onun için gidemiyoruz.
0: Sağlık olsun. Ben Alanyalıyım da ondan sordum. Alanya'ya da selam olsun. Babamı, annemi çok özledim. Öpüyorum hepsini de. Yazlık komşularımızı, Asude'yi, Emine teyzeyi, Duygu'yu, Hamise'yi. Ay benim selam programım olsun bir program. Sırf selam göndereyim. Herkes selam gönderiyor, ben göndermiyorum. İçim kalıyor Mithat. Değil mi yani? Program senin diyor, gönder diyor değil mi?
1: Tabii.
0: Göndereyim. Sağ olasın. Erdal abi.
1: Efendim.
0: Ben seni meşgul etmeyeyim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. 3 kilodan ne olur? Hey hey Erdal Bey. 3-5 kilo atsana, 3-5 kilo atsana. Canımız sağ olsun. İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni sezon inşallah hayırlara vesile olsun.
1: Ahmet cümlemize.
0: Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

havanın sıcaklığına, denizin serinliği bir iyi geldi. Şu an püfür püfür bir esiyor. Denizdeki insanların yerinde olmak için, ay gözlüğümü düşürüyordum, can atıyorum şu an. Sen Mithat? Evet, dedi. Şimdi burası halk plajı sevgili seyirciler. Peki, buraya nasıl gelebilirsiniz yani? Kamp sandalyelerinizle, masalarınızla gelebilirsiniz. Ya da getirmediniz mi hiç? Buradan kiralayacağınız masa ve sandalyelerde kumda oturabilirsiniz. Şezlong yasakmış. Ama dediğim gibi illa buradan kiralamanıza gerek yok. Burada yine bakın insanlar kendi kamp sandalyelerini ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Burada denize girebilirsiniz. Deniz çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Program içinde söyledim zaten programın başlarında. İstanbul'da eğer tatile gidememiş olanlar ve kaçamak yapmak isteyenler varsa kesinlikle buraya gelebilir. Peki yiyeceğinizi içeceğinizi getirmediniz. Getirebilirsiniz, o size kalmış. Ama oldu ki getirmediniz. Burada plajda balık lokantaları var. İsterseniz o balık lokantalarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz hemen burada plajın hemen böyle karşısında bir yer var. Şemsiyeleri kiraladığınız yer. Yiyebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım. Sakın televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Burası Akdeniz, Ege değil. Burası İstanbul'un içi. Beykoz, Poyraz köyü.

Sizi çok güzel bir balık restoranına getirdim. O kadarını söyleyeyim. Sence Mithat nasıl burası? Süper dedi. Şöyle sandalyeli olan balık restoranına gelip balığınızı yiyorsunuz ki birazdan masayı donatacağız zaten. Bakar mısınız ya? Resmen kendimi kaybettim ben buralarda. Mithat, nasıl buldun? Müthiş dedi. Ben artık dayanamadım ve gerçekten şöyle oturdum. Kusura bakmayın lütfen. Sence Mithat? Denize düşerim diye birazcık şöyle temkinli davrandım ama biraz daha şöyle durayım, korktum. Şimdi burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin size. Sabah 10'da açılıyor sevgili seyirciler burası. Gece 12'de kapanıyor. Yıldızcığım, ben senin yediklerini yemek istiyorum. Ben senin geldiğin balık restoranına gelmek istiyorum diyorsanız burası plaj yoluna girdiğiniz zaman hemen caminin oradan aşağı indiğinizde limandan eğer plaj yoluna geliyorsanız ikinci balık restoranı iskelesi olan ikinci restoran. İlk iskele değil, ikinci iskele. Onu söyleyebilirim size. Hakan Bey var, Erhan Bey var ki Erhan Bey'le sohbet de edeceğiz. Erhan Bey'i ve Hakan Bey'i bulun. O kadarını söyleyeyim. Şöyle burayla baş başa bırakayım sizi. Sonrasında da karşılayayım. Kendimi kaybettim.

0: Vallahi masayı donattım. Size o kadarını söyleyeyim. Şöyle bir bakın. Her şeyi görün diye istedim. Balık efsane görünüyor. Simit levrekti değil mi? Erhan abim var ya. Ben Erhan abimle sohbet edeceğim. Şimdi fiyat bilgisini Erhan abimden alacağım. Merhaba Erhan abi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: Sağ olun, siz efendim.
0: İyiyim ben de. Buraya geldiğinizde Erhan abimi bulun. Bak. Nur yüzlü. Neye bak? Sen neye bakıyorsun? Elimde bir şey yok. Ben seni gösteriyorum. Bak, buraya geldiğinizde Erhan abiyi bulun. Ya da Hakan'ı. Ya da Şaban Bey var.
1: Evet.
0: Hakan'ın babası. Sorun. İsimleri verdim. Simit levrek yıkılıyor. Kalamar yıkılıyor. Şunun içi, şunun adı ne? Girit ezmesi. Karides. Tereyağı da karides.
1: Közlenmiş patlıcan.
0: İstavrit. Salatamız.
1: Rokodomos beyaz peri salatamız. Deniz bülücüsü, lakarda, levrek marin ve haydari.
0: Haydari
1: simit.
0: Ve?
1: Simit. Levrek simit.
0: Levrek simit. Erhan abi, ben masayı donattığın için sana teşekkür ediyorum. Her şeyi izleyicim görsün diye. Çok sağ ol. Gelince Erhan abiyi bulun. Diyeceklerim bu kadar. Ben dalıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın. Soğumadan hemen yemeye başlamam lazım sevgili seyirciler. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? Neyle başlayacağım? Simit levrekle. Şöyle bir görün. Of of of, böyle bir lezzet.

Böyle bölüyorum tekrar. Çok az daha yiyeceğim. Yok yok. Simitle levrek olur mu demeyin. Şahane olmuş.

Ben yemeğe devam edeceğim ama şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum Mithat. Mümkün mü? Buyurun Yıldız Hanım dedi Mithat. Şöyle şu manzaraya bir son kez bakmak istiyorum. Kürekle kayığı çekiyorlar. İnsanlar hemen sol tarafımda denize giriyor. Şöyle karşıya baktığımda muhteşem bir yer görüyorum. Mithat gösterebiliyorsa hemen dönüp göstersin. Yeşillik, temiz hava, daha ne olsun? Keyfiniz yerinde olsun diyelim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben masaya.

0: Sen saati yastığın altına sakla, beyefendi seni bekleye dursun. Hadi bakalım tembela kalk.
1: Zeynep canım kardeşim, ne olur biraz daha uyuyayım.
0: Sen uyu, beyefendi Ankara'ya yürüyerek gitsin. Hadi kalk bakayım.
1: Yapma ya. Kıkırıyorum, yapma ya. Kurtulurum sonra.
0: Uyu sen yavrum, uyu, uyu sen, uyu, uyu.
1: Ay ay ay, dur dur dur, kalk, kalk, kalk. Şu sabahları erken kalkmak yok mu, öldürüyor beni. Ver şunu.
0: Gece saatlerce benimle didişirsen, sabahları kalkamazsın elbet. Bundan sonra işin erken olduğu zaman ayrı yatacağız.
1: Senden ayrı.
2: Günaydın anne.
3: Hayrola, bu kadar erken?
2: Yeni fabrikanın müsaadesi için Ankara'ya gidiyorum da.
3: Süheyla kalkmadı mı?
2: Şimdi iniyor.
3: Benim bildiğim bir kadın kocası işe gitmeden kalkar, kahvaltısını hazırlar.
2: Lütfen başlama gene anne. Sabah sabah kaynananlık yakışmıyor sana.
3: Biz de kadın olduk. Rahmetli baban gözünü açtığında bir gün olsun beni yatakta bulmamıştır.
4: Günaydın anne.
3: Hangi günaydın kızım? Neredeyse öyle olacak.
2: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
5: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi. Bizimki de çok memnun.
2: İyi kız Zeynep, kıymetini bil.
5: Bilmez mi? Öyle mutluyuz ki... Bir de çocuklarımız yaşasaydı.
2: Gene olur çocuğunuz. Ya bizim hiç olmuyor ya. Üstelik de annemin vırvırı. Dolamış diline, torun da torun.
5: Torunlar çok sevilirmiş.
2: Seveceğinden değil. Mirasımıza bekçi olsun diye istiyor çocuğu.
3: Oo, bu ne şıkık!
0: Modelini kendim çizdim teyze.
3: Teyzenim diye söylemiyorum. Maşallah, on parmağında on marifet var.
0: Talihsiz olduktan sonra neye yarar?
3: Erkek milleti aptal oluyor kızım. Benim Orhan'ı görüyorsun. Gitti, bula bula o soğuk nevaleyi seçti.
0: Üstelik de kısır. Bunca senedir çocuğu olmuyor.
3: Orasını hiç hatırlatma kızım, aklıma geldikçe deliye dönüyorum.
0: Kabahat sizin teyze. Evlenmelerine karşı koyacaktınız.
3: Ha, sordu mu ki? Günün birinde çat kapı, biz evlendik diye dikiliverdi karşıma. Nesine kapıldı o uyuşuğum bilmem.
0: Şans teyze, şans.
3: Şans değil, bilmişlik. Orhan gibi hem okumuş, hem dünyalar kadar zengin erkeği bulunca elinden kaçırır mı hiç?

0: Ne oldu? Bana?
1: Hafif bir baygınlık hanımefendi, merak edilecek bir şey değil.
0: Birden başım döndü. Zaten birkaç gündür gözlerimde kara noktalar uçuşuyordu. Midem bulanıyordu.
1: Müjde hanımefendi, müjde! Müjdelerin en büyüğü! Demek sonunda Veliaht Hazretleri geliyor.
0: Hamile miyim yani?
1: Hem de nasıl? Üç çocuk doğurdum, üçünde de aynı kara noktaları gördüm. Üçünde de ayılıp ayılıp bayıldım.
0: Nürvet hanım, telefonla fabrikayı arayıver de müjdeleyelim haberi Orhan'a.
2: Sabahtan beri telefon arızalı hanımefendi.
0: Öyleyse koş şoförü çağır, onu yollayalım fabrikaya.
2: Peki. Hani izindeydin bugün sen?
3: Beklenmedik bir iş çıktı, mühim bir haber.
2: Benim haberim daha mühim.
3: Zahmet etme, çünkü biliyorum.
2: Biliyor musun? Nasıl olur, imkansız!
3: Hanımefendi söyledi.
2: O nereden bilsin ki?
3: O bilmeyecek de sen mi bileceksin?
2: Ne sandın ya? Elbette ben bileceğim.
3: Peki neymiş bakalım bu mühim haber?
2: Çocuk!
3: Pes vallahi korktum senden, fal mı açtın?
2: Hayır, tekme vurdu.
3: Kim? Kim tekme vurdu?
2: Çocuk dedim ya Reşat! Hamileyim, hamileyim gene!
3: Hamile misin?
2: Tabii!
3: İnşallah bu seferkini bize bağışlar
2: İnşallah.
3: Allah!
2: İnşallah!
3: Biliyor musun, Süheyla Hanım da hamile!
2: Ya!
3: Allah'ın işine bak! Ben de beyefendiye ona haber vermeye gidiyordum! Kim bilir ne sevinecek! En azından bizim kadar! Şimdi hemen gidip haberi yetiştireyim!

0: Reşat, izinliydin bugün.
1: Sevineceğiniz bir haber için Süheyla Hanım yolladı. Size bir müjdesi var. Az önce baygınlık geçirmiş.
0: He? Müjde dediğin bu mu?
1: Yok. Affedersiniz, affedersiniz beyefendi. Elçiye zeval olmaz derler. Hanımefendiyi görmeyin, sevinçten uçuyor. Çocuk bekliyormuş.
0: Çocuk ha?
1: Evet.
0: Hayatımın en mutlu anı bu. Bu müjdeyi getirdiğin için 3 maaş ikramiyeyi hak ettin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi, şimdi göster bakalım hızlı şoförlüğünü. Beni hemen eve uçur.
1: Ay ay!
2: Gözün aydın oğlum.
0: Sağ ol anne. Süheyla nerede?
2: Yukarıda, hamileyim diye yorgan döşek yatıyor. Ay tutulmuşken sakın bakma kızım. Çocuk şaşı olur sonra. Ya, canın ne isterse buldur ye. Ben 3. hamileliğimde patlıcan istemiştim de bulamadık diye oğlanın sırtında kocaman bir patlıcan resmi.
0: Dünyanın en tatlı annesine sevgiler.
3: Mutlu musun Orhan?
0: Gelmiş geçmiş babaların en mutlusuyum.
3: Ah, ne güzel çiçek bunlar.
0: Yavrumuzun çiçekler kadar güzel olması için.
3: Sevgilim benim.
0: Yalnız sevincimi gölgeleyen tek şey var.
3: Ne?
0: Bugüne kadar yalnız beni sevdin. Bütün varlığınla bana bağlandın. Çocuğun doğunca sevgin ikiye bölünecek diye korkuyorum.
3: Tersine Orhan, 2 kat olacak sevgim. Çocuğum olmadığı için sana karşı gizli bir utanç duyuyordum içimde.
0: Hayatta tek üzüntüm baba olmamaktı. Soyumun sonu gelmiş sanıyorum. Seni çok sevdiğim halde şimdi utanarak söylüyorum. Senden ayrılmak bile geçti aklımda.
3: Artık geçti bunlar Orhan. En iyisi bırakalım bu konuyu.
4: Anlaşılan keçileri kaçırdın sen. Ne yoluyorsun çiçekleri?
5: Çocuğumuz kız mı, erkek mi olacak diye fal açıyorum.
4: Allah bağışlasın da bu seferkinin ne olursa olsun.
5: Doğru. Ama sen ne olsun isterdin çocuğumuz?
4: Erkek.
5: Ben kız isterim. Kız çocuklar daha düşkündür babaya.
4: Hep kendini düşün sen.
5: Peki karıcığım, en iyisi ikiz olsun. Biri kız, biri erkek.
4: Biri senin, biri benim. Talihli olsun. Sıhhatli olsun. Okuyup büyük bir adam olsun.
5: İnşallah. Aa, hem talihli geldi sayılır. Orhan Bey kendi çocuğu şerefine 3 maaş ikramiye verecek.
4: İyi. Ama o paraya dokunmak yok.
5: Neden? Birer elbise çekerdik üstümüze.
4: Yok. O para çocuğumuzun kısmeti. Ondan çocuk takımları alacağım, yorganlar alacağım.
5: Bakıyorum bacaksız şimdiden ortak olmaya başladı bize.
4: Ne sandın ya?
6: Buyurun efendim.
3: Ah ne güzel. Al. İskemleyi verir misin?
6: Başla.

0: Sahte gebelikmiş, Süheyla Hanım bitti, mahvoldu.
1: Beyefendi de perişan.
0: Beni hemen doktora götür. Bu sefer de bir aksilik olmasın Reşat.
1: Doktor amcayla konuştum, yarın gideriz. Yavrumuz yaşayacak bu sefer. Öyle bir his var içimde Zeynep.
2: Evet, gelin! Oo, hoş geldiniz. Maalesef durum iyi değil.
0: Çocuğumuz gene mi yaşamayacak doktor amca?
2: Kocanla kan gruplarınız uymuyor. Çocuğunuzun yaşaması 3 yaşına kadar her sene. Ondan sonra da lüzum gösterdikçe kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Nereden buluruz bu kadar parayı doktor amca?
1: Ağlama Zeynep, dur. Daha doğuma aylar var. Allah büyüktür. Buluruz elbet.
0: Beyefendiden istesem bu parayı.
1: Bu durumda nasıl isteriz? Nispet yapar gibi olmaz mı? Hem ne kadar iyi insan olsa, o kadar parayı kardeş kardeşe vermiyor bu zamanda.
3: Ben sahte gebeliğe falan inanmıyorum. Düz oyun oynadı sana Süheyla.
4: Lütfen bu şekilde konuşma anne.
3: Soyumuz kuruyacak, ben susacağım, öyle mi?
4: Peki, ne yapabilirim ki?
3: Süheyla'dan ayrılırsan, herhalde karısından boşanan ilk erkek sen olmazsın.
4: Çıldırdın mı anne? Süheyla'yı yüzüstü bırakamam.
3: Yüzüstü bırak diyen kim? Para verirsin, kat verirsin, bütün ihtiyaçlarını görürsün. Bu bana karşı değil, sana böylesine bir miras bırakan babana karşı vazifen senin.
4: Hayır anne, hayır!
3: Hislerinle değil, aklınla hareket et. Süheyla için de daha iyi olur bu. Seneler geçince çocuk veremediği için düşman olursun karına. O zaman daha mı iyi?
0: Teşekkür ederim, eksik olma. Orhan! Üzülüyor musun hala?
5: Nasıl üzülmem, 5 yıl bekledikten sonra...
0: Haklısın sevgilim, ama Tanrı'dan ümit kesilmez, belki bir gün çocuğumuz olur.
5: Belki, daha ne kadar bekleyeceğim? Baba olmak benim de en tabii hakkım.
0: Elimden ne gelir Orhan?
5: Öyleyse yeniden evleneceğim. Evet Süheyla, senden ayrılıp Necla ile evleneceğim.
0: Hayır, ben daha yaşıyorum. Ancak ben öldükten sonra başkasıyla evlenebilirsin.
5: Neden anlamak istemiyorsun? Ailemin ismini devam ettirmek için mecburum buna.
0: Hayır, hayır Orhan, olamaz! Evlenemezsin, olamaz! Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun!
5: İkimiz birden mi bedbaht olalım istiyorsun?
0: Orhan! Nasıl bu kadar hissiz olabilirsin Orhan?
5: Bu iş his meselesi olmaktan çıktı. Aklımızla, mantıkla hareket etmemiz lazım.
0: Hayır Orhan, bırakma beni!
5: Korkma! Ayrılınca da aynı zengin hayatın devam edecek. En iyi şekilde yaşatacağım seni. Zaten boşanıncaya kadar burada kalırsın.
0: Hiçbir şeyde gözüm yok, sadece seni istiyorum.
5: Zaman beni de unutturur.
0: Hayır Orhan, hayır! Bırakma beni Orhan!
5: Sen kal Reşat, arabayı kendim kullanacağım.

0: hanımefendi. Kalkın lütfen. Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse, kendi çocuğunuz gibi gösterseniz Orhan Bey'e.
1: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Kocanız nasıl olsa yakında iş için Japonya'ya gidecek. Siz o ara hamileyim diye Zeynep'le Kamil Bey'in çiftliğine gitseniz, sonra Doktor Kamil Bey akrabanız sizin, Orhan Bey'e hamile olduğunuzu söylerse, hı?
1: Kamil amca yalandan nefret eder.
0: Yıkılacak bir yuvayı korumak için Doktor amca bunu yapar sanırım.
1: Peki ya Zeynep? Çocuğunu verir mi bana?
0: Siz işin o tarafını bana bırakın. Ben razı ederim Zeynep'i.
1: Çıldırdın mı sen? Çocuğumu kimseye vermem.
0: Ölümü bağsın adamı. Kan değiştirmek için o kadar parayı bulamayacağımızı biliyorsun.
1: Bir çocuk ananın parçası demektir. Sen kolunu bacağını başkasına verebilir misin?
0: Kangren olmuş. Beni ölüme götürecekse veririm.
1: Olmaz Reşat. Kapa bu bahsi artık.

0: Kaçmakla gerçeklerden kurtulamayız Zeynep. Bundan önceki yavrumuzu kara toprak aldı. Ya bu seferki de ölecek ya da zengin bir hayat yaşayacak.
1: Yapamam! Veremem yavrumu! Lafı bile ateş gibi çöküyor üstüme! Allah'ın aldıklarına katlandım. Ama çocuğumu kendi elimle vermem kolay değil.
0: Zor da olsa insanlar doğru olanı yapmalı Zeynep. Kolay olanı değil.
2: Zor oldu ama sabırla başardım işi. Sonunda boşanma davasını açtı Orhan. Bundan sonra iş sana düşüyor.
3: Merak etme teyze. Ne Süheyla ne de başkası giremez aramıza artık. Orhan Bey'i gerçek bir sevgiyle seveceğim. Ve soyunu sürdürecek sağlıklı çocuklar doğuracağım ona.
2: Bir tane kızım benim.
4: Şaşırıp kaldım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benden istediğiniz korkunç bir yalan.
0: Ama faydalı bir yalan doktor. Hem mutlu bir yuvayı...
3: Hem de ölüme mahkum bir çocuğu kurtaracaksın amca.
4: Orhan Bey zeki bir insan. Ya bu oyuna inanmazsa?
3: Ne olursa olsun, başka çaremiz yok. Japonya'daki işi de yardımcı olacak bize. Kocamı kaybedersem yaşayamam, intihar ederim.
4: Ya yalanımız meydana çıkar da rezil olursak?
3: Demek kabul ettin amca.
4: Doktorların görevi hayat kurtarmaktır. Eğer bu yalan bir yuva, bir bebek, bir de senin hayatını kurtaracaksa...
3: Amcacığım, altın kalpli amcam benim, canım amcam! Ağlama Zeynep! Bundan sonra kardeş sayılırız. Çocuğumuzu beraber büyüteceğiz. Bir annesi bensem, öteki annesi de sen olacaksın.

0: Alo, evet buyurun. Oo, doktor amca! Tahlilin neticesini aldım, hiç beğenmedim. Albumin çok yüksek. Tuzu, yumurtayı, balığı mutlak surette kesmesi lazım.
1: Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına doktor amca?
0: Ne demek kimden bahsediyorsun? Süheyla sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedi mi? Söyle!
2: Kiminle konuşuyorsun?
1: Doktor amcayla.
2: Aşk olsun doktor amca! Ben Orhan'dan gizlemiştim.
1: Neyi gizlemiştin? Söyle! Doktor amca, ne oluyor Allah aşkına?
0: Haberin yok muydu? Nihayet geliyor veliaht hazretleri, tebrik ederim! Müjdemi de unutmazsın herhalde! Japonya'dan dönerken senden koca bir kutu getirmeni istiyorum!
1: Kutu değil, sandıkla hak ettiniz doktor amca! Ama inşallah bu seferki de sahte bir hamilelik falan değildir!
0: Ben emektarınız Mürüvvet Hanım değil, 40 yıllık doktorum! Doğacak çocuğun bakımı da bugünden itibaren bana ait! Japonya'dayken aklın burada kalmasın!
1: Neden söyle? Neden sakladın benden?
2: Evlenmene mani olmak istemem! Necla'yla daha mutlu olursun belki! Hele annen!
1: Ben bu evlenmeyi ne annemin keyfi için istedim, ne de Necla'ya olan sevgim için! Tek arzuladığım çocuk, onu sende bulmak daha mutlu etti beni!
2: Beni üzmek için böyle konuşuyorsun!
1: Hayır! Seni sevdiğim için!
2: Sen Japonya'ya gidince, amca beni çiftliğine götürmek istiyor! Tatilini çiftliğinde geçireceği için, orada daha iyi kontrolünde olurmuşum!
1: Çok iyi bir fikir karıcığım!
2: Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur!
1: Tabii! Benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz! Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim!

0: Sana çiçek getirdim.
1: Çocuk nasıl Reşat?
0: Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan, yoo! Hadi götür kızım. Evvela kanının değişmesi lazım.
1: Kurtulacak mı doktor amca?
0: İnşallah kızım, inşallah.

0: Oldu mu doktor amca?
1: Geçmiş olsun kızım. Üçüncü defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık.
0: Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki.
1: Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün, yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak.
1: Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş.
0: Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver.
2: Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim.
0: Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu.
2: Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
0: Sağ olun efendim.
2: Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini

0: Harap etme kendini artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar.
1: El alemin elinden bana ne? Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtacız.
0: Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan.
1: Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.
2: Oh yavrum, benim cici oğlum, hayatım benim canım.
0: Çok
2: canım.
0: İyi yaramaz, yaygarası dünyayı tutuyor.
2: Ne de çabuk büyüyor değil mi?
0: Benim oğlum çabuk büyür. Benim oğlum bütün çocuklardan başkadır. 7 aylık doğdu ama tosundur o. Oh, yanağına ne olmuş, kıpkırmızı?
2: Tırmalamıştır herhalde, yerinde durduğu yok ki, şeytan gibi bir şey.
0: Akıllı çocuk yaramaz olur. Sen benim akıllı oğlumsun. Herkesten önce konuşmalısın. Hadi bakayım, baba de. Baba de bakayım bana. Çok güzel çocuk, değil mi Zeynep?
1: Evet beyefendi, çok güzel.

0: çok beklettin ama çocukların en güzelini verdin. Senden başka kimse böyle nur topu gibi bir çocuk doğuramazdı.
1: Ama Orhan, utandırıyorsun beni.
0: Utanmak mı? Ben bu çocuğun annesi olsam gururumdan bu güzel bebeği ben doğurdum diye dünyaya haykırırım. Söyle Zeynep, bu kral bebek kime benziyor? Süheyla'ya mı, bana mı?
1: Vallahi buna cevap vermek için daha çok erken. Bebek pek küçük. Kimseye benzemez yeni doğmuş bebekler.
0: Süheyla bana benzetiyor ama ben daha çok Süheyla'ya benzetiyorum. Burun, gözler tıpkı annesi. Yalnız senesiyle yüzünün şekli bana benziyor.
1: Aman Orhan, Zeynep haklı. Bu kadarcık çocuğun kime benzediği belli olur mu hiç?
0: En iyisi beyefendinin kendisine soralım. Kime benziyorsun sen delikanlı? Söyler misin?
2: Hı? Bu nasıl annelik? Çocuk annesinden çok hizmetçinin kucağında dolaşıyor. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Karıma karşı bu düşmanlığının sebebi nedir anne? Eskiden kısır diye diline dolardın, şimdi de analığına taktın.
2: Yalan mı söylüyorum? Süheyla'nın kucağında ağlayan çocuk Zeynep'in eli deyince susmuyor mu?
0: Biraz da sen sussan iyi edersin anne.
3: Yavrum benim, dur şekerim, ağlama! Karnın mı acıktı senin? Dur, sesini ver. Hadi, hadi iç canım! İç güzelim, iç! Zeynep! Zeynep! Zeynep! Zeynep yine huysuzluğu tuttu, sütünü içmiyor. Ne olursun al emziriver.
4: Doğanım. Benim bir tanem!
3: Anne, ne yapıyorsun burada olmaz? Kaynanan buralarda! Görürse mahvoluruz, git evinde emzir!

0: Çocuk yine şoförün karısının kucağında.
1: Kendi çocuğu gibi seviyor. İyi de bakıyor.
0: Ağlayınca da susturuyor. Ama dikkat edin, kendi sütünden vermesin.
1: Çocuğu Süheyla emziriyor. Ama verse ne olur?
0: Ne mi olur? Sen hala çocuksun Orhan! Sütü zehirli onun! Baksana doğurduğu çocuklar yaşıyor mu? Böyle kadınlar sizin çocuğunuzun da yaşamasını istemez! Eğer çocuğu emziriyorsa bu sevdiğinden değil, onu zehirleyip öldürmek içindir!
2: Canım yavrum benim, bir tanem, doğanım benim! Oh! Çekme, çekme saçımı, çekme! Gel bakayım, hoppala, hoppa, otur bakayım şöyle! Oh canım! Hoppa! Ay, ay, ay, ısırma! Oh, hoppala!
0: Orhan!
1: Ne var gene anne?
0: Gel de haklı mıyım, haksız mıyım kendin gör! Zeynep çocuğunu emziriyor, zavallı yavrucuğu zehirliyor! Sizi bunun için mi aldık bu eve?
1: İyiliklerimizin karşılığı çocuğun hayatına göz dikmek mi Zeynep?
3: Onun hayatına nasıl göz dikebilirim? Kendi çocuğum gibi seviyorum!
0: Sen kim oluyorsun onu sevecek? Ver çocuğu!
4: Ne oldu beyefendi?
0: Onu karına sor! Bu evi derhal terk edeceksiniz!
4: Bir kusuru varsa affedin.
1: Oğlumun hayatıyla oynayan öz anası bile olsa affedemem.
0: Yaşayamayan çocuklarınızın intikamını torunumdan almak isteyen canavar ruhlu bir kadın senin karın.
1: Dur anne! Sen istersen vazifende kalabilirsin. Ama karının yeri yok artık evimde.
3: Hayır! Kovamazsınız beni! Ben bu çocuğum!
1: Zeynep!
4: Hayır!
1: Gidelim anne!
3: Dokunma bana! Beni yavrumun katili diye suçlarken neden bu kadın oğlumun anası diye bağırmadın? Gerçeği niçin haykırmadın suratlarına?
4: Nasıl yapardım Zeynep?
3: Göğsünde bir ana kalbi taşısaydın yapardın. Sende hiç babalık hissi yok mu?
4: Var Zeynep.

0: Ama her zaman söylüyorum, akıl hislerden daha üstün. Bu sıra çocuğun kanının gene değişmesi lazım. Orhan Bey'e bu çocuk bizimdir diye bağırmadımsa korkumdan değil. Oğlumuzun hayatını düşündüğüm için, yaşamasını istediğim için.
1: Allah'ım, büyük Allah'ım! Sen beni yavrumdan ayrı koyma!
2: İnsanlara iyilik etmiş. Ne kadar yakınlık gösterirsen o kadar kötülük görüyorsun.
3: Zeynep'in böyle bir şey yapacağını nereden bilirdim anne?
2: Ne var Orhan? Niye kızgınsın?
3: Zeynep'i kovdum.
2: Kovdun mu? Çocuğu zehirli sütüyle emzirirken yakaladım. Torunumu öldürmek isteyen adi bir mahluk o. Allah'tan gördüm de tam zamanında yetiştim.
1: Sus Caniko, sus benim bir tanem.
4: Bana verin, sıkıldı. Bahçeye çıkarayım biraz.
2: Maşallah sonunda anne olduğunu nihayet hatırladı.

0: kalamayacağım Reşat. Ne olur götürme beni buradan. Ya da git iste yavrumu onlardan.
1: Olmaz Zeynep. Ne oldu? Gidelim sevgilim. Hadi.
0: İzlerim tutuyor mu ki gideyim? Gidemiyorum işte.
1: Gayret et Zeynep, gitmemiz lazım. Kalk karıcığım, kalk bir tanem. Ne olursun kalk. Hadi.
2: Ne oldu Reşat?
3: Hayırdır? Ne bu hal?
0: Kovdular beni doktor amca, beni yavrumdan ayırttılar.
1: Beyefendi Zeynep'i çocuğu emzirirken yakaladı. Az daha doğruyu söylüyordu.
4: Bir ananın yavrusundan ayrılması acıymış ya, böyle çaresizlikler var ki.
0: Ben çocuğumdan ayrı yaşayamam doktor amca. Çocuğumu görmeden yaşayamam. Yaşayamam.
4: Çocuğunu görmenin bir yolunu bulun. Benim şurada bir evim var, oraya taşınırsınız. Orhan'ın öfkesi geçince bir çaresini bulur zaten.
1: Bak gördün mü seni? Söz verdi doktor amca. Hadi bırak artık ağlamayı yavrum. Zeynep, gel yemek yiyelim yavrum.
5: Karnım aç değil.
1: Gel otur şuraya. Dün akşam da yemedin.
5: Karnım aç değil dedim. Ha, geldiler!
0: Ay yavrum, yavrum benim, yavrum! Yavrum benim, bir tanem mis kokulu!
5: Senden af dilemeye geldim.
0: Yavrum, bir tanem.
5: Kayınvalidemin başının altından çıktı her şey. Benim hiç suçum yok Zeynep.
0: Ben yavrumdan ayrı olduktan sonra neye yarar?
5: Merak etme Zeynep. Birbirimize yakınız. 3-5 adımlık yerdeyiz. Ben her gün hava aldırmaya diye çıkarır, getiririm çocuğu.
0: Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz ya.
5: Zaten mecburum da. Reşat! Reşat!
1: Buyurun efendim.
5: Doğan çok acıktı, hemen Zeynep'e götürelim.
6: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz çocuğu?
5: Şey, ağlıyordu da parka götürüp hava aldırayım dedim.
6: Köşkün koskoca bahçesi dar mı geldi? Ortalıkta türlü salgın hastalıklar var. Bu senin çocuğunsa benim de torunum. Bir daha köşkten dışarı çıkarmayacaksın.
5: Peki anne.

0: Nerede kaldılar? Allah'ım bir aksilik olmasa bari. Doğan'ı neden getirmedin?
1: Canım bir şey yok.
0: Yoksa bir şey mi oldu? Hasta falan değil
1: ya. Hayır.
0: Canım anlatsana.
1: Tam Doğan'ı getirirken büyük hanım gördü.
0: Öyleyse ben giderim köşke.
1: Çıldırdın mı sen? Görürlerse ne yaparız? Geçen gün neler oldu unuttun mu?
0: Ne olursa olsun, evladımı görmeden yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
1: Dur karıcığım. İnsanlar çılgınlıkla değil, sabırla ulaşırlar istediklerine. Öfkeyle kalkan zararla oturur Zeynep. Bu delilikle her şeyi kaybedebiliriz.
0: Peki, ne yapayım istiyorsun?
1: Sabredeceksin yavrum. Benim gibi sabırlı olacaksın. Bak, hala karımın kovulduğu bir kapıda çalışıyorsam, haysiyetsiz bir insan olduğum için değil, sadece oğluma yakın olabilmek için yapıyorum bunu.
0: Rişat!
1: Sabırlı ol. İlk fırsatta getireceğim çocuğumuzu.
0: İlk fırsat kim bilir ne zaman? Allah! Nasıl tahmin edecek ben bu acıya, nasıl?
2: Sus çocuğum, sus oğlum! Ay, ne olursun sus! Anneni istiyorsun biliyorum ama ne yapayım elimde değil seni ona götürmek. Hadi sus benim canım, hadi canım sus!
1: Merhaba!
2: Hoş geldin!
3: Oğlum benim, canım benim.

Ağlıyor yavrucuğum. Ana yüreğimle seziyorum bunu. Beni arıyor. Ben de özledim seni oğlum, ben de. Ama elimden bir şey gelmiyor.

0: Zeynep, karıcığım hemen sofrayı hazırla. Birkaç lokma yiyip gideyim. Geç kaldım.
1: Getirdim işte.
0: Oo, bakalım ne var? Oo, sütlaç pişirdin demek bugün. Felaket, gel bakayım, gel uzak
1: elimi
0: uzak.
1: Mi? Ver elini. Ne yapacaksın elimi? Oo, çıldırdın mı Reşat?
0: Sütlacın niye bu kadar tatlı olduğunu şimdi anladım.
1: Benle şakalaşacağına yemeğini bitir de işine git. Demin geç kaldım diyordun.
0: Geç kaldım ya. Sana söylemeyi unuttum. Doğan bugün sünnet oluyor.
1: Sünnet mi oluyor? Doğan sünnet mi oluyor? Çok hain bir babasın. İnsan önceden söylemez mi bunu? Ona bir kase sütlaç götüreceğim. Hem bir kerecik olsun görürüm.
0: Olmaz Zeynep. Bu deliliği yapamazsın.
1: Süheyla da insan. Bir ananın çocuğuna bir tas sütlaç götürmesini... ...bu isteğini... ...böyle kutsal bir günde onu kucaklamasını çok görmez.
0: Haklısın. Haklısın ama... ...büyük hanım orada görürse kıyameti koparır. Herkesin içinde etmediği hakareti bırakmaz.
1: Sen de buna katlanırsın, beni müdafaa etmezsin değil mi?
0: Elimden bir şey gelmez Zeynep. Gelmeyeceksin değil mi? Yoksa kırılırım sana.

0: O benim oğlum. Annesinin pişirdiği sütlacı nasıl yemez?
1: Oldu da bitti maşallah! Davan olur inşallah! Oldu da bitti maşallah! Davan olur inşallah!

0: demişler.
1: Aslan oğlum benim, ver bakayım bana 50. Yani. Geçmiş olsun. Canım benim.
0: Şarkı söyle bana.
1: Oo, ne güzel oyuncakların var senin.

0: Zeynep, işin ne burada?
1: Bizde adettir. Sünnet çocukları annelerinin pişirdiği sütlaçtan yer.
0: Orhan görmesin, ver ben götüreyim.
1: Hayır, kendim vermek istiyorum. Ne olur bir kerecik oğlumu göreyim, yalvarırım bir defacık.
0: Çıldırdın mı Zeynep, ver onu bana.
1: Hayır!
2: Ne var? Ne oluyor burada?
1: Çocuğa sütlaç getirmiştim de.
2: Gene mi sen? Hâlâ mı zehirlemek istiyorsun çocuğu? Defol buradan!
1: Ben...
2: Bu pis sütlacımı verecektin çocuğa!

0: hızlı. Daha hızlı Reşat. Vaktinde yetiştirirsen dünyaları veririm sana.
1: Hiçbir şey istemem. Doğan kurtulsun yeter.
2: Yalnız...
0: Yalnız ne? Söyle, ne dilersen kabulüm.
1: Zeynep'i affetmenizi rica ediyorum.
0: İyi insandır.
1: Doğan'ı çocuğu gibi sevmekten başka suçu yok.
0: Peki Reşat, affet.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Daha hızlı Reşat, daha hızlı.

0: Başın sağ olsun Zeynep. İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Senden af diliyorum. Aramızda geçen kötü şeyleri unutursun. Rahmetli kocan da mezarında rahat yatar. Mürvet Hanım da memleketine gitti zaten. Senden bizim yanımızda kalmanı rica ediyorum. Kocanın ölmeden evvelki son isteğiydi bu. Doğan'ı da görmüş olursun her gün.
1: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretme oğlum.
2: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
1: Gayrı ev sana emanet.
2: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
3: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
2: Düğme ve toplu iğne.
4: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
2: Sen işine bak.
3: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
2: Nasıl? Buraya alışabildin mi?
3: Çalışıyorum efendim.
5: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
6: Hani bu sabah telefon edecektin?
5: Yeni kalktım da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
6: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
5: Kızım, yavrum.
4: Vay başımıza gelenler.
1: Ne oluyorsun be? Hayalet görmüş gibi Ali nerede?
3: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
1: Benim. Bu köşkün sahibisi.
7: Bulunmaz Uşak. Bugün 18'de TV4'te.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
10: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
20: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
21: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
20: Üzüm.
21: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
20: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
21: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
20: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
21: Ceviz de buna çok yakışır bence.
20: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
21: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
19: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
0: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar
11: kalgonla. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
18: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
17: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
18: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
17: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
18: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik. Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.
3: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Bak ne güzel pisi pisi. Küçücük yavru daha. Sev, korkma. Sev. Otur kucağım. Sev şimdi. Ne güzel değil mi? Bak gözlerine bak.
7: Babana sorarız. Baban da isterse kaptan olursun.
15: Zeynep ne kadar iyi kızmış, kıymetini bilemedik.
7: Sağ olsun annenin yüzünden.
4: Süheyla! Tebrik ederim Orhan. İkinci çocuğunuz geliyor.
15: Yani Süheyla hamile mi?
4: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
15: Mahdum Bey, hemen de büyümüşsünüz.
7: Hadi şekerim, yemeğini ye bakayım.
0: Kardeşim eve geldi diye annem beni sevmeyecek mi artık?
7: O nasıl söz, sevecek tabii. Ama bir ana için doğum yapmak kolay değil. Biraz büyüsün kardeşim, annen senin de yemeğini yedirecek. Hadi, sen şimdi yemeğini ye bakayım. Aç ağzını. Aç.
0: İstemiyorum. Yemek yemeyeceğim işte, yemeyeceğim. Annem beni sevmiyor ki, kardeşimi seviyor.
7: O kardeşin senin, tabii sevecek.
0: Ne güzel değil mi?
7: Sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Çocuğa süt veriyorum. Hadi sen aşağı git bakayım.
9: Yavrum canım benim bir tane. Hayatım benim. Oh yavrum.
0: Annem artık beni sevmiyor Zeynep teyze.
7: Sevmez olur. Sana öyle geliyordu.
0: Sevmiyor beni işte.
7: Sevmez olur mu oğlum? Kardeşin daha çok küçüktü ondan.
0: Ne zaman annemin yanına gitsem... ...beni içiyor, istemiyor.
17: benim güzel oğlum. Seni kim sevmez?

0: seni yavrum. Hiç kimseyi senin kadar sevemem.
1: Beni sev Zeynep teyze. Çok ama çok sev. Annemmiş gibi sev.
0: Sevmez olur muyum yavrum? Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada en çok seni seviyorum.

0: Hadi şimdi kardeşine de binmesini öğret bakalım.
1: Peki Doğan. Babacığım. Hadi Selçuk. Dur dur dur, öyle değil. Önce öteki bacağına. Tamam. Dur itme, ben kendim gireyim.
2: Allah kahretsin! Ay. Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
1: Ben düşürmedim anne!
2: Sus, bir de konuşuyor! Gözlerimle gördüm, sen düşürdün işte!
1: Ama anne!
2: Defol hadi! Bir yerin acıdı mı yavrum?
1: Hayır anne, ben kendim düştüm! Abim düşürmedi ki beni anneciğim!
2: Hiç söz dinlediğin yok! Sana kaç kere söyledim o çocukla oynama diye!
1: Neden? Doğan abi benim abim değil mi?
2: Değil! Hadi gel sütünü iç!
1: Hayır, abimle beraber içerim!
2: Nereye gidiyorsun, gel buraya!
1: Abim olmadan içmem!
2: Gel buraya dedim sana! Gel diyorum!
1: Abi, baksana süt getirdim! Al iç! İçmem! Neden? İçmem, sonra annem döver beni! O senin sütün! Neden dövsün seni? Çünkü annem beni sevmiyor da onun için! Ben seni seviyorum! Babam da seviyor! Zeynep teyze de seviyor! Peki, annem neden sevmiyor?
3: Ben de bilmiyorum! Evvelden seviyordu ama şimdi sevmiyor!
1: Hadi sen sütünü iç! Sen içmezsen ben de içmem! Peki, önce sen iç!
3: Hayır, sen iç!
1: Aa, hayır, sen! Peki, öyleyse bir ben içeyim, bir de sen iç! Oldu mu?
3: Peki öyleyse, bir sen iç, bir de ben! Aa, ama önce sen içeceksin!
2: Sen ne diye gidip su içmiyorsun? Süt senin neyine? Hadi defol, gözüm görmesin!
1: Öyleyse ben de su içerim!
2: Otur şuraya! Anladım şimdi neden günden güne zayıfladığını! Her şeyini ona veriyorsun, iç şunu bakayım!

0: Babanı yakaladım.
1: Beni de kucağına al baba.
0: Gel bakalım sen de delikanlı. Maşallah ağırlaşmışsın. Boyun da uzuyor. Abine çabuk yetişeceksin.
1: Babacığım, çok seviyorum ben abimi. Ben de Selçuk'u çok seviyorum baba.
0: Ben de ikinizi aslanlarım. İkinizi de dünyalar kadar seviyorum. Doğan benim başkomutanım.
1: Ya ben?
0: Genç ve yakışıklı subayım.

0: Bana bir yorgunluk kahvesi yap Zeynep.
1: Baş üstüne efendim. Bak yüzünü kirletmişsin gene. Dur canım, sileyim, dur.
2: Bugün bize ne getirdin babacığım?
3: Bilin bakalım.
2: Nedir?
3: Doğru bilen iki pay alacak.
2: Şeker mi baba?
3: Peki sen söyle.
2: Yoksa çikolata mı?
3: Aferin, Doğan bildi. Onun için iki pay alacak. Sen de bir pay.
1: Buraya gel Selçuk. Sen babana bakma canım, iltimas yapıyor abine.
2: Yapsın, ne olur. O benim abim, benden büyük, elbet iki pay alacak. Al kardeşim, hadi gel.
3: Ki yaramazlar, çikolataları kapınca bizi falan unuttular.
1: Asıl yaramaz Doğan, Selçuk'u azdıran da o.
0: Yaramaz çocuklar daima zeki olur. Doğan da onun için daha zeki.
1: Neden daha zeki oluyormuş?
0: Tanrı öyle yarattığı için. Onu Avrupa'da okutacağım.
1: Selçuk ne olacak peki?
0: Onu yanımda yetiştireceğim. O sakin, uysal bir çocuk.
1: Yani her şey Doğan'ın. Benim oğlum bu evde bir hiç, bir sığıntı öyle mi?
0: Aa, ne garip şeyler söylüyorsun Süheyla. Sanki Doğan senin oğlun değil.
1: Evet, değil. Oğlum, oğlum da... Sen Doğan'ı daha çok sevince, ben de ne yapayım şaşırıyorum işte.
2: Abi! Ne olur, şu reçeli alır mısın?

çıkayım. Ama dikkat et, sakın düşme.

0: 됐지.
1: 전에 내 것만 웃었는 자, 내 것만.
2: Seni abime annem savunucu ben düşürdüm.
1: O kandırmıştır seni reçeli al diye. Aç gözlü seni, ne olacak? Çocuğa da kötü örnek oluyorsun.
2: Yeter anne, ne olursun vurma artık. Benim bir kabahatim yok. Anne!
1: Ne utanmak mahluksun. Seni odunla dövmek.
0: Yeter, yeter Süheyla Hanım.
1: Sen ne hakla karışıyorsun?
0: Zeynep! Zeynep, nereye götürüyorsun çocuğu?
3: Deli mi ne? İyice çıldırmış.

0: Bak Reşat, çocuğumuzu getirdim sana. İkimiz de çok kötü durumdayız. Bugüne kadar hep seni dinledim, sustum. Sustukça ezildik Reşat. Artık bu haksızlıklara göz yummayacağım. Ona kötü davranmalarına razı olmayacağım.
1: Zeynep teyze! Kiminle konuşuyorsun?
0: Reşat amcamla. Hani sünnet günü seni hastaneye yetiştirirken kaza geçirip ölmüştün? Hatırlıyor musun Reşat amca?
1: Hangi Reşat amca?
0: Senin baban.
1: Babam mı?
0: Şey yani, benim oğlumun babası.
1: Oğlun mu? Madem öyle neden getirmiyorsun oynayalım onunla? İkimiz ne güzel kardeş kardeş oynardık. Uzakta mı Zeynep teyze? Nerede oğlun?
0: Hem yanımda, hem de çok uzaklarda. Çok, çok uzakta.
1: Peki, neden seninle beraber oturmuyor?
0: Neden mi?
1: Yoksa sen de dövdün de kaçtı mı yanından?
0: Yo, döver miyim hiç?
1: Herhalde seni çok özlemiştir.
0: Ben de ona hasret çekiyorum. Ona oğlum, evladım, sen benim bir tanemsin. Sen benim çocuğumsun demek için çıldırıyorum.
1: Madem istiyorsun, git çocuğuna. Sev, okşa onu. Neden bu güzel lafları çocuğun kendine söylemiyorsun?
0: Neden mi? Doğru. Onun bu laflara, bu sözlere ihtiyacı var biliyorum. Ama söyleyemem yavrum. Geç oldu. Gel gidelim yavrum.
2: Nereye götürdü çocuğu acaba? Hala dönmediler.
3: Ona çocuğu nereye götürüyorsun dedim, cevap bile vermedi. Onun ne yılan olduğunu hala anlamadın mı oğlum?

0: gayet geliyorlar.
1: Bu saate kadar neredeydiniz?
2: Doğan sıkılmıştı da biraz hava aldırdım.
3: Reşat amcanın mezarına gittik babacığım.
0: Delirmiş bu! Parmak kadar çocuk mezarlığa götürülürmüş hiç!
2: Affedersiniz efendim, düşünemedim.
0: Bu kaçıncı affediş? Ya başına bir şey gelseydi?
2: Ben yanındayken ne gelebilir? Onu kendi çocuğum gibi seviyorum.
3: Ben de Zeynep teyzemi çok seviyorum baba! Annem dövünce Zeynep teyze kurtarıyor beni.
1: Sen odana çık bakayım Doğan!
3: Ama baba!
1: Odana çık dedim!
3: Peki babacığım!
0: Maksadı açık! Ölen çocuklarının intikamını çocuğu annesine düşman ederek almak istiyor!
2: Yalan, yalan söylüyorsunuz!
0: Şimdi de yüzüme karşı küstahlık ediyorsun ha! Artık yeter! Bu evden ya o gider yahut da hemen ben giderim! Analık haklarımı da helal etmem sana!
1: Kocana verdiğim sözü tutamayacağım Zeynep! Sana her ay yeterli bir para veririm, istediğin yerde oturursun!
2: Ama ben Doğan'dan ayrılamam ki!
1: Biraz anlayışlı ol Zeynep! Artık bu evde oturamazsın! Annemin dediklerini kulaklarınla duydum!

0: Selçuk'un biraz ateşi var.
1: Çocuktur, geçer. Yarım gün ver. Yarın doktor amcayı çağırırız.
2: Anne!
0: Söyle yavrum.
2: Su istiyorum anne.
0: Şimdi canım.
2: Baba!
1: Evet yavrum?
2: Ben abimi çok seviyorum.
1: Tabii seveceksin, abin senin.
0: Şu de iç bakayım yavrum. Hadi. Hadi şimdi de uyu.

0: hırsız!
1: Nereye götürüyorsun çocuğu? Ver onu bana!
0: Hayır! Ver!
2: Hayır, ver! Ver!
0: O benim çocuğum!
3: Orhan! Orhan! Koşun! Yetişin! Yetişin! Doğan'ı kaçırıyorlar! Yetişin!
4: Ne oluyor?
1: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni! Benim çocuğum! Benim çocuğum! Bu kadın çıldırmış! Aklını çocukla bozmuş! Tımarhaneye kapatmak lazım onu! Bir kötülük yapmadan alsana elinden Doğan'ı!
4: Ver çocuğu Zeynep!
1: Hayır, vermem! Ölürüm de vermem! Benim çocuğum! Benim! Benim çocuğum! Benim
5: sen çocuğum. Neyi sapıtmışsın, hadi defol, defol!
4: Ben de bir şey mi oldu?
5: Sorduğu şeye bak! Ne demek bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Çocuğumuzu kaçırmaya kalktı!
1: Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı istiyorum! O benim çocuğum!
4: Dur bakalım, ne oluyorsun?
1: O benim çocuğum, evladım! Talihsiz evladım benim!
4: Aklını başına topla! Hanımefendi, ne yapayım bunu? Şikayetçi misiniz?
5: Tabii şikayetçiyiz! Götür onu buradan! Hapishaneye götür, tımarhaneye götür, nereye götürürsen götür!
4: Hadi, yürü bakalım!
1: Evladımı istiyorum ben! Benim çocuğumu! Yemin ederim ki o benim yavrum!
5: Nihayet buldum belanı!
1: Çocuğumu istiyorum!
4: Biraz çocuğumu. Da başka laf etme kadın!
1: O benim çocuğum! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı verin bana! Doğan, evladım!
6: Buyurun! Evet, evet! Ben de o işle meşgulüm!
7: Bir yanlış anlama oldu komiser bey! Biz şikayetçi değiliz! Evet! Zeynep iyi bir insandır ama... bu ara sinirleri çok bozuldu! Yo, hayır! Çocukları öldüğü için zannediyorum benim çocuğum diyor! Fikri sabit herhalde!
6: Evet! Evet, evet! Anlıyorum! Gerekeni yaparız!
5: Fikri sabit ne demekmiş? 40 yılda bir Adana'ya kızımın yanına gideceğim, bana inat gibi Zeynep'i hapisten çıkartıyorsun! Ya gene kaçırmaya kalkarsa çocukları?
7: Sen merak etme anne, bir daha yaklaştırmam onu eve!

0: Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat. Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Her zaman.
1: Zeynep teyze gitti, sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım?
2: Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi.
1: Tabii kardeşim.
2: Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız.
1: Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi?
3: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Hiçbir şey. Kardeşime ilaç içiriyorum.
3: İlaç içiriyormuş. Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrum? Defol! Defol buradan çabuk! Defol git buradan! Bir daha da bu odaya gireyim deme, kemiklerini kırarım senin, anladın mı?
4: Ne oldu Doğan? Niye ağlıyorsun?
1: Annem beni dövdü doktor amca!
3: Selçuk çok hasta doktor amca!
4: Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığını?
3: Dayağı hak etmişti o!
4: Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz!
3: Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca!
4: Senin de elinden çocuğunu alsalar sen de çıldırırsın!
3: Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun
4: sadece
3: amca?
4: Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermeseydi kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık bunu icap ettirir, söyle!
1: Ben artık gidiyorum!
2: Nereye gidiyorsun?
1: Anneme!
2: Annem şimdi gelir!
1: Ne olur yanımda bekle! Senin annen benim annem değil ki! Benim annem Zeynep teyzemmiş, onu arayıp bulacağım! O beni dövmeyecek! Beni öyle seviyor ki! Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu!
2: Ne zaman döneceksin abi?
1: Buraya hiç dönmeyeceğim artık!
2: Abi, ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım?
1: Başka arkadaşlar bulup oynarsın!
2: Hayır abiciğim! Ben seni istiyorum! Sen gidersen ölürüm ben!
1: Senin annen var! Bakar o sana, iyileşirsin! Al ısmarladık kardeşim!

0: Abim olmazsa ölürüm.
1: O nasıl söz yavrum? Allah esirgesin. Abin neredeyse gelir.
0: Abi, abiciğim.
2: İlacını niye içirmediniz? Şişe olduğu gibi duruyor.
1: İçmiyor amca. İçmek istemiyor. Doğan olmazsa bir yudum almam diyor.
2: Çocuklar bu yaşlarda çok hassas olurlar. Doğan'ın eve dönmesi şart. Doğan gelirse ilaçlarını içer, morali düzelir.
1: Ne olur, ne olur amca bul onu. Çocuğum ölecek. Yalvarırım bul onu.
2: Bak, kovduğun, nefret ettiğin çocuktan şimdi yardım umuyorsun.
1: Hatamı anlıyorum amca. Doğan dönerse onu öz çocuğumdan ayırmayacağım. Selçuk kadar seveceğim onu da.
2: Allah o masum insanlara yaptıklarının cezasını çektiriyor sana.
1: Bundan sonra Zeynep'i öz kardeşim gibi seveceğim. Allah'ın huzurunda söz veriyorum amca. Yalnız Doğan'ı bulun bana.
2: Peki Süheyla, onu bulmanıza yardım edeceğim.
0: Anne, anne, abim nerede?
1: Şimdi gelecek yavrum.
0: Ben ölmeden önce gelir değil mi?
1: Sen ölmeyeceksin yavrum. Abin de gelecek. Kardeş kardeş oynayacaksınız.
0: Ne olur anne, sen de git ara onu.
1: Peki yavrum. İstersen babana telefon da edeyim, gelirken sana çikolata getirsin.
0: İsterim tabii, getirsin.
1: Hala burada mısın amca? Ne olur git, Zeynep'le Doğan'ı bul getir, onlardan af dilemem lazım. Hatamı affettirmem lazım. Sonra Allah beni çocuğumun ölümüyle cezalandırabilir. Ne olursun vakit kaybetme amca, iş işten geçebilir. Sonra Doğan'ın, Zeynep'le Reşat'ın çocuğu olduğu anlaşılır. Orhan!
3: Doğan kimin çocuğu? Cevap ver, kimin çocuğu?
1: Zeynep'in çocuğu. Sen başkasıyla evleneceğim dediğin için yalan söylemek zorunda kaldım sana. Bana istediğin cezayı ver. İstersen kov bu evden. Hak ettim hepsini. Yalnız ne olursun Doğan'ı buldum. Selçuk'un hayatı ona bağlı.
3: Cezamızı inşallah çocuğumuzun ölümüyle çekmeyiz.
1: Hayır! Hayır!
3: Söylediğin yalanla yalnız sen suç işlemedin. Ben de bilmeyerek zavallılara kötülük ettim senin yüzünden. Biçare masum anneyi kovdum evden.
1: Selçuk'un ne günahı var Orhan? Ne olursun anlayışlı ol, yardım et bize, yardım et!

0: Doğan? Ne işin var burada?
1: Kaçtım. Burada saklanıp seni bekledim anne.
0: Anne mi? Bana anne dedin Doğan.
1: Evet, doktor amca konuşurken duydum her şeyi.
0: Demek her şeyi öğrendin. Yavrum, bana bir daha anne de.
1: Anne!
0: Bir kere daha!

0: Çocuğumuzu buldum Reşat, bizim çocuğumuz.
1: Baba, babam geliyor.
0: Çocuğumun yanına yanaşma, yaklaşma ona!
2: Çocuğunu alacak değilim Zeynep. Ben sana geldim. Doğan'ı almaya değil. Senden özür diliyorum. Müsaade et, günahlarımı affettirebileyim. Gel, eve dönelim.
0: Olmaz! Benim evim burası. Benim evim kocamın yanı.
2: Bak Zeynep kardeşim, benim evim senin evindir. Artık hizmetkârım değilsin. Benim öz kardeşimsin.
0: Vaktiyle karınız da öyle söylemişti. Yalan bunlar. İnanmam, hepsi yalan.
2: Yalan değil Zeynep. Namusum üzerine söz veriyorum. Evim eviniz, her şeyim Selçuk'la Doğan'ın.
0: Ben çocuğumu para için vermedim. Onun serveti namus ve doğruluk. Bunlar bana dedelerimden biraz kaldı. Oğluma da kalacak. Gel yavrum.
2: Gitmeyin kardeşim. Selçuk çok hasta. Eğer Doğan gelmezse ölecek. Yalvarırım Zeynep. Allah rızası için evimize dön.
0: Şimdi beni niçin kardeş yaptığınızı anladım. Niçin servetinizi evladıma bırakmak istediğinizi anladım. Hayır, size yardım etmeyeceğim. Ben çok çektim, biraz da siz çekin.
3: Bu akşam Selçuk'umuz nasıl bakalım?
4: Bilemiyorum doktor amca. Abimi istiyorum. Gelecek yavrum, abin gelecek. Baban almaya gitti, şimdi gelecek. Sen hiç merak etme, mi yavrum?
3: Selçuk, nasılsın? İyi misin?
0: Doğan'ı bulamadın mı?
3: Buldum.
0: Peki, neden getirmedin?
3: Annesiyle beraber Reşat'ın mezarı başındalar. Gelmiyorlar, hakları da var.
0: Hayır Orhan, Zeynep buraya muhakkak gelmeli. Doğan'ı da getirmeli. Gideceğim ona, yalvaracağım. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Doğan'ın muhakkak gelmesi lazım.

0: Süheyla!
1: Durumu fenaya gidebilir.
2: Tehlikeli mi doktor amca?
1: Yok canım, yok. Sen bu ilaçları muhakkak bulmaya çalış onu. Peki. Hadi oğlum.
3: Ben abimi istiyorum anne.
2: Peki yavrum. Sen iyileş, beraber gideriz.
1: Zannediyorum bu çocuğun durumu psikolojik.
2: Canım.
3: Selçuk!
2: Doğan! Abin geldi.
1: Hadi. Hadi. Bak. Abin de geldi. İyileşecek benim oğlum, değil mi Selçuk? Hadi yavrucuğum. Hadi, hadi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: O çok sevdiği mesleği, taksi şoförlüğünü icra ediyor.
2: Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: Yolcularıyla sadece yolu değil, hayatı da paylaşıyor.
2: Sosyal bir yapım var. İnsanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz, bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz.
1: Tuğçe Bayram'ın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Abby. Abicim.
1: Zeynep iyi insandır, kusurunuza bakmaz sizlere.
2: Bizi affettin mi? Allah affettikten sonra ben kimim ki? Artık her şey değişti, Orhan da biliyor durumu. Bana anne demesen bile, seni seven bir teyzen olacağım.
3: Yangın, ev yanıyor! Selçuk! Selçuk!

0: Bırakın, bırakın burası benim evim.
1: Ya! Ah, ya! Anne! Doktor
2: canım,
1: amca!
2: Canım benim!
1: Doğan yavrum!
2: Yavrum! Güzelim!
1: Zeynep kurtardı çocuğumuzu.
3: Gitme Zeynep! Bizi affet.
1: Ben sizi affettim. Çocuğum bana yeter. Hakkınızı helal et.
3: Helal olsun ama... yeni yaptıracağımız köşkte benim ve Süheyla'nın kardeşi olarak kalmayı kabul edersen... bizi affetmiş olduğuna o zaman inanırız.
1: Sen iyi insansın Zeynep. Sen bizim mutluluğumuz oldun. Her zaman yardımımıza koştun. Ne olur bu sefer de bir büyüklük göster de... sana olan borcumuzu ödememize yardım et. Doğan, ne olursun anneni bizim için kandır.
4: Kalıyoruz değil mi annem?

0: Muhteşem bir dörtlü sizleri bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Kemal, seni burada görmek ne güzel. Biz seni çok sevdik.
1: Ben de sizleri çok sevdim şefim.
0: Bir daha ağırlamak istedik seni.
1: İyi ettiniz, ben
0: nasıl
1: de geldim.
0: Nasıl keyifler?
1: Şükür iyiyiz be, bomba gibiyiz şef.
0: Hoş geldin. Tanımayanlar için kendini bir tanıtayım.
1: Ben Kemal Dülger. Ne tarafa? Kamera hangi tarafta? Buraya mı? Birde miyiz? Sahnede hakim olduk ya.
2: Şey. Ezberlemiş.
1: Şimdi arkadaşlar, ben Kemal Dülger. Trakyalıyım. 40'lar 50'liyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. İşçiyim. Geldim yarışmaya.
0: Babanın oğlu Kemal.
1: Babanın oğlu Kemal ben. Namı diğer babanın oğlu Kemal.
0: Çiğdem ablacığım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Teşekkürler.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Çiğdem Akçam. 1968 Diyarbakır doğumluyum. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Diyarbakırlıyım dediğim gibi. Ev hanımıyım. Buraya kazanmaya ve 10 bin lirayı almaya geldim.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Hodri Meydan.
0: Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
3: Ben Saffet Erdaş, Karamanlıyım. 1968 doğumluyum. 30 yıldır İstanbul'dayım.
0: Maşallah.
3: Havalimanında çalışıyorum.
0: Toprak sayılırız seninle. Ben de Konya Ereğli'liyim.
3: Ciddi misin?
0: Evet.
3: Adamın gibisin sen ya.
0: Semanur, seni tanıyalım.
4: Merhaba şefim. Hoş ben geldin. Semanur Arslan. 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Özel bir üniversitede birinci sınıfta okuyorum.
0: Bölüm?
4: Yönetim bilişim sistemleri.
0: Çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz. Yarışmaya başlamadan önce yarışmanın formatından bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum reçete ve benim vermiş olduğum süre zarfında sepetin içerisindeki malzemelerden muhteşem bir yemek yapacaksınız.
2: Tabii ki.
0: Burayı anladık, doğru mu?
2: Evet. Doğru.
0: Sonrasında süre bittikten sonra zile bastığım an elleri kaldırıyorsunuz. Tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlüğümüzü takıyoruz. 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz ve yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Benim
5: yemeğim. Tencere nerede ya, tencere? Niye koydun?
0: Tencere nerede mi attı abi?
3: Güllen ne demek ya?
0: Ne olacak bu, niye köpürdü?
3: Ne bileyim, niye köpürdü lan?
0: Hop hop hop hop hop. Hayır.
3: Niye akmıyor kardeşim, bu niye akmıyor, bu niye gitmiyor, bu ya bu ne ya?
0: Abi ne yaptın ya?
2: Burası usta bir yerli, acemiliğini başka yerde yapıp geleceksin.
0: Çevirme, yağdaki olan bir şey çevrilmez. Koca etmişsin her şeyi.
2: Ben mi?
0: Yok ben. Hata büyük hata. Hata büyük.
2: Akıllı kadınım. Göreceğiz.
0: Evde de böyle misin? Giyimine, tabii, kuşamına çok özen gösteriyorsun.
2: Tabii
0: çok
2: ki, tabii ki.
1: Ben de şey... genelde damatlıkla yemek yapayım. Giyim takımımı damatlıktan yemek yaparım genelde.
0: Handan yengem senin değerini biliyor mu?
1: Beni çiçeklerle karşılayayım.
0: Hadi canım.
1: Kaktüs almış bana. 10 bin liraya getirmedin, gel gözüme gözükmedin.
0: Kemal.
1: Işte.
0: Handan yenge buraya da göndermiş seni, al. Handan'a seslen, 10 bin liraya alacağım de buradan.
1: Handan 10 bini alıp geleyim. Dilim dolaştı.
2: Çiğdem'in olduğu yerde kimsenin şansı olmaz.
0: Tadım zamanı başlasın.
1: Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
3: Allah canın almaya senin.
2: Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana.
1: Maşallah birket.
3: Şefim, bunda tuz yok.
4: Sana inanamıyorum.
1: Bir de pıtırcıkla uğraşacağız şimdi.
4: Baharatı fazla geliyor.
1: Ya gördün mü bak. Yapayım da yutayım.
4: Çok güzel.
0: Sence kimin bu?
3: Kimin olabilir?
1: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
4: Gerçekten iyi anlıyormuşsun.
0: Puanın gelsin.
3: 0.
1: Trakya işi yapmışsın ama tersten.
2: Ben buradan gördüm şefim verdiğini.
3: 60 yaşındasın, tam buradan görüyorsun.
2: Bulursam senin sıfırı basacağım.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfırın sıfırı.
1: Gel gör şaheserini.
0: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Hazırsak şu peçeteleri bir kaldıralım. Tamam. Torşonları. Saffet abi, bak bakayım.
3: Evet.
0: Bu malzemelerden ne yemek yapabiliriz? Ne yemek çıkabilir?
3: Şefim, ben Allah'ını seversen ben ne yapabiliriz bundan? Yapacağız bir şeyler işte ya.
0: Ne olabilir oradaki yemek?
3: Et var. Yoğurt. Ya.
0: Abi malzemeyi saymayın. Hangi yemek olur?
3: Hangi yemek yapacağız? Ne bileyim, burada patates çorbası olur.
0: Tamam. Semanur.
4: Bence bir et yemeği.
0: Evet.
1: Hadi ya.
4: Bir kavurmadır, bir şeydir.
0: Yaklaştın. Çiğdem abla?
2: Bu büftek zannedersem. Salçalı büftek mi yapacağız acaba? Patatesli, domatesli falan.
0: Hiç tahmin yok mu ya? Kemal, ne olabilir be ya?
1: Et yemeğine benziyor.
2: Yok ya, bence bu bulgur yemeği. Et değil.
1: O da olabilir.
0: Bugün sizlere çok güzel bir Ege yöresine ait bir yemek, çökertme kebabı yapacağız. Aa. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim, notlarımızı alalım hemen. Benim yemeğim. Günlerden Bodrum çökertme kebabı hazırsak gelsin malzemeler. 150 gram dana bonfile, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 dal taze kekik, 1 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı.

0: süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 4 dal maydanoz. Sosu için 2 adet salkım domates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi çökertme kebabının yapımına geçiyoruz. Öncelikle bonfilelerimi jülyen bir şekilde ince ince doğruyorum. Tavamı ocağa koydum. İçerisine yağımı ilave ettim. Bonfileleri attım içerisine. Bonfilelerim burada kendi halinde karamelize olurken ben de aynı şekilde jülyen soğanlarımı doğramaya başladım. Soğanlarımı jülyen doğradım, bonfileme ilave ettim. Aynı zamanda sarımsak ilavesi yaptım. Sarımsak ve soğanlarım iyice etle birlikte karamelize olasıya kadar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi burada etlerim sotelenirken aynı zamanda kekiklerimi ince bir şekilde doğrayacağım. Etime ilave edeceğim. Etimle birlikte kekikler burada sotelenirken. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Kırmızı toz biberimi ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yaptım. Bunlar burada sotelenirken hemen sarımsaklı yoğurdumu yapacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Yoğurtla birlikte güzelce karıştıracağım. Patateslerimi ince ince doğrayacağım. Ve ince bir şekilde doğradıktan sonra kibrit haline getiriyorum. Yani jülyen haline getiriyorum. Patateslerimi suya attım. Bu arada tavama yağ koydum. Yağım ısınırken hemen ben de patateslerimi yıkadım. Kızgın yağda patateslerimi çıtır çıtır olasıya kadar kızartacağım. Geçelim domates sosuna. Domateslerimi ortadan ikiye böldüm. Güzel bir şekilde rendeledim. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavaya aktarıyorum. Tavada yaklaşık 1-2 dakika bir taşım kaynatacağım. Şimdi sunum zamanı. Daha önceden çıtır çıtır kızartmış olduğum patatesi tabağın ortasına yerleştirdim. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ediyorum. Üzerine karamelize olmuş etimi ilave edeceğim. Ve son olarak domates sosumu ilave ettim. Doğranmış maydanozla da servise sunacağım. Şimdi denedilerinize sağlık, kolay gelsin. Benim yemeğim. İzlediniz.
1: Evet.
0: Süremiz 40 dakika.
2: Bezleri nereye koyacağız ya?
0: Çekmeceler.
1: Bezleri nereye koyacağını bilmiyorsun. Getir. Daha buraya yemek yarışmasına geldin.
3: Getir cebime.
0: Saffet abi, dakika bir gol ver hemen. Bu taraftan sana bir rüzgar geldi.
2: Gol gelsin bakalım, dur. Geçsin bakalım şefim. Şimdi görüşeceğiz.
0: Ya. Nerede görüşeceksin?
2: Tezgahın başında.
1: Vallahi seni hiç gözüm tutmadı Saffet. Beni affet ama.
2: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Hop, dur orada. Bir saniye. Efendim, bu şık ve zarif alyansları, saatlerimizi evet, bir çıkartalım. Evet, evet. Kemal, niye söylemiyorsun
1: çıkartacaktım
0: rakibine?
1: Çıkartacaktım da unuttum gerçekten.
4: Ben tamamen böyle hani yemeğime odaklandığım için spor ayakkabıyla falan geldim. Çiğdem Hanım süslenmiş gelmiş. Anlam veremedim.
1: Ben sadece kendime bakmayı seviyorum. Her zaman ben böyleyim. Topuklu ayakkabıyla yemek mi yapılır? Tabii ki spor ayakkabısıyla seyirciler karşısına çıkmıyorum. Çıkmayacağıma göre gayet şık, güzel bir şekilde çıkmak istiyorum. Bu bir saygıdır bence.
0: Saffet Bey, panik mi var?
2: Ben de biraz böyle bir...
0: Daha önce yemek yaptın mı?
2: Yapmadım hocam, şefim, yapmadım be yemekle. Ben bir yumurta kırmasını biliyorum ben ya. Bunu ince doğruyordu.
0: Evet.
1: Pardon da yemek yapmadıysan buraya niye geldin?
2: Öğrenmeye geldik canım.
1: Burası benim. Öğrenme yeri değil, yarışma, kazanacaksın. Bakacağız. Bilerek geleceksin, olur mu öğrenmeye? Sen o zaman yemek kursuna git, burada işin ne?
3: Acemi Birliği değil ki burası.
1: Acemi Birliği burası değil dediği gibi. Burası usta birliği. Acemiliğini başka yerde yapıp geleceksin.
2: Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz. Vallahi hiç gözüm tutmadı seni.
3: Buna hemen dakika bir gol bir.
2: Bakalım Şebnem miydi adınız?
1: Yok, Meliha.
2: Ha, Şidem Hanım, pardon.
1: Meliha.
0: Sen daha önce yemek yaptın mı?
4: Tabii ki şefim. Yemek yapmadan nasıl geleyim buraya? Saffet abi gibi rezil olurduk burada.
0: Ne diyorsun, rezil olacak diyor.
4: Daha bıçağı bulamadı şefim. Bıçağı burada falan arıyor.
2: Bıçak nerede ya?
4: Bıçak burada.
2: Allah Allah, biz bıçak arıyoruz orada arkadaş ya. Yalnız titiz olalım. Herkes elini belini yaptı mı hani?
1: Titiz olalım diyorsunuz da hiçbiriniz elinizi yıkamadınız. Böyle bir şey yok yani.
0: Abi hijyenliğinde çamurlu soğan da etin üzerinde duruyor.
2: Ulan şefim, kusura bakma, dur işte.

0: Yani oluyor ya. Tencere evet. Nerede ya tencere? Niye koyacaksın?
1: Tencere nerede mi attı abi? Panik yok.
2: Saffet abi önce bir bak etrafına.
1: Etler jülyen olacaktı. Etler kuşbaşı oldu.
0: Jülyen ne demek ya?
1: He?
0: Jülyen ne?
3: Aa jülyen. Ben şok.
1: Kemal jülyen ne demek?
4: Jülyen yan doğuracaksın yan. Dayıcığım yanına doğuracaksın.
0: Yan mı oluyorum?
4: Tabii.
3: Söyleme Kemal niye söylüyorsun ya? Yanlış ya, yapsın be. Bırak.
1: Hızlı hızlı hızlı abi, hızlı hızlı. Haydi.
2: Yemek yarışmasına gelmişiz. Jülyen ne falan diye bana falan sordu. Ben kaldım yani şok oldum. Gerçekten inanamadım.
0: O kendine baksın. O kendine baksın. Daha dünkü çocuk da sen onun evde yatması gereken, uyurması gereken buraya gelmiş bize akıl veriyor. Hadi kız sen de aha.
1: Semanur.
2: Efendim.
1: Sen bu yemeği yetiştirmeyi falan düşünüyor musun?
2: Ya Sema'nın... düşünüyorum
1: bak,
2: tabii
1: ki. Bak Semanur'daki hareket bu.
2: 3 gün.
1: Sen 3 gün önce yetiştirirsin bu yemeği. Hızlı.
2: Yetiştireceğim şefim merak etmeyin.
1: Korktun mu şeyden rakiplerinden?
2: Hayır tabii ki.
1: Şidem'le Kemal aldı başını gidiyor.
2: Ben korkacak kimse göremedim.
3: Aa güleyim bari.
4: Senin gözler görmüyor herhalde uzağa.
2: Görüyor gayet
4: biraz
2: iyi.
4: Biraz uzak kaldık herhalde 21 bak, yaşında bak, bu performans.
3: Buna katılıyorum ama gülmekten.
2: Son gülen iyi güler bence.
3: Bak ojelerini bile çıkartmadan gelmişsin. Elini yıkamadın. Yemek böyle yapılmaz.
2: Ben elimi yıkadım Çiğdem
3: Hanım. Öğrenmedin mi?
2: Çiğdem Hanım yarışma esnasında fazla gereksiz konuşuyor. Hani böyle yemeğine odaklanamıyor zaten ama yemek yapabildiğini zaten düşünmüyorum. Gereksiz bir konuşuyor aralarda. Bir şeyler söylüyor.
3: Ben asla gereksiz yerde konuşmam. Herkesin haddini bildiririm, lafımı sokarım. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde konuşmayı bilirim. Sema Nur kim de bana öyle bir şey söyleyebiliyor ki?
1: Bu kadar yağda ne pişireceksin ya?
3: Bunda alacağım yani. Alırım, hemen alırım. Hiç sorun değil. Biraz fazla oldu yani.
1: Sen evde bu kadar müsrif misin böyle ya?
3: Ben aslında çok tutumluyum.
4: İşte.
1: Biri, Kemal bir litre yağda... Kemal sen de mi aynı şeyi yapıyorsun?
4: Aynı şeyi yaptık şef, ben de hata yaptım.
2: Ya şimdi
4: biz... Çok koydum yani.
1: Oğlum bu yağ patates kızartırım ben bununla.
4: Ya evde bol bulamayınca burada bol bulduk koyduk ne yapalım?
1: Bol buldum tepemi döküyorsun. Al kenara. Yeniden başka bir tencere koy. Hızlı!
4: Bundan pişireyim şeyi.
3: Neyi onda pişireceksin? Onda yumurta. Olmaz Kemal.
2: Hı? Yumurta tavasında
3: ya
2: et pişirmeyi.
3: Ya bunlar nereden geldiler buraya? Ben burada birinci belli. Kemal çok iddialı konuşuyor. Geçen yarışmada ben seyrettim. Hiçbir şey yoktu. Hiç iddia falan görmemiştim. Sadece konuşması hoşuma gitmişti Kemal'in ama benim için iddialı. Kendini öyle gösteriyor. Şimdi biraz tecrübelenmiş ya.
4: Çiğdem abla dişli ama fark etmez.
3: Ama sevindim ya. Böyle hiçbir şeyden anlamayan insan olsun.
4: Bak,
3: ben
4: ne diyor?
3: Soyamıyorum.
4: Bundan var diyor.
1: Soyamıyorsun da Çiğdem abla patates...
3: Ya yapmayın şefim ya. Yapmayın.
1: Yarışmadan sonra ailen, çevren nasıl bir tepki gösterdi?
4: Herkes yemek istiyor.
1: Herkes yemek mi istiyor?
4: Tabii.
3: Senden yemek isteyenler yemek yapmayı bilmiyor galiba.
4: Göreceğiz bakalım kim biliyor kim bilmiyor.
0: Doğru.
3: Göreceğiz. Semanur, hiç sesin sedan çıkmıyor güzelim.
2: Ben yemeğime odaklandım.
3: Sen doğru programda olduğundan emin misin?
2: Tabii ki.
3: Böyle gömdüm kafayı.
2: Patatesin yarısı maalesef ki çöpünüzün içinde.
3: Bak canım benim bak bak bak bak bak. Bak
2: karşısı buradan
3: gözüküyor.
2: Görebiliyorum karşısı ne kadar gözüküyor. Kalın olduğunu.
3: Sen keyfine bak hadi.
2: Çiğdem Hanım kaybedeceği için bence üzüntüsü fazla olacak. Çünkü kendine çok fazla güveniyor ve kaybedeceğini de biliyoruz zaten.
3: Kendime güveniyorum ve özgüvenim de gayet güzel. Tam böyle kıvamında bir özgüvenim var. Kendime güvendiğim için bu özgüvende zaten.
1: Efendim bu hafta Tokat.
2: Evet.
1: Trakya 3-5.
4: Ne?
3: 3-5 var.
1: Diyarbakır, Diyarbakır.
4: Diyarbakır güzel.
1: Ve Karaman. Karaman'ın koyunları meşhur diyorlar öyle.
3: Sonra çıkar oyunu.
4: Yere bakan yürek yakan.
0: Oyunu sonra çıkar.
1: Karaman. Onu neden demişler? Saffet.
0: Şefim onu neden demiş de biliyorsun da şimdi bak.
1: Vallahi ben bilmiyorum.
0: Ayak yapma.
4: Söyle bakalım Karaman'la.
1: Söyle bakayım neymiş?
0: Osmanlı Selçuklu zamanında böyle savaşırken.
1: He.
0: Tamam mı? Yani düşmanlar 3000 kişiyken bizimkiler 300 kişiymiş.
1: He.
0: Savaş kararı alınmış geceleyin savaşılacak ya.
1: He.
0: Bizimkiler ta baktı ki aa ulan bunlar çok kalabalık.

0: Ne yapalım ne yapalım? Şu 1000 tane koyun keçinin kulaklarına mum bağlıyorlar. Mum ışığı yakıyorlar biliyor musun? Düşmanın üzerine doğru gidiyorlar. Bir bak Allah bunlar kalabalık diyor. Gerisin geri kaçıyor. Ondan sonra öyle kalmış hani karamanın koyunu sonra çıkar oyunu diye. Ben bu kadar biliyorum. Dur şu anda bir dakika da dur şu işi bir şey yapayım. Dur.
1: Şefim bir şeye bakabilir miyim?
2: Neye bakabilir misin?
1: Şu masaya gidebilir miyim 2 dakika?
2: Bir git bakayım ne oluyor ne bitiyor?
0: Niye bakacaksın bu masaya? Hayır. Allah Allah.
1: Patatesin yarısı diyorsun da seninkinin komplesi burada şekerim. Hadi güzelim.
3: Yok benimki gayet iyi soyuldu.
1: Belli bak karşısı gözüküyor.
2: Hepinizinki kalın kalın soyuldu. Soyacak vermiştim ama şefim biz evde kullanamıyoruz dedi Çiğdem Hanım.
1: Ben kullanamıyorum sadece.
3: Ben de pek kullanmıyorum şefim.
2: O yüzden yarısı çöpe gidiyor.
1: Semanur'un yemeği hiç iyi gitmiyordu. 2 tane rakip yan yana en kötü şeyi yapan yemekleri yapan 2 kişi yan yana gelmiş. Bu kadar tesadüf olmaz yani.
3: Yeterince ince yapmaya.
2: Abi bildiğin bu çoban kavurmaya döndü ya.
0: Vallahi mı ne o nasıl olacaktı başka?
2: Abi jülyen doğuracaktı ince ince.
0: Kim? Soğanı.
2: Evet soğanı da eti de.
0: Jülyen mi?
2: He.
4: Yanına doğuracaksın yanına. Yan yan doğuracaksın.
2: Yan yan gösteriyor bak.
4: Bak böyle yan yan doğuracaksın.
0: Tamam patatesi yan yan doğruyor tamam.
4: Hepsini yan doğra bak işte doğra oradan bir şeyler. Parmakları doğramadan ne doğrarsan doğra.
5: Ya Saffet Aga ne yaptığını kendi de bilmiyor. O da benim gibi bazen karıştırıyor. Panik olunca hata kalkıyor. O da kendiliksiz benim gibi. Ben de öyleyim bazen. Böyle abuk subuk yapabilirim yani normal.

0: Saffet ne yapıyorsun?
1: Gördüğün gibi ya ben...
0: Doğruya biliyor musun? Soya biliyor musun?
2: Kaşığı da bunun içerisinde mi çıkartalım?
1: Elimizden gel.
2: Teflon tavaya metal kaşık vurulmaz. Değil mi?
0: Buradaymış evet.
2: Bak burada kaşık var burada. Tamam. Burada.
0: Göremedim. İlk günün acemiliği.
2: Göremedin mi?
0: İlk günün acemiliği.
2: Burada. Yaşlılık.
0: Bir de şunlara bakmaktan yemeğime bakamıyorum.
3: İşte genelde öyle oluyor.
0: Saffet.
2: Oğlum bu etler yandı.
0: Yaktı beni.
2: Geçen haftaki rakipler mi Çiğdem mi? Senin yanına güçlü bir rakip gelmiş bugün.
0: Tabii ki Çiğdem.
3: Bakacağız bakalım ya. Güçlü mü değil mi? Çiğdem abla iyi gidiyor şimdi sol kulvardan ama da bakalım. Yarışın sonunu göreceğiz.
0: Aslında ben sağ kulvarda iyi giderim.
3: Benim solumdasın abla. Sağını solunu mu unuttun?
0: Yok ben sağ kulvarda iyi giderim. Sen benim için hiçsin yani onu demek istiyorum.
3: Bakacağız bakalım hep öyle derler ama. Umut fakirin ekmeği be.
1: Ya bu kelime kavgada söylenir Kemal. Kemal mi?
3: Ya yaşını örmeten bir şey demeyeyim şimdi. Dur bakalım.
0: Aa ne münasebet. Kaç yaşındasın?
3: Kaç mı yaşındayım?
0: Hepinizden daha içim genç, ruhum genç.
3: Ya onu başkasının söylemesi lazım sana ablacığım.
0: Söylüyorlar zaten. Ona dayanaraktan söylüyorum. Güveniyorum kendime.
3: İşte demek senin kalbini kırmak istememişler. Ne yapsın?
0: Vallahi kırarsan cevabını da alırsın Kemal.
3: Kalbini kırar mıyım ben senin ya? Ben senin kalbini kırar mıyım ya?
0: Sen benim kalbimi kırarsan ben de senin puanını kırarım. Bu kadar basit.
3: Ya sen kendine sıfır verme de boş ver gerisini.
0: Ben kendime sıfır
3: vermem. Ben tecrübeliyim ablacığım. Bak biz onu haneden yedik. Şimdi biliyoruz ne yapacağımızı.
2: Ne yaptım be?
3: Vallahi kendi yememe sıfır verdim diye ne güldüler bana be. Kahvede bile güldüler mahalle kahvesinde.
2: Gelsin puan. Sıfır.
3: Tabii. Onlar bana sıfır verirken iyi ya.
2: Çocuklara yemek yapıyor musunuz evde?
1: Evet.
0: Ben.
2: Çocuklar kaç yaşında?
0: Çocuklarım benim.
2: Büyük.
0: Büyük.
2: Torun var mı?
0: Ay evet. 1,5 aylık bir torunum var. Çok tatlı.
2: Allah bağışlasın.
0: Öpüyorum Uzay. Öpüyorum. Çidoş'una şans dile.
3: Şanslı olsa keşke.
0: Vallahi hiçbirimizin şansı yok bence bugün.
3: Bakacağız babacığım. Dur acele etme.
0: Bu hafta hiçbirinizin şansı yok.
3: Arife'yi görüp bayramı göremeyebilirsin. Dur bakalım.
0: Kemal ben seni tanıyorum, seyrettim, biliyorum. Karşıdakiler de zaten baksana gömülmüşler.
3: Vallahi abla bakmakla öğrenirse kedi kasap olurmuş. Bakalım ne kalsın.
0: Ne sesler çıkıyor, ne sedaları çıkıyor.
4: Yalıyor, evet ama farkındayım ne yapacağımı bilmiyorum. Buna ben kapatayım.
2: Sor Çiğdem ablaya.
4: Çiğdem abadan bir şey öğreneceğim.
2: Kemal'e sor, tecrübeli bak.
0: Sor.
4: Hayır, Kemal Bey bilseydi birinci olurdu bence.
2: Öyle mi?
3: Ya.
2: Aha. Kemal buyurun.
3: Biz gönüllerin birincisiyiz abla.
4: Geldin.
0: Sen gönüllerin birincisi olarak kalacaksın zaten Kemal.
3: Öyle mi?
0: Evet.

0: Sana öyle geliyor.
1: Öyle kal, boş ver. O sana daha güzel yakışıyor.
2: Kemal abi beni tanımadığı için çok fazla iddialı konuşuyor. Eğer 10 bin lira alacak olsaydı ilk yarışmasında alırdı 10 bin lirayı. Şu an bence biraz fasafiso.
0: Onu zaten fasulyeden sayayım ben. Biz kimi fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz. Çünkü biz saymayı fasulyeyle öğrendik, biliyorsunuz.

0: Kemal o patatesler pişecek mi? Hani biraz yağ koysan.
1: Zafer
2: koydum şefim, pişecek.
1: Zafer hem konuşup hem yemek yapamıyorsun.
2: Yakmak istemiyorum
1: galiba.
2: Şefim yakmak istemiyorum.
3: Bir dakika, Allah Allah.
4: Zafer abi şu an ne yaptığının farkında bile değil.
3: Aynen.
0: Haydi.
1: Rüyada Zafer.
4: Rüyada şu an.
1: Uyuyor.
4: Burada Zafer olduğunu abi, farkında
2: şu an
4: değil.
2: Gelişine çalışıyordu, bakalım ne olacak.
0: Nasılsın efendim?
3: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? Bu ne ya?
3: Şefim kavuruyor, pişiyor da işte.
0: Tamam pişiyor, sıkıntı yok. Patatesleri koymayı düşünmüyor musun?
3: Patatesleri hemen başka bir tencereye koyacaksın değil mi patatesleri?
0: Yok, bunun üzerine ilave edeceksin, ha. Orada pişecek.
4: Şefim bilmiyor ki.
0: Ya bak Çiğdem bilmiyor. Ne yapıyor? Çiğdem abla aldı başını. Allah!
4: Nazar Bey'di, Nazar.
2: Aha, yerler.
1: Nazar Bey'di.
3: Tavadan ya, Allah'ını seversen
0: bari... Bak abi buraya koy, tamam mı? İçine yağ koy.
3: Hah, yağ koyuyoruz, dur hocam.
0: Bayağı bir yağ koy, at patatesleri de içerisine ya, ama yağ ısındıktan sonra.
1: Söylemeyin, bırakın ya.
0: Ben size de söylüyorum.
3: Söylemeyin. Ne oldu yani, ne oldu söylediniz hemen yani, ne
0: şu
3: oldu?
0: Şu ana kadar en tecrübeli, en temiz yemek yapan vallahi Çiğdem abla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evde de böyle misin? Giyimine, şefim, kuşamına çok özen gösteriyorsun, çok prezentabilsin.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Ben de genelde damatlıkla yemek yapayım. Giyim takımımı damatlıkla yemek yaparım genelde.
1: Damatlık giymeye gerek yok. Şık ve temiz olmak her zaman iyidir.
2: Tamam işte biz damatken şık ve temizlik.
1: Bir de özellikle ekran karşısına çıkıyoruz. Tabii ki temizlik güzel olacağız. Milyonlar bizi izliyor. Örnek tamam. İnsanlar olarak.
2: Ama biz düğüne şık gelir gibi güzel. Gelmedik ama ne yapalım.
1: Düğün mü bu?
4: Topuklu ayakkabılar rahat edebiliyor musunuz?
1: Tabii ki alışığım çünkü canım benim.
0: Zaten evde de saçınızı başınızı böyle yapar mısınız?
1: Ben sabah kalkarım, elimi yüzümü yıkarım, saçımı falan bir güzel düzeltirim. Üzerimi giyerim, ondan sonra bütün işlerimi yaparım. Ve 32 yıllık evliyim. Hayatımda bir kere bir kadın evime girmemiştir, yardımcı kadın. Bütün işlerimi kendim yapıyorum, temizliğimi. Bütün eşyalarım da bembeyaz. Koltuklarım 22 senelik.
0: Niye
1: gelen
0: beyaz?
1: Yeni mi aldın? Titizim, seviyorum.
0: Temizliği seviyorum.
1: Temizliği seviyorum, titizim.
2: Neye beyaz? Yapıyorum. Beyaz olmayan titizliği sevmiyor mu?
1: Ama 22 sene aynı şekilde korumak var Kemal.
2: Ya korumak önemli. Ya parayı bulamamışsındır. Neden... Bulsan değiştirirsin. Koltukçulara...
1: Şimdi buradan alınca belki değiştiririm be Kemal.
2: 10 bin ne olacaksa ben sana yardımcı olayım mı abla?
1: Ay ver be, sen niye buraya geldin o zaman Kemal?
2: Ya ben spor olsun diye katılayım.
1: Sabah spor yap o zaman, seni bir spor
2: sabah yaparak
1: göndereceğiz buradan zaten.
2: Olur.
0: Sabahları spor yapıyor musun Çiğdem abla?
1: Ben yürüyüş çok seviyorum. Hı. Bisiklet binerim, yürüyüş yaparım.
0: Kemal'le ikinizin sabahleyin spor yaptığını hiç düşünemiyorum.
1: Kemal'e spor yapmış gibi bir hali var mı?
0: Yapıyor musun Kemal?
1: Ben hiç öyle bakın. En azından belli.
2: Aman abla, tansiyon masyon yapmayız şimdi. Kanatlanmayasın burada dönerken.
4: Çiğdem Hanım bence buraya tamamen kendini göstermek için gelmiş. Tamamen.
1: Buraya kendini göstermeye gelmiş diyorlar galiba. Ben kendimi göstermeye gelmedim. Beni gören zaten görüyor. İki gözü olan beni zaten görüyor.
0: Evde yemek yapıyor musun?
4: Tabii ki yapıyorum şefim. Evet. Çok
0: en
4: da güzel
0: çok
4: yapıyorum.
0: Ne yapıyorsun?
4: Ben kuru biber dolmasını çok seviyorum.
0: Evet.
4: O yüzden de
1: nasıl yapıyorsun?
4: Kuru biber
1: dolması. Bir tarifini alabilir miyim?
4: Bilmiyor musunuz ettim. Çiğdem Hanım?
1: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Çiğdem abla bir dakika bekle.
4: Buyurun.
0: Saffet abi bu ne?
3: Patatesle kızartıyoruz.
0: Kızarmış patatese mi? Kavurma patatese benziyor. Bunu derin yağda
4: haşlıyor şöyle.
3: Biraz daha yağ döküyorum ona başlayayım.
0: Zahmet olacak.
3: Tamam şefim.
0: Zahmet olacak. Dök. Hepsini boşalt.
3: Vallahi ama tamam şefim buna tamam ha.
0: Çiğdem abla.
1: Buyurun. Şefim buyurun.
0: Hepsi patatesi yanlış pişirdi.
1: Sizden güzel puanlar bekliyorum.
0: İnşallah.
1: Ya şansları yok. Hiçbirinin şansı yok.
0: Of.
1: Çiğdem'in olduğu yerde kimsenin şansı olmaz. Ne yaptın? Hangi yağ kullandın? Saffet Bey,
2: Saffet
1: yanlış
2: abi.
1: Yağ kullandınız. Arkanızda yağınız.
2: Saffet abi bak işte hangisinin rengi hoşuna giderse onu kullanma.
3: Ula elimizdeki hazır yağ bitirdik öyle mi?
1: Ben Saffet'i yok görüyorum. Biz üç kişi yarışıyoruz burada gibi. Saffet yok. Zaten yok yani, yok.
3: Öyle beni hani panik atak görüp de hani beni böyle bir şeyden anlamazmış, bir şeyden yapamazmış gibi falan geldi ona ama... Dur bakalım, ilerleyen zamanda göreceğiz daha, göreceğiz.

0: Patates yağı. Sen de mi yağ koyacaksın?
1: Ekleyeceğiz.
0: Eklersen o patates yağ çeker.
2: Böyle şey olur mu ya? Hiç de bilmiyorum. Gerçekten böyle azıcık yemek ekleyeceğiz. Yapmak mı olur ya? Bunları nasıl yiyeceğim bilmiyorum.
0: Efendim bunu çıkartmayı düşünüyor musunuz şimdi?
2: Rendemi arıyorum. Daha biraz daha olsun şefim.
0: Öyle mi? Yok yani içinde bırakmasın.
2: Yok karıştırıyorum sürekli donçeri.
0: Evet. Uyanıklık var mı?
2: Uyanıklık yani herkes kadar diyelim.
0: 8'e kadar mı? Kemal'den zekilik, biraz mı?
2: Biraz zekilik var.
0: Öyle mi?
2: Evet. Oo. Akıllı kadınım. Göreceğiz.
1: Bütün kadınlarımız akıllıdır.
2: Neyi göreceksin? Ortadayım şekerim.
3: Bu haftaki yarışmacılar arasında en genci benim. Bu benim için bence büyük bir avantaj. Çünkü onlar bir panik olacaklar yaşlarından ötürü bir panik olacaklar. Bir yemeklerini yapamayacaklar ama onun dışında ben çok enerjik olduğum için yemeklerimi çok güzel yapıp aradan böyle sıyrılacağım.
2: O gençliği bana sökmez pısırık duruyor. Onun gibi 10 taneyi ben cebimden çıkartırım ya. Benim ruhum genç. İçimdeki çocuk ölmedi benim.

0: Afet Bey.
1: Şefim nasılsınız ya?
0: İyiyim valla, sen nasılsın? Toprağım.
1: Tamam.
0: Ne olacak, bu niye köpürdü?
1: Ne bileyim, niye köpürdü lan? Niye oldu, niye böyle oldu bu?
0: Sen askerliği nerede yaptın?
1: Askerlik ben Acem Birliği, Kütahya, Usta Birliği, Kayseri.
0: Ben seni askerde hiç karşılaşmadım seninle ya.
1: Vallahi mi?
0: Ne bileyim, asker arkadaşınmış gibi konuşuyorsun da. Ne olacak bu?
1: Ne bileyim, niye köpürdü bu ya?
0: Niye köpürdü? Sıcak yağın üzerine soğuk yağ döktün, o da köpürdü. Koy koy, şunu içinden çıkartmazsan erir bu. Göster.
2: Bunu kullanman gerekiyor. Neyse, sana bir tüyo vereyim.
1: Kız, ah! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım.
0: Bakayım. Allah! Hata, büyük hata!
2: Saffet abinin patatesleri çok kötü oldu. O patateslerden asla ve asla puan beklemesin.
1: Geçsin onları. Patatesleri, benim patateslerim çok kötü olmuş. Gayet de güzel doğradım. Cüllen midir, cüllü müdür? Ne güzel doğradım patatesleri de.
0: Hata büyük!
1: Şimdi bu ilk gün işte dur bakalım bir ya. Bir idare et, inşallah iyi olur ya.
0: Güzel! Kemal bir ters yüz etsen.
3: Edeceğim şefim.
0: Bunlar yanmasa.
3: Yanmadı şefim onlar. Gayet güzel gidiyor şimdilik. Telaşa
0: tamam.
3: Kaptırmıyorum.
0: Tamam, okey. Evet, hızlı. Çıtır çıtır bir patates geliyor.
2: Ağzınıza benimki, like. Ya şefim benimkine hiç bakmıyorsunuz.
0: Wow, bak Allah var. Sema Nur'un patatesi daha güzel duruyor. Çünkü o bol yağda pişirdi.
2: Şefim buradan görüyorum, yağı biraz bekletseydiniz Çiğdem Hanım.
4: Yani işine bak güzel.
2: Yağlı mı yiyelim yani?
4: Ben onu yaparım, sen keyfini bozma. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa en güzel patates de et de benim olmuştu. Gerçekten. Öbürleri yaktı, kuruttu, yağ çektirdi, yağ kokusu vardı.

0: Şekil maydanozu atıyor muydum şimdi?
1: Nereye abi?
0: Etin içine.
1: Vallahi bilmiyorum, izlemediniz mi?
0: Ya izledim de işte ya.
1: Sor Kemal'e. Kemal. Sistem Hanım'a sor.
0: Kemal'cim maydanozu atıyor muydun?
2: Ben oradan hiçbir şey beklemiyorum.
1: Hayır abi, atmıyorsun.
0: Onu en son neyin üstüne koyuyordun?
3: Koy benim üstüne. Atıyoruz abi, atıyoruz, onun içine atıyoruz. Her şeyi koy. Domatesi de öyle koyuyorsun, küp küp doğrayıp.
1: Söyleyeyim sana.
0: Allah Allah, burada abi hiç kimse bir yardımda falan bulunmuyor.
1: Ben sana yardım ettim, daha ne yapayım ya?
0: Şefim sağ ol, var ol. Bana bazen bir heyecandan şey yapıyorum, kusura bakma şefim, idare et ya.
1: Abi sen insafsız rakiplere mi denk geldin? Ya, ne yapayım? Kimse yardımcı olmuyor sana. Çiğdem ablaya sor bakayım, nasıl yapıyormuş?
0: Çiğdem Hanım.
2: Buyurun.
0: Bu maydanozu neyin üstüne koyacağız?
2: Kafanın.
0: Kafayın mı?
2: Aha.
0: Kafan hazırdan daha
2: çiçek
0: yapmışsın.
2: Çiçek olarak.
0: Vay vay.
3: Hani şefi de dinlemedin. Okey, bunda eminiz zaten, şefi dinlemedin. Not da almadın ama hani biraz beynini de kullanması gerekirdi bence. Hani pati şey, maydanozları nereye koyacağı hakkında onu bile bilmiyor.
0: Yemin olsun benden bir cacık olmaz ya.
2: Olmaz bak, kendi de kabul etti Kemal.
0: Allah Allah.
1: Niye öyle dedin ya? Anlamış öyle niye mi? Umutsuz konuştun?
0: Ya hayır şefim, burada koca bak